bize imam ol şimdi. İmam olup onlara namazı ettik eda, elbise giydirdiler, gönderdiler buraya. Kadın müride, temiz, güzel bir hanım müridesi olmuştu. İntisabından önce seveni bulunmuştu. Hanıma aşık olan fasık idi gerçekten. Kandırmak için onu ayrılmazdı peşinden. Dağdayken bu kadın bir mağaraya girdi. Peşinden ayrılmayan buna fazla sevindi. Arzusuna kavuşmak isteyen fasık kimse, mağaraya girince kapılmıştı sevince. Feryat eyledi kadın o fasığı görünce. Bu feryatlar ulaştı Seyyid Abdülkadir'e. O anda Gavs-ı Azam abdestini alıyordu. Dağdaki kadın sesi tarafından duyuldu. Tahtan nalinler vardı mübarek ayağında. Hemen elini alıp savurdu mağaraya. Fasık hamle etmeden nalinler onu buldu. Ona fırsat vermeden her yandan vuruyordu. Nihayet fasık öldü. Nalinler düştü yere. Müride kadın ise aldı onları ele. Gavs huzuruna geldi. Olanları anlattı. Hazır olan cemaat bu işe şaştı kaldı. Mürit tüccar. Müritlerinden biri ticaret yapıyordu. Bir kervan bulduğunda ona katılıyordu. Ancak büyük kervanla çıkılır ticarete. Böyle yapmayan tüccar zarar verir kendine. Bir ticaret kervanı gördü katıldı ona. 6 yük şeker vardı hayvanların sırtında. Kafile ile beraber çölde yol alırlarken, müridin develeri kayboluverdi birden. Şeker yüklü develer arandı, bulunmadı. Kafile uzaklaştı. Mürit çaresiz kaldı. Kalmayınca çaresi, bağırıp dedi şöyle: "Ey Gavs! Develer gitti, sen bana yardım eyle." İşte tam bu sırada bir tepe üzerinde beyaz elbise giyen gördü nurlu bir kimse. Kolunu kaldırıyor, sonra da indiriyor. Devesi kaybolana bir şeyler gösteriyor. Mürit koştu yanına, kaldı nefes nefese. Tepeye çıktı ama yok idi hiçbir kimse. Nurlu zat yoktu ama develerini buldu. Şükretti Yaradan'a. Sevinci pek sonsuzdu. Geylani'nin duası. O Gavs'ın zamanında evliyadan birisi kovuldu makamından. Kalmamıştı neşesi. Tekrar kavuşmak için kaybettiği makama evliyaya uğradı. Talep eyledi dua. Hepsi de şöyle dedi: "Üzgünsün biliyoruz. Duamız reddolundu. Kahırdan ölüyoruz. Derde çare istersen fayda yok bizden sana. Koşmalısın Seyyide. Bekleme, sığın ona." Makamından kovulan geldi sığındı Gavs'a. O da tam teveccühle dua etti Allah'a. Gavs'a gaybtan ses geldi. "Dua etti evliya, kabul etmedim asla. Sen de eyleme dua." Seccadesini aldı. Bu nidayı duyunca hemen dışarı çıkmış, yönelmişti sahraya. Daha ilk adımında bir nida daha duydu: "Senin için affettim 1000 kimseyi ve onu." Gavs bir adım daha atınca o sahrada gaybtan bir ses işitti: 2000 kişi daha." 3. adımında aynı nidayı duydu: "Senin için affettim 3000 kişi ve onu." Gavs-ı Azam rahattı. Duası oldu kabul. Şükreyledi Allah'a. Olmuştu makbul bir kul. 70 yerde iftar. Ramazan-ı Şerif'te ayrı ayrı çok kişi

Yani iftara davet eylemiş idi. Her birinin maksadı yüce evliya ile evini ziynetledi, bereket artsın diye. O gönüller sultanı kimseyi kıramadı. İftar eylemek için 70 eve uğradı. Hafsalaya sığmayan bu eşsiz kerametle çalkalanmıştı Bağdat. İnkar etmek nafile. Hizmetçisinden biri şaştı söylenenlere. Dergâhında bulunan müride dedi şöyle: "Şaşarım aklınıza. Şeyh burada yaptı iftar. Hiçbir yere gitmedi. Şahitlerim bile var." Sözleri duyan seyyid, "Kimseye etme bühtan. Doğruyu söylüyorlar. Katmıyorlar bir yalan. İftar vakti yemeği 70 evde yedim ben. Bu ihsan Allah'tandır. Bir şey gelmez elimden." Gavs izni. Birini veli yapmak Hak Teâlâ dilerse, böyle olacak şahıs götürülür Resûle. Huzura götürülen şahıs için peygamber, "Seyyid Abdülkadir'e götürün" diye söyler. O şahıs hemen Gavs'ın götürülür yanına. Şayet layık olursa velayet makamına. İsmini Muhammedî defterine o yazar. Mührü ile mühürler, vermez o şahsa zarar. Böyle olan kimseyi peygambere arz eder. Mühürlü olan belge Resul'den de tasdik yer. Velayetin hilati ona tertip edilir. Tasdikten sonra tekrar Gavs eline verilir. Gavs mübarek eliyle veli olana verir. Şehadet aleminde herkesçe o sevilir. Ta kıyamete kadar böyle sürüp gidecek. Gavs'tan beraat almayan asla değildir gerçek. Her asır ve zamanda feyz alınır kalbinden. Resûle varmak için izin gerek elinden. O asrının bir teki, o gönüller sultanı, evliya arasında yücedir onun şanı. Hanbelî mezhebi. Bir mezhepte bulunan başka yere giderse, acaba caiz midir diye geldi kalbine. Resûlullah'ı gördü o gece rüyasında. Ahmet bin Hanbel dahi vardı onun yanında. İmam Ahmet bin Hanbel dedi, "Ya Resûlallah, zulmetteyken cihan seni gönderdi Allah. Ey gönüller sultanı, söyle Abdülkadir'e, bu zayıf ihtiyarı etsin hemen himaye." Resul tebessüm etti, "Sevgili Abdülkadir, imamın ricasını hemen yerine getir." Resulün emriyle mezhebi değiştirdi. Uyandığı vakitte hemen oldu Hanbelî. Halbuki o gün için Hanbelî mescidinde bir fert dahi yok idi, imamdan başka kimse. Abdülkadir Geylani mescide yönelince, müritleri de geldi, yer kalmadı içeride. Şöyle derler raviler, eğer Gavs gelmeseydi, Hanbelî mezhebinin sonu da gelecekti. İmam-ı Ahmed'i ziyaret. Abdülkadir Geylani ashabıyla beraber Ahmet İbni Hanbel'i ziyarete geldiler. Kabrin başında durup okudular Kur'an'dan. Amin diyenler ise hepsi de evliyadan. Huşu içindeyken Ahmet bin Hanbel kalktı. Geldi Gavs'ın yanına. Elinde gömlek vardı. Gömlek Gavs'a verildi. Pek ürkmüştü evliya. Her ikisi sarıldı birbirinin boynuna. İmam Ahmet söyledi, "Ey Seyyid Abdülkadir, tarikat ilmi senin, bunu herkese bildir." Miskin zümresi. İmam-ı Azam ile Abdülkadir Geylani, ruhani buluşunca,
ona şöyle söyledi.

dedi. Ey Seyyid Abdülkadir, sebep nedir acaba? Hanbelî mezhebini tercih eyledin bana. Ceddin Cafer Sadık'tan feyz aldım biliyorsun. Hanbelî'yi seçmene sebep ne? Ne diyorsun? Geylani şöyle dedi. Sebep ikidir buna. Mezhebi pek zayıftı. Bu yüzden gittim ona. İkincisi muhtaçtı. Ben de oldum çok muhtaç. Ceddim Resulullah da olmak istedi muhtaç. Resulullah buyurdu: Ya Rabbi, beni eyle miskin olarak öldür, zümresiyle haşreyle. Şeyh Ahmet. Şeyh Ahmet abdestini çeşmeden alıyordu. Kadiri niçin üstün kalbinden geçiyordu. Diğer tarikatlardan daha çok rağbet gören kadiriler olmuştur. Acaba ne sebepten? Bu düşünce geçince Şeyh Ahmet'in kalbinden Ebu İshak Şirazi şöyle söyledi hemen. Seyyid Abdülkadir'in 12 sıfatı var. Ondan başka kimsede bulunmaz bu sıfatlar. Deniz mürekkep olsa, ağaçlar olsa kalem, cin melek katip olsa yazılmaz şahit alem. Bunları duyan Ahmet hiç kararı kalmadı. Muhabbet ızdırabı yüreğini dağladı. Şeyh Ahmet şöyle dedi: Ehlullah kumandanı Seyyid Abdülkadir'dir, çok azdır anlayanı. En büyük dileğimdir tarikatına girmek, ona hizmet anında bu dünyayı terk etmek. Bağdat yolunu tuttu fazla muhabbetinden. Bu maksatla çıkmıştı Arabistan çölünden. Bir dağın yamacında soğuk bir pınar vardı. Orada konaklayıp dinlendi, abdest aldı. Namazı kılar kılmaz gözünü uyku aldı. Yakaza halindeyken Seyyid başucundaydı. Kırmızı güzel bir taç elinde tutuyordu. Yeşil sarıklı eli onu büyülüyordu. Şeyh Ahmet kalktı yerden, karşıladı edeple. Titremeye başladı Gavs'ı burada görmekle. Mübarek elleriyle tacı başına koydu. Sonra da etrafına sarığı sarıyordu. Oğlum Ahmet, unutma, Allah adamısın sen. Bu kelamı deyince kayboluverdi birden. Baktı sarık başında, şükretti Allah'ına. Bağdat'a gitmeyerek döndü şeyhin yanına. Hali daha başkaydı. Önceki hali neydi? Yükseldi balalara, olmuştu büyük veli. Şeyhi her gelişinde onu kabul ederdi. Onunla neşelenir, ona şunu söylerdi: Ey Ahmet, taç ve sarık senin için bereket. Vasıtasız feyz aldın, kaplamaz seni zulmet. Gavs'ın feyzi, nimetiyle sen mümtaz oldun. Başın evliya ile benliğinden kurtuldun. Şeyhi giyerdi daim ona verilenleri. Allah'a şükrederdi, asla kusur etmezdi. Bazen şöyle söylerdi: Ey Ahmet, Abdülkadir seni mahbub eyledi. Bunun sebebi nedir? Dervişin yemeğini elzem idi pişirmek. Bunun için odunu lazım dağdan getirmek. Bu maksat için Ahmet hemen yollandı dağa. Kuru odun topladı, sonra koyuldu yola. Odunların hepsi de havalanıp yükseldi. Şeyh Ahmet yürüyünce odunlar da gelirdi. Bütün bu olup biten Geylani sayesinde Şeyh Ahmet'e verildi. Bütün insanlar bile. Resulullah'a hürmeti. Abdülkadir Geylani minberde vaaz ederken alt basamağa kadar aşağı indi birden. En alt basamaktaydı.
mütevazı şekilde.

ellerini bağladı. Bekledi, durdu öyle. Bir müddet zaman geçti. Sonra çıktı minbere. Eski yerinde durdu, tekrar başladı söze. Cemaatten birisi, ne oldu diye sordu. Ceddim Resul-i Ekrem şimdi teşrif buyurdu. Minbere oturunca, hürmet olsun diyerek, alt basamağa indim. İşin aslı bu, gerçek. Gitmeye başlayınca, işaret etti bana. Bu yüzden tekrar çıktım ve başladım vaaza. İksirli bakışı. Seyyid Abdülkadir'in bakışları başkaydı. Bir canlıya bakışı ne muhteşem olaydı. İksirli bakışlarla gönüller cezbederdi. Âlem-i şehadette benzeri görülmezdi. 700 erkek ile 500 tane kadını Abdülkadir Geylani bir araya topladı. İksirli bakışları yöneltince onlara, bakır olan kalpleri çevrilmişti altına. Onun bakışlarıyla bu kadar fazla insan kavuşmuştu Allah'a. Olur mu ona bühtan? Ya Rab, bizleri de bakışına bend eyle. Bir şey gelmiyor elden, sevenlerinden eyle. Tabi mürid. Gönüller tabibinin dindar müridi vardı. Muhabbetinde fani, itikadı sağlamdı. Ayrıldı bu dünyadan, onun da vakti doldu. Yakınları yıkadı, sonra kabre konuldu. Rabbin kimdir dediler, münker nekir gelerek. Onların heybetinden elde mi titrememek? Fakat o dindar mürit onlara aldırmadı. Mütevazi tavırla şunları sıraladı. Abdülkadir'den sorun. Rabbin kimdir sormayın. Ancak onu bilirim. Kusuruma bakmayın. Ondan başka bir şeyi bilmiyorum asla ben. Melekler hayret etti böyle söylemesinden. Sonra Hakk'a yönelip anlattılar okulu. Derhal Cenab-ı Mevla meleklere buyurdu. O kula azap edin. Beni bilmiyor neden? Onu ben halkeyledim. Hiç korkmuyor mu benden? Hemen Gavs peydahlandı. Allah'ı bilirim ben. Siz ne istiyorsunuz sevgili müridimden? Allahü Teala'yı bu mürit diyemedi. İslam'ı, Resulünü asla söyleyemedi. Bütün bunlara rağmen mürit beni biliyor. O bana tabi oldu. O beni çok seviyor. Bana tabi olana vermeyin zarar asla. Ricamı dinleyerek yalvarınız Allah'a. Melekler Hakk'a dönüp durumu arz ettiler. Seyyid Abdülkadir'in sözünü naklettiler. Hak Teâlâ emretti. Azap ediniz ona. Emre uyan melekler geldi mürit yanına. Abdülkadir Geylani onları karşıladı. Ellerinde bulunan tokmaklarını aldı. Şöyle dedi onlara, hiçbir kaygı duymadan, yanaşmayın müride, Allah aşkıyla yanan. İçimde bir volkan var, bir şeyle kıyaslanmaz. Yakarım o ateşle, cennet cehennem kalmaz. Seyyid Abdülkadir'den melek bunları duydu. Birden mecalsiz kaldı, belki de korkuyordu. Birbirine şaşkınca dönerek bakıştılar. Abdülkadir sözünden pek fazla şaşırdılar. Evet, Abdülkadir'dir Hakk'ın sevgili kulu. O böyle nasıl söyler? Şaştık kaldık doğrusu. Bu hususta melekler derin düşüncedeyken Hak'tan bir nida geldi. Müridi affettim ben. Ona azap etmeyin. O mahbubum müridi. Bizden ikram görmüştür. Seyyid de sevinmeli. Onun fesahatı. Abdülkadir Geylani gördü Resulullah'ı. Sene 521, Şevval'in 16'sı. Resulullah buyurdu, niçin konuşmuyorsun? İnsanları irşattan geride kalıyorsun.

Abdülkadir Geylani pek utangaç bir yüzle, fasihlerin yanında ilgilenmezler benle. Resulullah buyurdu, aç ağzını iyice. Seyyid ağzını açtı, tükürdü 7 kere. Sonra şöyle söyledi, konuş sen insanlarla. Yönelt onları daim Rabbin nurlu yoluna. Öğle namazı kıldı, pek çok insanlar gördü. Birden nutku tutuldu, ziyadece üzüldü. Allah arslanı Ali duruyordu önünde. İşte şu cemaate bir şeyler söylesene. Abdülkadir Geylani, nutkum tutuldu benim. Hiç takatim kalmadı. Nasıl kelam ederim? 6 kere tükürdü Allah arslanı Ali. Resul'e edebinden bir tükrük noksan etti. Abdülkadir Geylani vaaz etmeye başladı. Bir başkaydı sohbeti, herkes ona koşardı. Merhaba Metin Dağ. Şeyh Hammad'ın yanında Gavs'tan bahsedilince, Hammad onun hakkında müride dedi şöyle. 2 sancağı gördüm başının üzerinde. Direkler uzuyordu melekût zirvesine. Ufuklar üzerinde Sıddık diye çağıran bir şahıs görmüş idim. Katmam asla hiç yalan. Abdülkadir Geylani daha genç yaştayken Şeyh Hammad'a gelince ayağa kalktı birden. Şeyhliğine bakmadan hürmetle karşıladı. Gönüllerin sultanı işte tam karşıdaydı. Merhaba ey Metin Dağ, sarsılmaz tepesin sen. Aşıkların tabibi sensin, tasdik ettim ben. Köpeğin arslanı öldürmesi. Şeyh Ahmet Zindegani biniyordu arslana. Evliyayı dolaşır, kalırdı yanlarında. Kimin evinde kalsa bir inek verilirdi. Arslan onu yiyerek doyar eğlenirdi. Bir gün Bağdat'a geldi. Gavs'ın evine indi. İmama anlattılar. Şuydu onun adeti. Şeyh Ahmet kimde kalsa arslanı bir inek yer. Bu adeti terk etmez. Her zaman böyle gider. Siz ne emrederseniz biz de onu yaparız. Şayet istiyorsanız arslanına bakarız. Abdülkadir Geylani şöyle dedi onlara. Su dolabı çeviren öküzü verin ona. Bu emir üzerine öküzü götürdüler. Küçük bir köpeği de yakınında gördüler. Arslana yaklaşınca köpek geçerek öne, ona hırsla saldırdı, aldırmadı haline. Köpek-arslan dövüşü çok kısa zaman sürdü. Zafer köpeğin oldu, o arslanı öldürdü. Küçücük bir köpeğin arslanı öldürmesi imkansız bir olaydı, anlaşılmaz sebebi. Şeyh Ahmet Zindegani hemen geldi huzura, Gavs'ın elini öptü, tövbe etti Allah'a. Gavs'ın bereketi. Ebu Muhammed Şaver şöyle diyor bizlere. Gavs'a kavuşmak için gitmiştim ziyarete. Huzurunda çok kaldım. Bir bir kalktı perdeler. Sohbetsiz kul olamaz, onsuz olamaz kalpler. Ayrılık vakti geldi. Gönlüm kavruluyordu. Tavrımdan ahlakımı şüphesiz anlıyordu. Ayrılık yaklaşınca doğru geldi yanıma. İnsan denen nesneden sakın hiçbir şey alma. 2 parmaklarını sonra ağzıma soktu. Emmelisin bunları diye bana buyurdu. Mübarek parmakları sonuna kadar emdim. Anlayışım çoğaldı. Pek kendimden emindim. Hiçbir şey yemeyerek Mısır'a kadar gittim. Kuvvetim daha arttı. Bir damla su içmedim. Seyyid Ahmet Rufai. Seyyid Ahmet Rufai sohbete gelenlere Gavs'ı ziyaret edin derdi kendilerine. Kimseyi ayırmadan söylerdi herkese. Akraba sohbet etti.

uydu onun emrine. Bir kimse gitseydi doğru Bağdat şehrine, uğramasını ister Seyyid Abdülkadir'e. Şayet o anda vefat etmişse Abdülkadir, o zaman kabri için ziyaret emri verir. Vasiyeti. Abdülkadir Geylani, Abdürrezzak oğluna şöyle vasiyet etti. Uymalıyız tüm buna. Ey oğlum! Hiç unutma, bütün Müslümanlara Allah yardım eylesin, beni asla unutma. Korkmalısın Allah'tan, daim itaat eyle. Emir ve yasaklara uy, asla terk eyleme. Bizim tarikatımız kitap, sünnet üzere bina edildiğinden uyulmalıdır şeyhe. Yolumuzda olanlar katlanmalı ezaya. Cömert ehlinden olup bakmasınlar dünyaya. Her daim ve her zaman dervişlerle beraber ol ki batıl yanında olurlar sana rehber. İyi geçinmelisin İslam kardeşlerinle. Nasihatı terk etme, konuş küçük büyükle. Husumetin din için olmalıdır bilesin. Başka husumetlerse boş şeylerdir göresin. Fakirlik hakikati senin gibi olana muhtaç olmaman lazım. Bunu çok iyi anla. Zenginlik hakikati senin gibi olandan bir şey istememendir. Kaçınmalısın bundan. Oğlum, tasavvuf haldir. Asla o söz değildir. Söz ile olur diyen bizden biri değildir. Allah'tan başkasına hiç ihtiyaç duymayan, güler yüz esirgeme bir derviş görmüş olsan. Tasavvuf 8 haslet, hepsi bağlı Resûle. Bu hasletlere uyup yüksel sen nebilere. Zenginlerle sohbetin ona değer vermemek, fakirlerle görüşmen bunun tam tersi gerek. İşine gelmeyince sebebe dil uzatma. Allahü Teala'nın rızasından hiç sapma. İhtiyaçlarını da görmemezlik eyleme. Dostlarından dolayı bunları reddeyleme. Allah adamlarının huzuruna varınca alçak gönüllülüğü sakın elden bırakma. Kötülükten arınan tertemiz kalbin olsun. Nefsini öldürürsen dünyadan kurtulursun. Allahü Teala'ya en yakın olan kimse güzel ahlaklı olur. Huzur dolar kalbine. En üstün amel ise Allah'tan başkasına kalbin yönelmemesi lazımdır. İnan bana. Ey oğlum, dinle beni. İki şey yeter sana. Hak dostuyla sohbet et, hürmet et evliyaya. Allahü Teala'dan başka şeye ihtiyaç duymayan fakir olur. Zannetme olur muhtaç. Eğer sen akranına galebe eyler isen, zayıflık alameti budur, inan gerçekten. Şayet senden üstüne galebe eyler isen, övünç vesilesidir. Sakın böyle şeylerden. Tasavvuf ve fakirlik iki değerli şeydir. Şaka, ciddiyetsizlik karıştırma, lekedir. Vasiyetim sadece bil ki sana değildir. Müridimden duyanlar aynı senin gibidir. Vefat zamanı. Gönüller Sultanı'nın vefatı yaklaşınca, o zamanki hadise sığmıyor aklımıza. Güneş batmak üzere, Azrail geldi Hak'tan. Elinde ferman vardı, sakındı önce Gavs'tan. Fermanı hemen verdi oğlu Abdülvahhab'a. Oğlu pek çok ağladı, gidildi babasına. Bundan 7 gün önce Seyyid Abdülkadir'e asli vatana dönmek bildirildi biline. Gavs-ı Azam sevindi, nefsini etti azat. Seveni için aldı kıyamette şefaat. Vefat edeceği

Hasan dedi oğullarına, yanımdan uzaklaşın, buluştum başkasıyla. Yanımda sizden başka misafirler de vardır. Onlara yer açınız, burada rahmet vardır. Gelen misafirleri edebi gözeterek, sıkıştırmayın asla, bunu söylemem gerek. Allahü Teala'dan temennim şudur bilin, beni ve talebemi o mağfiret eylesin. Allah'ımdan dilerim tövbemi kabul etsin. Sizinkini de aynı, benden ayrı etmesin. Bu ve bunlara benzer yaptı durdu dualar. Kıymetin bilmeyenler bu duadan ne anlar? Uzattı ellerini dedi, tövbe ediniz. Geliyorum diyenin saflarına giriniz. Sekaret halindeyken sormasın bana kimse. Ben Allah'ın ilminde geçerim halden hale. Gavs son zamanlarında evladı Abdülcebbar, babacığım bedenin acır mı diye sorar. Abdülkadir Geylani, acı dolu uzuvlar. Yalnız kalpte elem yok. Can hakkı daim arar. Oğlu Şeyh Abdülaziz, hastalığın nasıldır? İns, cin ve melek bile bilemezler nasıldır. Hak Teâlâ'nın ilmi hükmüyle nakıs olmaz. Hüküm değişir daim, ilim buna hiç uymaz. Dilediğini siler Hak Teâlâ elbette, dilediğini yazar, bir şey diyemez kimse. Ümmül kitap ondadır, ona sual olunmaz. Kullara sual vardır, bundan hiç kurtulunmaz. Kullara ölüm ile Allah'tır galip olan. Her ayıp ve kusurdan münezzehtir her zaman. Allah Allah diyerek ruhunu teslim etti. Cihanı zulmet bastı, mahluk sesini kesti. Güzel sözleri. Bir kimse ki her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, uç halinden ayrılır, nefsten kurtulabilir. Bizim üzerimize sinek asla konamaz. Çünkü ne pekmez ne bal üzerimde bulunmaz. Bana çok kere öyle ağırlıklar gelirdi. Eğer ondan bir parça dağa düşse erirdi. Mümin olan bir kişi ömür boyu bir defa medresemden geçerse mükafat verir Hüda. Böyle olan bir kimse vefat ettiği zaman azabı çok hafifler, ikram görür Hüda'dan. Nimetin sahibini bilmek şükrün esası. Bunu idrak etmeyen avamın maskarası. Ağlaman onun için olursa durma ağla. Varsa ağlayabilen zararı olmaz kula. Dünyayı eline al. Onu tam kalpten çıkar. Böyle yaptığın zaman vermez sana bir zarar. Allah için haline sabredebilen fakir, şükreden bir zenginden daha çok değerlidir. Halktan cefa görürsen ve ona sabredersen, iyi huylu olursun, başka şey gelmez elden. Onu andığın zaman sen onu seviyorsun, o seni anıyorsa sevilenden olursun. Doğruya tabi olun. Bid'atlara dalmayın, daim itaat edin, hiç muhalif olmayın. Belaya sabrediniz, asla siz sızlanmayın. Yerde sabit kalınız, ayrılıp dağılmayın. Sabırla bekleyiniz, hiç ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahla sakın kirletmeyiniz. Özü kirleten kişi çıkamaz yükseklere. Hak'tan uzaklaşanlar giremez gönüllere. Bana mürid olanlar nefsini terk etmeli. Nefsini teslim edip mülkünden çekilmeli. Kalp kapında bulunan kapıcı

kapısı olmalı. Ona girecek girsin, müdahil olmamalı. Kalpten ne çıkacaksa sadece Allah bilir. Bırak kendi haline, böyle yapan sevilir. Bana tabi olanlar haktan daim korkmalı. Allah affeder diye hiç emin olmamalı. Bir işe başlar iken çok iyi incelemeli. Böyle yapan sonunda olamaz düşünceli. Sende bir hal görülse, bilmeyesin kendinden. Tesirli sözün olsa, kaçmalısın nefsinden. Padişah sarayına gönlünün arzusuyla giden kimse olmayasın. Şeytan bekler pusuda. Beni seven müminler, aza razı olanlar. Rab nasıl hükmederse şükürde bulunsunlar. Bu bapta münakaşa, şikayet hiç olamaz. Böyle yapan kimseler helak olur, anlamaz.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in.

0: her halinle yalansın be dünya. Anamı, babamı, sevdiklerimi bir bir toprağa gömen dünyasın yalansın, yalansın, yalansın.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım, ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hamid olan sen, kullarının şükrüne yine sonsuz şükür vesilesi nimetler gönderirsin. Kullarının hamdine yine hamd edilesi bereketler indirirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Kur'an'ın indirilişiyle ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tevbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır.

ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, alemlerin Rabbi tarafındandır. De ki, o kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen indirmiştir. Şüphesiz o bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Kur'an'ı biz indirdik, biz. Onun koruyucuları da şüphesiz ki biziz. Ramazan ayı. İnsanlar için hidayet olan, doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan Kur'an, onda indirilmiştir. Şüphesiz biz onu Kadir gecesinde indirdik. Apaçık olan kitaba andolsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. De ki, her kim Cebrail'e düşmansa bilsin ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı, önceki kitapları doğrulayıcı, müminler içinde bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh Cebrail, senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. O Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Vahyi çarçabuk almak için dilini kımıldatma. Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O halde biz onu okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Battığı zaman yıldıza and olsun ki, arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı, derken sarkıp daha da yakın oldu. Mesafe iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah'ın kuluna vahyettiğini vahyetti. Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğunu ve neden indirildiğini açıklayan ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de hidayet ve öğüttür.
Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Ey insanlar! Rabbinizden size kesin bir kanıt geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. De ki, şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? De ki, Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur'an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olması için bir ilim üzere onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizin üzerinize vekil değilim. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Andolsun biz, düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu, onların ancak kaçışlarını artırıyor. Biz Kur'an'dan, müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır. De ki, andolsun insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek olsalar yine onun benzerini getiremezler. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür. Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Kur'an, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminler için bir hidayet rehberi ve müjdedir. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak bir öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Kur'an'ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Andolsun biz bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.
biz o peygambere şiir öğretmedik.

ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Kur'an, diri olanları uyarıp korkutmak ve kafirlerin üzerine sözün hak olması için indirilmiştir. De ki, bundan dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim. Bu Kur'an, alemler için ancak bir öğüttür. Onun haberlerinin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz. Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirilmedir. Bilen bir toplum için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri genişçe açıklanmış bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilmiştir. Fakat onların çoğu yüz çevirmiştir. Artık onlar işitmezler. Onlar kendilerine geldiğinde o zikri, Kur'an'ı inkar ettiler. Halbuki o eşsiz yücelikte bir kitaptır. Batıl ona ne önünden gelebilir ne de arkasından. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir. Apaçık kitaba andolsun. Gerçekten biz onu, belki aklınızı kullanırsınız diye Arapça bir Kur'an kıldık. Şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitaptadır. Çok yücedir. Hüküm ve hikmet doludur. Şüphesiz bu Kur'an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen onlara karşı bir zorba değilsin. O halde sen benim uyarımdan korkan kimselere Kur'an'la öğüt ver. Andolsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgeyici, çok merhametlidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye vermekteyiz. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Ne az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Gerçek şu ki Kur'an, kâfirler için muhakkak bir pişmanlık sebebidir.

ve şüphe yok ki Kur'an kesin bir gerçektir. O halde sen yüce Rabbini adıyla tesbih et. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret, onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını al. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Bunlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Hayır, şüphe yok ki o Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Hayır, o şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhadadır. Gerçek şu ki o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir. Kur'an'ı okuma ve dinleme adabıyla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gece ibadeti etki bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından da daha sağlamdır. Güneşin kaymasından gecenin kararmasına kadar namazı güzel kıl. Bir de kıraatiyle seçkin olan sabah namazını. Çünkü sabah Kur'an'ı gerçekten şahitlidir. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu gereği gibi okurlar. İşte bunlar ona inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Sen buna karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. O Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Kur'an'a imanla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Şayet onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa kuşkusuz doğru yolu bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar elbette bir çelişki ve aykırılık içindedirler. Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Elçi kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de. Tümü Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. Onun elçileri arasında hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz, bağışlamanı dileriz. Varış ancak sanadır, dediler. Ey iman edenler!

Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. De ki, ona ister inanın, ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Bu indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Kitaptan sana vahy olunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kendilerine ilim verilenler, Rabbinden sana indirilen Kur'an'ın gerçek olduğunu ve onun mutlak güç sahibi ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyanı ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükafatla müjdele. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki sen elbette dosdoğru bir yol üzere gönderilenlerdensin. Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Allah'ın göğsünü İslam'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline. İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler. Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur. Biz onu Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye hiçbir eğriliği bulunmayan Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Farkında olmadığınız bir sırada azap ansızın karşınıza çıkmadan önce size Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Hiç kuşkusuz sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Kur'an'ı inkarla ilgili ayetler. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Andolsun biz sana apaçık ayetler indirdik. Bunlara ancak fasıklar inkar eder. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberlerini haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar, amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Allah size kitapta Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenler, işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şüphesiz ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler var ya, onlar için göğün kapıları açılmaz ve halat iğnenin deliğinden geçinceye kadar cennete girmezler. Biz suçlu günahkarları işte böyle cezalandırırız. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilemeyecekleri bir yerden ağır ağır çöküşe götüreceğiz. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahy yolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. Onlar için dünyada geçici bir yararlanma vardır. Sonra dönüşleri bizedir. Sonra da inkar etmekte olduklarına karşılık onlara şiddetli azabı tattıracağız. Andolsun biz, onlar düşünüp öğüt alsınlar diye gerçekleri bu Kur'an'da değişik biçimlerde açıkladık. Fakat bu onların ancak kaçışlarını artırıyor. Kur'an okunduğunda seninle ahirete inanmayanların arasına gizli bir perde çekeriz. Kur'an'ı anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler, kulaklarına da ağırlık koyarız. Kur'an'da ibadete layık ilah olarak sadece Rabbini andığın zaman arkalarını dönüp giderler. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indirmekteyiz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını artırır.

İnkar edenler kendilerine kıyamet ansızın gelinceye yahut da onlara kısır bir günün azabı gelip çatıncaya dek o Kur'an'dan kuşku içinde olacaklardır. Ayetlerimiz onlara karşı açık seçik okunduğu zaman o kafirlerin yüzünde inkar ve hoşnutsuzluk belirtisini anlarsın. Neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak gibi olurlar. De ki, bundan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah'ın inkarcılara vaat ettiği cehennem ateşi, o ne kötü gidilecek yerdir. De ki, ne dersiniz? Eğer o Kur'an Allah katından olup da siz de onu inkar etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir? İnkar edenler dediler ki, bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse, biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o, onun ayrılmaz dostu olur. Şüphesiz Kur'an, kâfirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Okunan ayetler sırasıyla Neml suresi 6, Mü'min suresi 2-3, Secde suresi 2, Furkan suresi 6, İnsan suresi 23, Zümer suresi 1-2, Hicr suresi 9, Bakara suresi 185, Kadir suresi 1, Duhan suresi 2-3, Bakara suresi 97, Şuara suresi 193-195, Tekvir suresi 19-21, Kıyamet suresi 16-19, Âlâ suresi 6-7, Necm suresi 1-10, Bakara suresi 2, Âl-i İmran suresi 138, Nisa suresi 82, Nisa suresi 174, En'am suresi 38, Araf suresi 52, Yunus suresi 57, Yunus suresi 108, İbrahim suresi 1, İbrahim suresi 52, İsra suresi 9, İsra suresi 41, İsra suresi 82, İsra suresi 88, Kehf suresi 54, Taha suresi 2-3, Furkan suresi 1, Neml suresi 2-3, Kasas suresi 85, Rum suresi 58, Yasin suresi 69, Yasin suresi 70, Sa'd suresi 86-87-88, Zümer suresi 27, Zümer suresi 28, Fussilet suresi 2-3-4, Fussilet suresi 41-42, Zuhruf suresi 2-3-4, Zuhruf suresi 44, Kaf suresi 45, Kamer suresi 17, Hadid suresi 9, Haşr suresi 21, Hakka suresi 38-52. Ayetler arası, İnsan suresi 23-31. Ayetler arası, Abese suresi 11-16. Ayetler arası, Buruç suresi 21-22, Tarık suresi 13-14, Nahl suresi 98, Müzzemmil suresi 6, İsra suresi 78, İsra suresi 106, Müzzemmil suresi 4, Bakara suresi 121, Araf suresi 204, Yusuf suresi 104, Bakara suresi 137, Bakara suresi 285, Nisa suresi 136, Araf suresi 2-3, Enfal suresi 2, İsra suresi 9-10, İsra suresi 107, Nur suresi 1, Ankebut suresi 45, Sebe suresi 6, Yasin suresi 11, Yasin suresi 2-4, Zümer suresi 2, Zümer suresi 22, Zümer suresi 23, Zümer suresi 28, Zümer suresi 33, Zümer suresi 55, Tegabün suresi 8, Talak suresi 10, Zuhruf suresi 43, Bakara suresi 99, Âl-i İmran suresi 21-22, Nisa suresi 140, Maide suresi 10, Maide suresi 68,

0: 38, En'am suresi 39, A'raf suresi 36, A'raf suresi 40, A'raf suresi 182, Yunus suresi 15, Yunus suresi 70, İsra suresi 41, İsra suresi 45, İsra suresi 82, Hac suresi 55, Hac suresi 72, Fussilet suresi 52, Fussilet suresi 26, Zuhruf suresi 36, Hakka suresi 50.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana öğrettikleriyle hüküm veresin. Sakın hainlerin savunucusu olma. Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O'nadır. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Onlar yalanı çok dinleyen, çokça haram yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, adil davrananları sever. Andolsun, biz elçilerimizi açık mucizelerle gönderdik ve beraberlerinde kitabı ve mizanı indirdik ki insanlar adaleti yerine getirsinler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine dahi olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar, adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sakın sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun. Bu, takvaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder.

0: hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu etraflıca araştırın. Yoksa bilmeden bir kavme kötülükte bulunursunuz da, sonra işlediklerinize pişman olursunuz. Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin. Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki adil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah'a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve bile bile günahla insanların mallarından bir bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rızayla yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Hiçbir şeyden habersiz, namus sahibi mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Ve onlar için büyük bir azap vardır. Şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkârdır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah bununla size ne güzel öğüt vermektedir. Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Sadakallahülazim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Fatih Camii İmam Hatibi. Şura Suresi

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat O dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi:

0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım. Tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Mi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Ehl-i Beyt Mektebi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Elhamdülillah, usule ait konuşmamız gereken şeyleri kifayet miktarınca konuştuk. Hepsini konuştuk desek elbette ki doğru olmaz. Çünkü bu mesele hakkında daha söylenmesi gereken çok önemli hususlar da vardı. Ama biz en azından bazı şeyleri bilmemiz gereken temel ilkeler çerçevesinde geçmiş derslerimizde elhamdülillah anlamaya çalıştık. Ve bugünkü dersimizden itibaren de yeni bir fasıl açacağız inşallah. Bu mektebin talebelerini, imamlarını, muallimlerini anlamaya çalışacağız. Ehl-i Beyt Mektebi dediğimiz o mektep ki o mektebin en baş muallimi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'di. Ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzide insanlar ki her biri hayatın çok farklı alanında bize rehberlik edecek o örnekler, o modeller, o rehberler hayatımıza inşallah çok farklı mesajlar verecekler. Ve biz bugün inşallah o mektebin en gözde ismi olan Hazreti Ali'den başlayacağız. Allah nasiplenenlerden eylesin. Hazreti Ali'yi, onun mesajlarını, onun hayatının düsturlarını, ilkelerini anlamayı bizlere nasip eylesin. Hazreti Ali'den bahis açmak hem kolaydır hem zordur. Kolaylığı şu, sahabe içerisinde onun hayatı kadar bereketli bir kütüphane, onun hayatı kadar hayatına dair şeylerin kayıt altına alınıp bizlere nakledilmesi, hayatını anlatan kaynakların bolluğu başka bir sahabide görülmeyecek kadar farklılık arz eder. Şöyle bir iddia söylersem, bu iddiamı inşallah mübalağa saymayacaksınız, mübalağa olmadığının ispatını da söyleyeceğim. Tarih boyunca insanlık ailesi içerisinde en fazla adından söz ettiren şüphesiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Onun hakkında çok şey söylendi, çok şeyler yazıldı, çok şeyler konuşuldu. Son güne kadar da bu devam edecek. Efendimiz'den sonra kimdir diye bu soruyu sorarsanız, inanın ki o soruya verilecek cevap Hazreti Ali'dir. Bunu az çok sizler de biliyor, şahit oluyorsunuz. Belki bunu son yıllara mahsus bir şey olarak görebilirsiniz, öyle anlayabilirsiniz ama öyle değil. Bakın Ahmet bin Hanbel El-Müsned'inde Hazreti Ali'yi anlatan bahsinde şöyle bir cümle kullanır ki Ahmet bin Hanbel'in hadis ilmindeki yerini hepiniz biliyorsunuz. Sahabe içerisinde Hazreti Ali kadar hakkında rivayeti çok olan ikinci bir isim yoktur. Bu meselenin aslında yeni ortaya çıkmış bir mesele olmadığının en önemli ispatıdır. Biz bugün hadis kitaplarımızda aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabla alakalı anlattığı şeyleri anlatan, aktaran bahislere ki onlara menakıb bahsi denir, onlara ashabın fazileti bahsi denir. O bahislerden herhangi birine baktığınız zaman çok rahat bir biçimde şunu görürsünüz. Diğer ashab için 2-3 sayfayı geçmeyen rivayetler Hazreti Ali hakkındaki bölüme geldiğiniz zaman birden 10 sayfayı, 20 sayfayı zorlayacak bir hale gelir. Bu bambaşka

bir berekettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından da onun hayatına dair, faziletlerine dair, kabiliyetine dair, üstünlüğüne dair söylenmiş bu rivayetler bize Hazreti Ali'yi anlama bakımından da önemli ipuçları verir. Onun için biz Hazreti Ali dediğimiz zaman böyle bir zengin kütüphanenin karşısındayız. Bu işimizi kolaylaştırıyor. En azından onun hayatında bizim için meçhul olan bir şey yok. Birçok şey bugün kütüphanelerimizde, kaynaklarımızda aktarılmış. Biz de onlardan istifade ediyoruz elhamdülillah. Zor tarafı ne? Sevilen bir şahsiyet Hazreti Ali. Sevilmesi bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiş, hatta imanın mihenk taşı olarak kabul edilmiş. O hadislere belki geleceğiz derslerimizde. Ancak bunun karşısında sevildiği kadar da tarih içerisinde sevilmemiştir Hazreti Ali. Dostu düşmanı böyle bir kıyasa tabi tutsak elbette ki dostları her zaman fazla olmuştur. Ama Hazreti Ali'nin düşmanları da çoktur. Hal böyle olunca dostlar bazen onu yüceltme adına, düşmanlar bazen onu alçaltma adına onun hakkında bir şeyler söylemişlerdir. Dolayısıyla bugün kaynaklarımızda Hazreti Ali hakkında konuştuğumuz zaman böyle bir zorluğun da karşısında duruyoruz. Hangisi doğru, hangisi sahih, gerçekten hangisi hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti noktasında doğru şeyleri bize söyler, hem de Hazreti Ali'nin tarihi anlamdaki o hayat sayfalarının içerisinde doğru şeyleri bize aktarır. Böyle bir zorluğun karşısındayız. Bu da Hazreti Ali'nin hayatından istifade ederken dikkat etmemiz gereken bir husus. İnşallah biz hak ve hakikat adına doğru olanları anlar, onları da aktarmaya gayret ederiz. Allah o hususta bana hakkı söylesin, sizlere de inşallah hakkı duyursun. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ali'nin doğumu miladi 600'dür. Vefatı 661. Miladi olarak yaşadığı hayat 61 yıldır, hicri olarak ise 63 yıldır. Aynen Efendimiz gibi, aynen Hazreti Ebubekir gibi, aynen Hazreti Ömer gibi. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Hazreti Ali'nin hayat defterinin sayfalarını çevirdiğiniz zaman öne çıkaracağınız, anlamaya çalışacağınız, bir şekilde evet bu diyeceğiniz ve onun üzerinde yoğunlaşacağınız o kadar çok vasıf var ki İnsan hangisini alıp hangisini bırakacak bunda zorlanır. Hazreti Ali'nin hayatında olan bir tek vasıf, bu cümleme dikkat edin. Herhangi bir sahabinin hayatında olsa o sahabi için şeref olarak, övünç kaynağı olarak, övülmeye değer olan bir ahlaki vasıf olarak yeter. Ama Hazreti Ali'nin hayatına bakıyorsunuz, bir değil binlerce, inanın ki öyledir, belki birkaçını söyleyeceğiz şimdi, çok da farklı istisnalar, tek ona mahsus olan bazı özellikler onun hayatında farklı noktalarda yer almaktadır. Mesela meseleye vahiy katipliği açısından baksanız, vahiy katibi olmanın nasıl bir değer ihtiva ettiği hepinizin malumudur. Hazreti Ali odur. Meseleye iyi bir kari çerçevesinden baksanız, Kur'an'ı sesiyle sedasıyla okuyan ve gerçekten anlayan bir müfessir, yorumlayan bir müfessir çerçevesinden baksanız Ali odur. Bir asker çerçevesinden baksanız, kılıcın hakkını ödeyen, orduları idare eden hem bir asker hem bir komutan olarak Ali odur. Damat olarak baksanız peygamber evine damat olması hasebiyle elde ettiği şeref onun hayatında vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a amca oğlu olma meselesinden baksanız onun amca oğludur. Onun hayatına nesli Muhammed'inin

Başı olarak baksanız ki Efendimizin o hadisini hatırlayın. Her peygamberin soyu kendindendir. Benim soyum ise Fatma'dandır deyip nesli Muhammed'inin ondan devam ettiğinin müjdesini veren yine odur. Murtaza lakabını alıp Allah'tan razı olacak. Allah'ı da kendinden razı olacak. Bu da peygamberin lisanı ile tescillenecek. Bu çerçeveden baksanız Ali odur. Esedullah diye bir lakabı var onun, Allah'ın aslanı. Esedul Galip denir başka rivayetlerde. İkisi de kullanılır onun için. Bu çerçeveden baksanız Ali budur. Her sahabi radıyallahu anhudur. Allah ondan razı olsundur. Ama söz Ali'den açılırsa Ali'nin arkasına yazılacak ifade kerremallahu vechedir. Bu da Ali'ye ait bir istisnadır. Hangi birini söyleyeyim Allah aşkına? Demiş midir başka birine Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sen bana Harun'sun. Musa'ya Harun neyse sen de bana osun. Böyle bir müjde başka bir sahabiye nasip olmuş mudur? Ya da demiş midir Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Muhacir ensar kardeşliğinde herkesi birbiriyle pay ederken boynu bükük olup gözyaşları içerisinde peygamberin huzuruna gelen Ali'ye dediği gibi sen benim dünya ahiret kardeşimsin demiş midir? Hangi birini söyleyeyim ki bilmiyorum dostlar. İnanın Hazreti Ali demek çok kolay bir iş değil. Bu istisnalar, bu farklılıklar onun hayatında hep çok farklı noktada durmakta, çok farklı bir biçimde bize mesajlar vermektedir. Biz de zaten bunların hepsini anlamaya gücümüz de yetmeyecek. Saatlerce konuşsak işin içinden çıkamayacağız. Bir vasıf çerçevesinde meseleyi en azından onun hayatından hayatlarımıza iz taşıma adına bir gayret vermeye çalışacağız. O vasfın ne olduğuna şimdi geleceğiz. İşin bidayetinde dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hazreti Ali'nin farklı bir yeri var. Bakın biraz önce birkaç şeyi söyledik. Hadisler çerçevesinden meseleye baktığınız zaman da bunu çok iyi fark edersiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali'ye başka bir bakış açısıyla bakar. O amca oğullarından bir amca oğlu değildir. O damatlardan bir damat da değildir. O başka bir şeydir. Ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır sözü o başka bakış açısının sadece bir işaretidir. Bunun gibi onlarca hadis var. Bunu biliyorsunuz. Peki sorumuzu tersinden soralım. Ali'nin dünyasında Efendimiz nedir? Böyle bir şeye cevap aramak için Hazreti Ali'nin hayatının önüne gelip oturduğumuz zaman da çok önemli şeyler yakalarız. Efendimizin dünyasında Ali'nin yeri belli. Peki tersten soralım o soruyu. Ali'nin dünyasında Efendimizin yeri ne? Elbette ki o Allah'ın Resulüdür. Elbette ki onun amcasının oğludur. Elbette ki onun kayınbabasıdır. Elbette ki onun hadiste beyan buyurulduğu gibi dünya ahiret kardeşidir. Elbette ki 5 yaşında onun hanesine girip onun terbiyesinde büyüdüğü için, yetiştiği için bir yönüyle babasıdır. Ama bir şey daha var. Ali'nin sözlerinden o şeyi biz yakalayabiliyoruz. Soruyorum size. Hayatınızdaki en değerli varlık kimdir? Sizin adınıza ben cevap vereyim. Annenizdir. Çünkü bunu da bize öğreten Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Cennet babaların ayakları altındadır diye bir hadis duydunuz mu? Duymadınız. Ananın ayağının altına koydu cenneti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Gelip kendisine sorulduğu zaman hak meselesinde kimin hakkı benim üzerimde diye sorulan sorulara 3 kez ana hakkı, ana hakkı, ana hakkı der.
dördüncüsünde baba.

o hakkıdır. Üç anadır aslında. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği o şey. Annenin bir insan için nerede durduğunun en önemli işaretidir. Yine Efendimizin lisanıyla konuşalım. Zaten o bir meselede konuşmuşsa başka söze ihtiyaç yok. 6 yaşında söylediği bir söz var. Küçük anne olan Ümmü Eymen validemiz 6 yaşında söylenmiş o sözü yıllar sonra bize naklediyor. Ebva'da anasını yitirmiş Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşları içerisinde. Ümmü Eymen de küçük bir annedir, yaşı çok ilerlemiş değil o günlerde. 6 yaşındaki küçük Muhammed'i biraz olsun teskin etmeye çalışıyor. Orada söylenmiş bir söz. Efendimizin lisanından 6 yaşında çıkmış o söz yıllar sonra bize Ümmü Eymen validemiz tarafından nakledilmiş. Teskin ederken Efendimiz'i diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ey Ümmü Eymen, ana yüzü unutulmayacak bir yüzdür. İnsan her yüzü unutur ama ananın yüzünü unutmaz. Yaşınız kaç olursa olsun, kaç olursa olsun, herhalde bu sözüme itiraz edeniniz çıkmaz içimizden. Yine de eve varınca bir sürü nimet vermiştir Allah size. Eş vermiştir, çocuklar vermiştir, şu vermiştir, bu vermiştir. Ah olsa da anam, başımı koysam dizine, saçlarımla oynasa dersiniz. Ananın hali bambaşkadır. İşte Ali için Efendimiz nedir biliyor musunuz? Anadır ana. Vallahi böyledir. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Onun diliyle söyleyeyim. Vallahi diyor, bir deve yavrusu nasıl annesinin peşinden yürüdüyse hayatım boyunca ben de bir çocuk gibi, annem gibi Efendimizin arkasından yürüdüm. Ali'nin sözüdür bu. Alice söylenmiş bir sözdür. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ali'nin dünyasında nerede durduğunu bize öğreten bir sözdür. Bir deve yavrusu nasıl anasının peşinde yürümüşse ben de Efendimizin arkasında, onun peşinde, annesinin peşinde yürüyen bir çocuk gibi yürümüşümdür. Böyle yürümüşse eğer, onun hayatından çok şey almış, çok farklı şeyler görmüş, çok farklı şeyler öğrenmiş, çok farklı şeyler de aleme aksettirmiştir. Zaten Hazreti Ali'nin hayatından bunu çok rahat bir biçimde görüyorsunuz. Onun doğumunu anlatır kaynaklar bize. İki rivayet var o konuda. Ya evde doğmuş, ilk Efendimizin kucağına gelmiş, ya anası Fatma binti Esed doğum sancılarını Kabe'nin avlusunda çekmeye başlamış, eve yetişmeden Kabe'nin içinde doğmuş, yine de ilk onu avuçlarının arasına Efendimiz almıştır. Aleyhissalatü vesselamın yüzüyle görüşüyor. Dünyaya merhaba der demez. Soruyor Efendimiz, ne koyacaksınız ismini? Anası Fatma diyor ki, babamın ismi olan Esed'i koyacağım. Esed onun lakabı olsun. Benim evladımın, benim kardeşimin adı Ali olsun. Onun adını Ali olarak koyacak olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam olacak. Farklı bir hayat, farklı bir iklim, farklı bir atmosfer. İşin bidayetinden itibaren 5 yaşındaki halini biliyorsunuz değil mi? Efendimiz 30 yaşında, 35 yaşında o günler, affedersiniz. Nübüvvete 5 yıl var. Ali ile Efendimiz arasındaki yaş farkıdır 30. O günler Hatice'nin evindedir Efendimiz. Maddi olarak biraz rahata ermiştir. Vefa sultanıdır o. Unutmamıştır amcanın ve annemden sonra annem dediği Hazreti Fatma'nın, Fatma binti Esed'in ona yaptıklarına. Fatma binti Esed'e şimdi geleceğim. Unutmadığı için de Hazreti Abbas'a diyor ki diğer amcası, gel gidelim Ebu Talib'in evine.
onun yaşı ilerledi.

0: vermiş. Artık çalışamaz bir haldedir. Evde ise ekmek bekleyen çocuklar var. Hiç değilse o çocuklardan bir tanesinin bakımını ben üstleneyim, bir diğerini sen üstlen. Ebu Talib'in sırtındaki yükü biraz olsun azaltalım. Varıyorlar Ebu Talib'e. Bu sözler söylenince Ebu Talib önce yok falan diyor. Sonra diyor ki akili bana bırakın, hangisini alırsanız alın. Abbas diyor ki 15 yaşındaki Cafer benim. Efendimiz de diyor ki 5 yaşındaki Ali benim. 5 yaşındaki Ali'nin elinden tutup Hatice'nin şefkatli kollarına bıraktığı zaman söylediği söz şudur. Ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Nübüvvet yok ortada daha. 35 yaşında Efendimiz, ama söz budur. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin aklından geçen nedir bilmiyoruz. Yüreğindeki fırtınaları bilmiyoruz, ama dilindeki söz budur. Bu sözü söyleyerek Hatice'ye emanet ediyor. Fatma bint Esed'e geleceğim dedim, onu da söyleyeyim. Annemden sonra annem dediği iki kadın, biri Ümmeymen, biri Fatma bint Esed. Vefat ediyor hicretin 4. yılı Medine'de. Hazreti Ali naklediyor, Abdurrahman İbni Af naklediyor, Hazreti Ömer naklediyor. Onlarca sahabinin bu konuda nakilleri var. Mezar kazıldı. Önce mezara Efendimiz uzandı. Hiç yapmamıştır böyle bir şey. Uzandı mezara, rahattır dedi, kalktı. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Sahabe onun Fatma binti Esed'e olan merhametini ve sevgisini çok iyi biliyor. Efendimizin o halindeki vefaya hayran oluyorlar. O vefaya hayran olarak yürüyorlar. Hazreti Ali'nin annesine olan o merhametine sahabe hayran oluyor. Öyle bir bakıyorlar o hale, ne olacak? Efendimiz aleyhissalatü vesselam neyle teskin olacak diye düşünürlerken cenaze namazını kıldırmak için Efendimiz geçiyor öne. Sahabenin nakli ve böyle bir cenaze namazı yok. Gözyaşları içerisinde tekbir alıyor, bırakıyor. Tekbir alıyor, bırakıyor. 70 kez tekbir alındığı söyleniyor. Bir türlü Efendimiz o namazı bitiremiyor. 70 tekbirle anasının cenazesini, cenaze namazını kıldıracak. Sonra onu kendi elleriyle indirecek kabre. Buradan sonrasını Hazreti Ali naklediyor bize. İndirirken dilinde bir dua var. Allah'ım annemi affet. Ali'nin anası değil, Efendimizin anası o. Annemi affet, kabrini genişlet. Annemi affet, kabrini genişlet. Sonra baktım diyor, birdenbire yüzündeki o hüzün gitti, bir tebessüm geldi. Merak ettim, ya Resulallah dedim, nedir bu hal? Cebrail geldi ve bana anamın affedildiğinin müjdesini getirdi. Onun cennette olduğunun müjdesi geldi. Böylelikle sevinecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Ali kendi anasıdır, ama Efendimizin yüzündeki o tebessümü gördüğü zaman anasının acısını kendisine ana olarak edindiği aleyhissalatü vesselam Efendimiz de aslında teskin etmiştir. Böyledir onun hayatı. Efendimizle arasındaki olan bağ da budur. Öyle bir muhabbet, öyle bir sevgi, öyle bir bağ ki anlatmak mümkün değil.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vahidu Ya Allah.
2: Ya
3: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çiğne çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: ...10 yaşında İslam'la tanışacak. Hem de nasıl tanışacak? Cebrail vahiy getirmiş pazartesi günü. Salı sabahı namazı öğretmiş. Enes bin Malik'in Tirmizi'de geçtiği, Tirmizi'de nakledilen bir hadistir bu. Salı sabahı namaz gelmiş peygamberin evine. Ali ilk namaz kılandır o evde. Hazreti Hatice'nin arkasından. İki kişi yeryüzünde iman ve namazla tanışan insanlar, Efendimiz ve Hazreti Hatice, arkasından onlara yetişendir Hazreti Ali. Erkeklerden de sonra gelecek olan Hazreti Ebubekir olacaktır. İlk olmayı hiçbir zaman kimselere kaptırmayacak Hazreti Ali. Nübüvvetin bahçesinde yetişecek daha nübüvvet gelmeden, çünkü nübüvvet gelmeden iklimi gelmiş, nübüvvet gelmeden kokusu gelmiş, nübüvvet gelmeden havası gelmiş, nübüvvetle birlikte de bambaşka bir havaya girmiş. İman ettikten sonra Hazreti Ali'nin hayatını anlatmak da çok farklıdır. Ben dedim ya dostlar, her özelliği, her vasfı anlatmak mümkün değil. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bu kadar yakın duran birisi, nübüvvetin bahçesinden bu kadar nasiplenen birisi, o iklimden bu kadar istifade eden birisinden peygamber aleyhissalatü vesselama ait hakikatler çok farklı bir biçimde süzülür. Bakın, Hazreti Hatice validemizin Efendimiz'den önce de iki evlilikleri var biliyorsunuz. Üç tane o iki evlilikten çocukları var. Onlardan bir tanesi Hint bin Ebu Hale, aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş birisidir. O öyle o eve alışık, o evden birisidir ki Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin ona dayıcığım diye hitap ederler. Dayım dedikleri Hint bin Ebu Hale'den de Efendimizin hilyesi.

nefsine dair, şemailine dair en detaylı hadislerden biri nakledilir. Böyle birisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra hep Ali'nin arkasındadır. O kadar Hazreti Ali'ye karşı muhabbeti var ki merak ediyor insanlar. Şu soruyu sormak durumunda kalıyorlar. Diyorlar ki ey Hint, Allah Resulü'nün bu kadar ashabı var. Niye onlardan biri değil de hep Ali illa Ali? Söylediği söz şudur. Yoksa siz hissetmiyor musunuz? Bakın Ali'den Muhammed'in kokusu geliyor. Her sahabide var. Bunu inkar edemezsiniz. Sohbeti risalet budur zaten. İnsibag dediğimiz boyalanma budur. Bir gören, hadi görmeyi de bırakın, gözü amadır, o nefese şahit olan, nefesini peygamberin nefesiyle bir an buluşturan birisi o nefesten nasiplenir. Onun için sahabidir zaten, onun için farklı bir yerdedir. Ama Ali dediğiniz zaman 23 yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gecesine gündüzüne şahit olmuş birisi. Ali dediğiniz zaman doğar doğmaz peygamber aleyhissalatü vesselamı görmüş biri. Ali dediğiniz zaman bütün hayatının devrelerinde Efendimiz ile beraber yaşamış biri. Böyle birinin o sohbet-i risaletten istifadesi de takdir edersiniz ki çok farklı olacaktır. Çok farklı olduğu için Ali'den çok farklı kokular gelir. Çok farklı olduğu için risaletin bahçesine dair onun hayatında çok izler vardır. Peki biz o izlerden hangi izi anlamaya çalışacağız bugün bu mecliste? Bir tek şey: istikamet, istikamet. Neden bu? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin belini bürken bir şeydi bu. Ne olmuştu biliyorsunuz değil mi? Hud suresinin 112. ayetinde o emir aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelince, festakim keme umirt emri gelince, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, yani istikamet üzere ol emri geldiği zaman, İbni Abbas'ın naklini söyleyeyim hadi size. Vallahi bu ayetten daha ağır, daha zor bir ayet aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nazil olmadı. Onun için Efendimiz o ayet, o süreye işaret aslında beni ihtiyarlattı diyecektir. O ayet, o süre, yani Hud suresi beni ihtiyarlattı, beni bu hale o düşürdü deyip o süredeki, o ayetteki mesajı işaret edecektir. İstikamet bu kadar önemli bir şey. Ve bir müminin hayatında olmazsa olmaz vasıftır. Müminin ahlaki vasıfları Kur'an'ın bize öğrettiği, Efendimizin hayatında bize gösterdiği şekillerle var olmalıdır. Onun için bir mümine celadet yakışır, bir mümine cesaret yakışır, bir mümine heybet yakışır, bir mümine izzet yakışır, bir mümine gerçekten bu vasıflardan hangisini sayarsanız sayın yakışır, ama hepsinden öte istikamet yakışır. İstikamet olmazsa olmaz bir vasıftır. Olmazsa ne olur? Cesaret, celadet Allah korusun zulme dönüşür. Tevazu Allah korusun zillete düşürür. Heybet, vakar Allah korusun kibre düşürür. Eğer istikamet olmazsa adam savrulur, dik duramaz. Onun için Allah Fatiha suresinde her okuyuşumuzda bize o duayı tekrar eder. İhdine sıratal mustakim nedir? Bizi dosdoğru yola ilet. Ne için? Doğru yolun doğru yolcusu olmak için. Hazreti Ali bunları görüyor aleyhissalatü vesselamın hayatında. İstikametin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Onun için de Ali'ce bir söz söylüyor. Ali'nin hayatını bize özetleyen bir söz. Haklı olmak kadar haklı kalmak da.

önemlidir. Haklı olmanız yetmez. Haklı olmayı hakka yaraşır bir biçimde temsil etmek durumdasınız. Bu neyle olur? Ancak ve ancak istikametle olur. Niye savruluyoruz bugünün dünyasında? Bakın, hepimizin sıkıntıları var. Böyle kürsülerden konuşmak kolay. Ama hayatın içine girin. Hayatın içinde belli şeylerle imtihan olduğunuz zaman savrulmadan dik durmak her baba yiğidin harcı değil. Bu çok zor bir şeydir. Bu ancak istikametle sağlanır. Çünkü istikamet Allah'ın hayata çaktığı çividir. Eğer Allah o çiviyi çakmışsa sen artık korkma. Sabit kademsin, Allah'ın izniyle bir dağsın. Kökün yerde sağlam çünkü. Yerde sağlam olduğun için de savrulmayacaksın. Bugün böyle, yarın böyle olmayacaksın. Fikirlerin son okuduğun kitapla şekillenmeyecek. Dün izlediğin televizyon programından, falanca filancanın sözünden şimdiye kadar söylediklerinin hepsinin aksine şeyler söylemeyeceksin. Sağlam kökün çünkü senin. Allah çakmış o çiviyi. Ne kadar görünüyorsa onlarca kat işin içinde, yerin dibinde kökün var senin. Ayakların aslında yerde. Rüzgar nereden eserse essin, Şubat'tan essin, Mart'tan essin, ne olur? Eğer sağlamsan ne olur? Kökün eğer yerde sabitse ne olur? Ali gibi hiçbir şey olmaz. Biz bugün o ruha muhtacız işte. Yok bugün hayatımızda. Olmadığı için bugün bu haldeyiz. Onun için Ali'den istikamet öğrenmek yine Ali'nin hayatı gibidir. Hem kolaydır hem zordur. Kolaydır, o müstakim evin istikamet üzere bir yiğididir. Zordur, adamı alır kendi hayatına vurur. O aynadan hiçbir şey de bırakmaz insanın hayatında. Onun için Ali'den istikamet öğrenmenin farklı bir tadı var, farklı bir hali var. Onun 63 yıllık hayatını şöyle bir tasnife tabi tutsak, nasıl bir tasnif yapabiliriz? 3 devreye ayırabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber geçirdiği 23 yıl. Siz buna 5 yıllık çocukluk dönemini de ekleyin. 28 yıllık hayatının ilk devresi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra kendinden önce halife olan 3 halife. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhum ecmain, onların dönemlerinde geçirdiği 25 yıllık hayat, orta dönem, orta devre. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan yıllar sonra, 3 halifeden de sonra Hazreti Ali'nin 5,5 yıl İslam devletinin başında olup halife olarak kaldığı dönem, ki o dönemin sonunda da kanını da bu topraklara, kanını da bu dünyanın arzına akıtarak şehit olarak gidecek, o 5 yıl hayatının son devresi. 3 devre, ilk devre, orta devre ve son devre. Şöyle hayatının 3 devresini Hazreti Ali'nin hangi kavramlar üzerine yaşadığına bir baksak. Dikkat edin şu kavramlara. Hayatının birinci devresi. 4 kavram var onun hayatında. Efendimizle beraber geçirdiği zaman diliminden bahsediyoruz. Teslimiyet, samimiyet, fedakarlık ve istikamet. İstikamet onun hayatının olmazsa olmazıdır. Teslimiyet, samimiyet, fedakarlık ve istikamet. Hayatının ikinci devresi, halifelerle beraber geçirdiği 25 yıllık devre. Yine 4 tane kavram var. Vahdet, selamet, vakar ve istikamet. Üçü değişse de istikamet değişmiyor. Onun hayatında halifeler döneminde vahdeti görürsünüz. Selameti görürsünüz. Vakarı görürsünüz onlarca sıkıntılı hadiseye rağmen ve istikameti görürsünüz. Hayatının üçüncü devresi, son devre.

5,5 yıllık hilafet devresi, yine 4 kavram var: hakkaniyet, adalet, kararlılık ve istikamet. 3 kavram değişse de değişmeyen bir kavram olarak onun hayatında hep istikameti görürsünüz. İstikamet Hazreti Ali'nin olmazsa olmazıdır. Onun için Hazreti Ali nedir biliyor musunuz? 7'sinde ne ise 70'inde de odur. İman adına çıktığı yolda ilk günkü heyecanı neyse son günde odur. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Hazreti Ali'nin şu sözünü: vallahi gaybin perdeleri açılsa benim yakinimden, imanımdan zerre miktarı değişiklik olmaz. Niye peki? Bu çok iddialı bir söz. Niye peki? Cennete iman etmişiz. Meleklere iman etmişiz. Cehenneme iman etmişiz. Allah'ın azabına iman etmişiz. İman ettiğimiz için müminiz. Peki bize gösterilse şu anki halimizden farklı bir hale girer miyiz, girmez miyiz? İtiraf edelim ki gireriz. İnanıyormuşuz gibi davranıyoruz biz. İnanmıyoruz. Eğer ahirete inansaydık, ahiret inancımız, cennet, cehennem, hesap, haşir, meydan, bunlar Ali'nin ve Ali gibi ashabın hayatında olan gibi olsaydı hayatlarımızda çok farklı izleri olurdu. Ama Ali varacağı son noktadadır. Onun ötesi yok. Neden öyledir? Çünkü o yakin, ihsan şuuru ve ihlasla elde edilecek şeylerdir. Eğer bir müminin hayatında ihsan şuuru istenilen orandaysa, ihsanın tarifini hatırlayın, Efendimizin verdiği tarif: Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmen. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu ölçüde ise eğer kulluğun ve sen gerçekten ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin çizgisinde böyle bir imanı hücrelerine dahi sen içselleştirerek ikna ettirmişsen, perde açılsa ne olur, açılmasa ne olur? Ali bunu söylüyor. Bunu söyleyebilmek için istikamet üzere olmaktır asıl olan. İstikamet olmasa Hazreti Ali'nin dilinden de bu çıkmazdı. 10 yaşında iman etti. 13 yaşında Efendimiz aleyhissalatü vesselam akrabalarının hepsini toplamış Ebu Kubeys dağına, bir rivayete göre Safa dağının eteklerine. Davet yapmış, yemekler yemiş. Hazreti Ali ile bu yemeğin ve arkasından olacakların planı yapılmış. Ondan sonra ikram edilecek misafirlere süt, su. O arada da Efendimiz davete getirecek sözü, bir şeyler anlatacak. Ebu Leheb anlamış ki bir şeyler var. Hemen ortalığı karıştırmış. Birinci gün hiçbir şey yapılmadan davet öylece kalmış. İkinci gün hemen arkasından, Efendimiz'de pes etmek yok. İhsan şuuru, ihlas onda zaten zirvelerin üstünde bir noktada duruyor. İkinci gün aynı iş yeniden tekrarlanmış. Ebu Leheb'e meydan verilmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'a Hazreti İsa'nın diliyle giren, İsa'nın rolüne bürünerek Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak diyecek. Hiçbir ses yok. Bir daha diyecek, ses yok. Bir daha diyecek, Ali'nin elinde su vardır misafirlere ikram etmek için, atacak o suyu, kaldıracak eli, ben varım ya Resulallah diyecek. 13 yaşında o el havada, ben varım ya Resulallah deyince yanındakiler alay edecek. Bu çocuk sana yeter diyecekler. Onların alay ettiği o çocuk Efendimiz'e yetmiştir. Yetmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında o el hiçbir zaman inmemiştir. İstikamet olduğu için ben onu yaptım, yarın da başkası başkasını yapsın dememiştir. Niye ben, niye hepsini ben yapayım dememiştir. Bedeli hep ben ödeyeyim, kaymağı başkaları yesin dememiştir. Bunlar bizim sözlerimiz.
O orada bir söz verilmiş. İstikamet üzere olmak. Ben varım ya Resulallah demiş ya. Vallahi billahi tallahi hayatının sonuna kadar Ali'nin o eli hiçbir zaman aşağıya inmemiştir. O gün havaya kalkan o el iş geldiği zaman ortaya her daim havadadır. İş için kendini göstermektedir. Ali bu. Şibi Ebi Talip günleri, Taif muhasarası, Akabe'nin zorlu yolları, Ali'nin eli hep havada. 23 yaşında bir delikanlı Hazreti Ali, hicretin zorlu yolları yürünecek Hazreti Ebu Bekir'le, stratejide, o planda, hicret planında Ali'ye biçilen rol nedir? Peygamberin yatağını boş bırakmayacaksın. Ali yatağıma yatacaksın diyen peygamberin sesine lebbeyk ya Resulallah. Peki o yatağa yatmak ne demek? Kalkmak için değil, ölmek için yatmak demek. Ali de onu yapacak. İnanın Ali o gün o yatağa kalkmak için yatmıyor. O duyuyor. Dışarıda 16 tane Mekke'nin en iyi kılıç kullananları var. Konuşmalarını işitiyor. Seslerini duyuyor. Her aileden bir kişi gelmiş. Bir anda eve dalacaklar ve evde yatağın içerisinde olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılıç darbeleriyle doğranacak. Beni Haşim kan bedeli istemesin diye. Bir anda dalıp kılıçlar peygamberin başına gelecek. Bunu bilmesine rağmen Ali o yatağa girecek. Yıllar sonra soruyorlar. Ali diyorlar, nasıl yattın o gece? O kılıç seslerini de dışarıda duymana rağmen. 50 küsür yaşındayım, halen o geceki uykuyu arıyorum diyecektir. Ali bu işte. 50 küsür yaşında, halen o geceki uykunun arkasında. Ali kimin torunu dostlar? Onun atası Hazreti İbrahim'dir peygamber aleyhisselam gibi. İbrahim Nemrud'un ateşine atlarken ne de olsa son anda Allah beni kurtaracak. Ateş serin ve selamet olacak diye mi atladı? Atlarken yandım Allah diyerek mi atladı? Yandım dediği için yanmadı. Pazarlık yok orada. El kaldırmış. İstikamet üzere olacağının sözünü vermiş, hicret gecesi onun bedelini ödeyecek. Gelecek Medine'ye, kardeş ilan edilecek peygambere. 25 yaşında Hazreti Ali Bedir'in meydanında Utbe, Velid, Şeybe, Beni Ümeyye'den 3 isim bunlar. Savaş meydanının önüne çıkıyorlar. Ey Muhammed diyor Utbe, gönder bize, bize rakip olacak 3 isim. Ensar söz vermiş, biat etmiş. O biadın ve sözün gereği 3 ensar atlamış meydana. Af, Muaz ve peygamberin şairi Abdullah İbni Revaha. Yürümüşler meydana. Utbe bakmış ki bunlar yabancı, Medineli. Kimsiniz demiş siz? Biz Medineliyiz demişler. Allah Resulüne iman eden, ona kucak açan ensarız demişler. Onları hiç muhatap almamış Utbe. Dönmüş Efendimiz'e, ey Muhammed, biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize bizim dengimiz olacakları gönder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlamış derdini. Derdi ney? Onları oraya getiren asabiyet. Onlar oraya ailelerinin namusu için gelmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamı da öyle zannediyorlar. Dengimiz derken bizim dengimiz Beni Haşim'den. Beni Haşim'den 3 kişiyi gönder demiş oluyor aslında. Efendimiz de o mesajı doğru anlıyor. Onun söylediğini onun anlayacağı şekilde farklı bir cevapla söylüyor. Ve hiçbir itiraz yok. Derdi asabiyet olmamasına rağmen... Madem senin derdin o, senin derdine derman olacak 3 isim göndereyim diyecek. Kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde. Üçü de Beni Haşim'den, biri Efendimizin amcası, ikisi de amcasının oğlu. Yürüyecek o meydana, her biri biriyle karşılaşacak. Ali'nin nasibi Velid'dir. Hamza biçecek rakibini,
Ali biçecek.

Ubeyde yiyecek şeybeden bir kılıç darbesini yaralanacak. O günkü savaş kurallarına göre yaralanmış olmasından dolayı öldürülen iki kişi o üçüncü kişiye saldırabilir. Hamza ile Ali alıyorlar şeybeyi, etraflarını çevirerek onu da kılıçlarıyla biçiyorlar. Ve başlıyor savaş. O ilk tabloda Ali kendisine düşeni yapmıştır. Savaşın süreci içerisinde 70 tane müşrik öldürülüyor, 70 tane esir alınıyor, 14 tane de Müslüman şehit oluyor. Onlardan birisidir Ubeyde İbni Haris, Efendimizin amcasının oğlu. Tarihçilerin verdiği, Siyer ve Megazi yazarlarının verdiği bir bilgiyi vereyim size. Öldürülen 70 müşriğin en az 20 tanesini öldüren Hazreti Ali'ydi. Sayıyı 46'ya çıkaranlar var. O biraz mübalağadır. Makul seviyeye çekelim, 20'dir. Ama onun Bedir meydanındaki o halini Mus'ab İbni Sad şöyle anlatıyor. Elinde kılıç, sanki ağaçtan meyve düşürür gibi Mekke müşriklerinin kafasını düşürüyor. Ağaçtan meyve düşürür gibi. Hali böyledir Ali'nin. Daha sonra yazılan bazı kitaplarda bu tespit yabana atılacak bir tespit değil. Şöyle bir tespit yapılıyor. Hazreti Ali'ye olan düşmanlığın altında Hazreti Ali'nin savaşlar sırasında öldürdüğü insanların yakınlarının kinleri yatıyor. Öyle ki her evden bir kurban vardır Ali'nin kılıcından nasibini alan. Hazreti Ali'nin Bedir'in meydanında yaptığı budur. Orada havaya kaldırdığı ele uygun bir kamet ortaya koymuştur. Aradan bir yıl geçmiştir. Yaş 26'dır. Uhud zorlu bir savaştır. O savaşın önünde Efendimizle konuşuyor Hazreti Ali. Ya Resulallah diyor, benim bugün işim Mekke tarafının sancağını yere düşürmek. Ben o sancaktarları bir şekilde ne yapıp yapacağım, ellerinden o sancaklarını düşüreceğim. Varıyor sancaktarın karşısına. O gün Abdudar oğullarındandır sancaktar. Birini götürüyor, ikincisini uçuruyor, üçüncüsünü uçuruyor. Dördüncüsü Ebu Talha'dır. Mus'ab bin Umeyr'in akrabaları bunlar. Ebu Talha'ya da bir kılıç darbesi vuruyor. Ebu Talha yerde. Ama yaralı bir biçimde bırakıp ona bir şey yapmıyor. Savaşın diğer safhalarına geçiyor. Savaş sonrasında soruyorlar Ali'ye. Niye bıraktın yaralı olarak Ebu Talha'yı? Ben ona kılıç darbesini indirdiğimde düştü. Üstü başı açıldı. O halde bakmak istemedim. O halde bıraktım. Ali'nin kendine has ilkeleri var. İstikamet budur zaten. Savaş meydanında dahi ne olursa olsun o ilkelerinden asla taviz vermemek. Uhud'un üzerinden 2 yıl geçecek. Hendek'tedir. Hendek de zor bir savaştır. 12 bin kişiyle gelmiştir o Hizip, Ahsap orduları. Selman-ı Farisi'nin görüşünü kabul etmiş Efendimiz. Hendekler kazmıştır. Ölçülerini vermiştim geçen derste. Ama nasıl olmuşsa Hendek'in dar bir yerinden Amr İbni Vud isimli bin savaşçıya bedel lakaplı bölgenin en tanınmış savaşçılarından bir tanesi atıyla birlikte Hendek'in içine giriyor. Ve başlıyor Müslümanlara tehditler savurmaya. Ey Müslümanlar diyor, ben bin savaşçıya bedel Amr'ım. Haydi içinizden biri çıksın benim karşıma gelsin. Müslümanlarda ses yok, tanıyan biliyor Amr'ı. Tek bir el havada, o el Ali'nin eli. Kaldırıyor, ben ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İclis ya Ali, innehu Amr diyor. Otur ey Ali, o Amr'dır diyor. Ali oturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Korktunuz mu diyor. Hani siz ölünce cennete gidiyordunuz. Biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Hadi çıksın içinizden bir yiğit. Beni cehenneme göndersin. Kendi cennete gitsin. Yine tek bir

El havada Ali'nin eli. Efendimiz ikinci kez oturtturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Ali bir daha elini kaldırıyor. İclis ya Ali diyor, Ali oturmuyor. Bazen emri dinlememek de edeptir. Ya Resulallah diyor, eğer o 1000 savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Vutsa, ben de anamın isimlendirmesiyle Haydar-ı Kerrar'ım. Bırak beni, ben gideyim. Efendimiz bakıyor ki Ali'yi durdurmak mümkün değil. Alıyor Ali'yi karşısına. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin başında siyah bir sarık vardır. O siyah sarığı koyuyor Ali'nin başına. Sırtını sıvazlıyor Ali'yi, savaşın meydanına gönderiyor. Ve elleri açıyor orada. Bir duası var Efendimizin. Ali nedir? Allah Resulü'nün dünyasında bu duasından öğreneceğiz. Allah'ım diyor, Hamza'yı gönderdim Uhud'un meydanına, Hamza gelmedi. Sen Ali'yi bana geri gönder. Ali gidiyor Amr İbni Vud'un karşısında. Amr'ın karşısına geçince o delikanlı, o yaşıyla, o cesaretiyle, o haliyle Amr'ın karşısına geçince Amr merak ediyor. Kimsin diyor sen? Ben Ali İbni Ebi Talib'im diyor. Amr bir sarsılıyor. Bedir'de duymuş adını, Uhud'da duymuş adını. Sen diyor git, başkası gelsin. Baban benim iyi bir dostumdu. Sana kılıç kullanmak istemem diyor. Hazreti Ali'nin sözü, bırak o lafları, baba maba işlemez burada. Benim sana söyleyeceğim kılıçtan başka bir şey değildir. Ama sana üç sözüm var. Ya şimdi iman et, dinde kardeşim ol. Ya şimdi çek git, benden emin ol. Ya da in atının üzerinden, atının üzerindenmiş, üzerindeymiş demek ki. Ya da in atının üzerinden, beraberce savaşalım. Amr iniyor atından. Arapların bir geleneğidir. Karşı tarafı korkutmak için yapılır. İnerken de bir kılıç darbesiyle atının ayaklarına bir kılıç darbesi indiriyor. Atının ayaklarını kesiyor. Ali ondan korkar mı? Ali onlara zaten alışıktır. O halde savaşa başlarlar. O halde mücadele başlar. Toz duman birbirine karışır. Kim öldü, kim kaldı belli değil. Ama bir aralık Ali o toz dumanının dışına çıkar. Müslümanlar nefeslerini tutmuş, olan hadiseyi izliyorlar. Çıkar o toz dumanının dışına, oturur biraz bekler, bir daha girer. Girmesiyle tekbir sesinin duyulması bir olur. Anlar ki Müslümanlar Amr'ın işini bitirmiş. Efendimiz'e gelir o müjde, o hal. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Ali'yi nasıl karşıladığını tahayyül edin bir. O sevinci, o mutluluğu nasıldır, şöyle bir hayal edin. Soruyorlar Ali diyorlar, bir aralık çıktın sen savaştan, sonra bir daha girdin, ne oldu? Tam diyor öldürecektim, yüzüme bir tükürdü. O kadar sinirlendim ki eğer o anda son darbeyi vursaydım, korkarım ki, korktum ki nefsimden dolayı onu yapmış olayım. Nefsim için değil, Allah için öldürmek için çıktım oradan dışarıya. Sinirlerimi yatıştırdım. Vurmam Allah içindir diye kendimi ikna ettim. Sonra içeriye girdim, işini bitirdim. İstikamet bu işte. Zaten öldüreceğim, ha nefsim için ha Allah için. Yok öyle değil işte. Ali bir söz vermiş. İstikametine hiç gölge düşürmeyecek. O sözdedir. O sözün arkasındadır. Beni Kurayza gazvesi olacak Hendek'in arkasında Ali aynı istikamettedir. Arkasından Hudeybiye olacak. Hudeybiye'nin katibidir. Karşı taraf Süheyl İbni Amr. Belli anlaşma maddeleri üzerinde anlaşılmıştır. Efendimiz söyleyecek, Ali yazacak. Yaz ey Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Ali yazmaya başlayacakken Süheyl itiraz edecek. Biz Rahman nedir bilmiyoruz, öyle yazma. Bismike Allahümme yaz. Tamam Ali, onun dediği gibi yaz. Bismike Allahümme de Allah'ın ismiyledir. Şirke ait bir söz yok, öyle yaz.
Yaz ey Ali, Muhammedun Resulullah ile Süheyl İbni Amr arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazar. Süheyl'den itiraz gelir. Ey Muhammed, biz senin Resulullah olduğuna inansaydık zaten seninle savaşmazdık. Öyle yazma. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz. Sil Ali, onun dediği gibi yaz. Silmem ya Resulallah. Vallahi ben o ismi silmem diyecek. Silmez. Ne olursa olsun silmez. Ona oraya müdahaleyi istikametine aykırı gördüğü için silmez. Efendimiz Ali'yi çok iyi tanıyor. Onun için diyecek ki göster bana, ben sileyim. Ali'nin kararlılığını biliyor. Ondan geri adım atmayacağını da bileceği için Efendimiz o sözü söyleyecek. Ve gösterilecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi parmağıyla orayı silecek. Süheyl'in dediği gibi yazdıracak. Ali'dir bu. Arkasından Hayber'dedir. Bilmem Hayber'i anlatmaya gerek var mı? Ali'nin Murtaza lakabını aldığı o harptir. Ali'nin eliyle Allah'ın Müslümanlara zafer ihsan ettiği bir savaştır. Günlerce sürmüştür kuşatma. Yahudiler sağlam kalelerine sığınmışlar, dışarıya çıkmıyorlar. Zaten günlerce, aylarca sürecek yiyecekleri vardır o kalelerin içerisinde. Artık Müslümanlar zorlandığı bir döneme girmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam o günün akşamı söylemiştir. Yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı, o da Allah'tan razıdır. Allah onun eliyle inşallah bize fethi getirecektir. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz? Hayatım boyunca o gün istediğim kadar komutanlığı başka bir gün istemedim. Ah beni seçse, ah. Çünkü büyük bir müjde vermiş Efendimiz. Sabahın erken saati, geldim en ön safta duruyorum diyor Hazreti Ömer. Şöyle dizlerimin üzerine doğrulmuşum. Efendimizin tam gözlerine bakıyorum. Beni görsün de beni seçsin diye. Ama Efendimiz belirlemiştir aklında kimi seçeceğini. Onu seçtiren Allah'tır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü kendiliğinden söyleyebilir mi? Ali nerede diyecek? Ya Resulallah, Ali'nin gözleri hasta, çadırdadır diyecekler. Çağırın gelsin diyecek. Gelecek Ali. Uzatacak Ali'yi. Elini sürecek Ali'nin gözlerine. Dua edecek Ali'nin gözlerine. Allah şifa verecek o duanın tecellisiyle. Ve o sancak Ali'nin eline verilecek. Ali durur mu artık? Ben Haydar-ı Kerrar'ım, şöyle asarım, şöyle keserim dediğinde Efendimiz yavaş ol ey Ali diyecek. Bir insanın hidayetine vesile olman, güneşin üzerinde doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Başka bir rivayet, 100 kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. O meydanda, o anda Efendimiz hidayetin önemini de hem Ali'ye, hem o sahabiye, hem bizlere öğretecek. Ve Allah Hazreti Ali'nin eliyle fethi nasip edecek. Ondan sonra hangi savaşı söylerseniz söyleyin Tebuk'un dışında, Tebuk'ta ona biçilen rol başkadır. Hepsinde Ali böyledir, böyle bir istikamet üzeredir. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra değişen bir şey yok. İstikametinden asla taviz vermiyor, asla. Sıffın savaşında bakın, düşman orduları, onların düşmanları, yani Şam'ın tarafı suyu kapatmış onlardan, suyun içilmesine engel oluyorlar. Savaş devam ederken su kuyuları Hazreti Ali'nin eline geçiyor. Malik Eşter diyor ki Hazreti Ali'ye, biz de onlara su vermeyelim. Hazreti Ali'nin sözü nedir? Söz şu: onlar bizim hata eden kardeşlerimiz. Onların yaptığını biz onlara yapamayız.

Ateşler diyor ki suyu verirsek savaş uzayacak, bitmeyecek. Belki neticesinde sıkıntılı bir hale girecek. Ne olursa olsun Ali istikamet üzeredir, sözü budur ve bunu yaptıracaktır. Su açılacak, Şam tarafı gelecek, suyu alacak. Askerleri içerisinde dolaşıyor. Bakıyor ki askerleri Şam tarafına küfürler ediyor. Topluyor onları. Yakışıyor mu Müslümanın diline bu laflar diyor. Diyorlar ki onlar bizim düşmanlarımız, onlara etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Hayır diyor. Eğer ille de bir şey söyleyecekseniz sözünüz şu olsun. İstikamete bakın, duyarlılığa bakın, hassasiyete bakın ve ne olur bugünün dünyasına bu mesajları taşıyın. Deyin ki Allah'ım cehaletin gözlerini kapattığı o kardeşlerimize sen ilmin ve marifetin kapılarını aç. Onlar için yapılan bir duadır bu. İstikamet bu. Geliyor İbn Abbas, diyor ki ona, Hazreti Ali'nin amcasının oğludur, Efendimizin amcasının oğlu olan, tercümanul Kur'an olan o büyük insan. Ali diyor, çok sert davranıyorsun. Bazı yerlerde sükuneti sağlayana kadar valileri değiştirme. Göreve gelir gelmez Hazreti Ali'nin yaptığı odur. O valileri birer birer değiştirecek. Ve genelde de o güne kadar çok fazla yapılmayan bir iş yapacak. Ensardan isimleri vali olarak atayacak. Bu da Ensar'a gösterilen bir vefa gereğidir. Çünkü Efendimiz'den Ensar'ın faziletini duyan biri olarak o güne kadar Ensar'a verilmemiş bu hakkı Hazreti Ali hilafete gelir gelmez vermek istiyor. İbn Abbas diyor ki yapma böyle. Bir müddet sükunet sağlansın, sonra değiştir valileri. Ne diyor biliyor musunuz? Ey İbn Abbas, sen bana hak davamı batıl işlerle yapmamı mı teklif ediyorsun? Ben eğer onların adil olduklarına inansaydım onları zaten değiştirmezdim. Adil olmadıklarına inandığım o valileri bir dakika dahi görevde bırakırsam ben bu sözüme aykırı davranmış olurum. Hak olan davamı meşru olmayan yollarla sağlamlaştırmam. Hak olan davamı meşru olmayan yollarla savunma. Tavır budur. İstikamet olmasa bu olacak bir şey midir? Hayatının hiçbir devresinde istikametin onun hayatından çıktığını göremezsiniz. Hepinizin çok iyi bildiği, defaatle anlattığım bir rivayet var. Gece uykunun en son tesbihatı olan rivayet. Hani orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu haneye gece yattığınız zaman gününüzün en son sözleri Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olsun dediği o rivayet var ya. Hazreti Ali o rivayeti bize aktarırken ne demişti? Hayatım boyunca ben o tesbihatı hayatımdan çıkarmadım. Merak etmişler, sormuşlar. Sen çok şeyler gördün. Sıffın yaşadın, Cemel'i yaşadın. O günlerde, o gecelerde de bu tesbihatı yaptın mı? Hazreti Ali'nin sözü, vallahi yaptım. Ali derse de doğrudur. Yapılmıştır. Çünkü istikamet ona bunu yaptıracaktır. İhsan ve ihlas hayatında çok farklı bir noktada durduğu için Hazreti Ali onu yapacaktır. Evet, çok şey söylenir ama bu kadarla yetinelim bence. Bugün derse hazırlanırken şöyle Hazreti Ali için karaladığım bir şey var. Onu okuyarak dersimi nihayet erdireceğim. Şiir değil, şiir yazmak benim haddim değil ama siz bir karalama olarak kabul edin inşallah. Fatma'nın evinden Hatice'nin evine. Buradaki Fatma'dan kastım onun anası. Fatma binti Esed'in anasının kendi öz annesinden ona analık eden Hatice'nin evine. Uzat elini ey Ali, insanlığın en hayırlısının eline. Yürü Fatma'nın evinden Hatice'nin evine. Duy Muhammedül Emin'in emniyet dağıtan nefesini

0: Öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir diyen sesini. Bir pazartesi günü açılmış semanın kapıları. Cebrail getirmiş dirilten mesajları. Salı günü kıyama durmuş yeryüzünün iki şereflisi. Secdede onlara yetişmiş Ehli Beyt'in efendisi. Kabe'nin avlusunda oturan bir yabancı. Gıfar kabilesinden hakikati arayan bir avcı. Adı Ebu Zer, o tek başına bir ümmet. Ali'nin daveti, Erkam'ın evi ve arkasından gelen şehadet. Safa tepesinden yükselen nebevi bir seda. La deyin, felaha erin diyen bir nida. Sessizliğe mahkum etmemek için havaya kalkacak bir el. Bir ömür inmeyecek ve hep ben diyecek o el. Akabe'nin zorlu yollarından Yesrib'e uzanan davet. Bu davanın her mensubunun kaderidir hicret. Ali peygamberin yatağına lebbeyk deyip uzanacak. Hayatının en güzel uykusunu o gece yakalayacak. Medine'de medeniyetin temelleri atılacak. İhlas ve samimiyetle terler taşlara kavuşacak. Evini barkını terk edip gelen muhacirler destan üzerine destan yazacak kardeşler edinecekler. Her Mekkeli bir Medinelinin kardeşi kılınıyor. İsimler söylenince yüzlerde sevinçler beliriyor. Boynu bükük, gözü yaşlı Ali, hani benim nasibim deyince sen benim dünya ahiret kardeşimsin diyor kutlu Nebi güzelce. Üç korkusuz aslan Bedir'in meydanına yürüyor. Adımları, naraları düşmanın ödünü koparıyor. Kılıçlar kırılıyor o gün birer birer Ali'nin elinde. Küfrün önderleri yıkılıyor her biri bir yerde. Bedir'in arkasından atılıyor Ehli Beyt'in temelleri. Ali Fatma'ya kavuşuyor. Allah veriyor meyveleri. Hasan, Hüseyin, Muhassin, o evin erkek çocukları, Zeynep ve Ümmü Gülsüm, kutlu hanenin kızları. Uhud günü talihsiz bir mızrak Hamza'yı deviriyor. O gün bir bir yiğitler şehadet şerbetini yudumluyor. Ali gözyaşları içinde peygamberin huzurunda. Diyor ki gelmeyecek mi bana o güzel yüzlü sevda? Bekle ey Ali, o müjde sana da kavuşacak. Başından akan kanlar sakalını boyayacak. Sevenler etrafında dökerlerken gözyaşları, göreyim o gün senin göstereceğin sabrı. Hendek'te devrilecek yiğidim, bin savaşçıya bedel amrı. Hendek'te devirecek yiğidim, bin savaşçıya bedel amrı. Hudeybiye'de silmeyecek yoluna kurban olduğu adı. O Hayber'in hem Murtazası hem Haydar-ı Kerrarı'dır. Harun Musa'ya ne ise o da Nebi'ye aynıdır. Efendimiz Refik-i Ala'ya ondan razı olarak gidecek. 6 ay geçmeden Fatma da babasına yürüyecek. Asıl o zaman Ali yetim olarak kalacak ortada. Yine de kuşanacağı elbise sabır olacak o anda. Halifeler dönemi Ali'nin imtihan sahası. Hakkıyla ödeyecek. Vahdet onun şiarı. Ne zaman zorda kalsa Ebu Bekir, Ömer ve Osman derler ki yetiş Hasan'ın babası yoksa sonumuz hüsran. Tarihler Ali'nin hilafet günleridir. Yol uzun, düşman hileli, dostlar cahildir. O ilim şehrinin kapısı, zor zamanların ve zor işlerin adamı, yine de istikamet, istikamet, istikamet onun feryadı. Allah feryadını feryadımız kılsın inşallah. İstikameti bizlerin de hayatından inşallah çıkarmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Star Mücevherat altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 40.

0: hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
3: ...91.8... Gönül frekansınız, Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu. İntikam.

0: Herkese günaydın. Beni arayan var mı Meray?
1: Hoş geldiniz Kemal Bey. Yarım saat önce bir bayan aradı sizi.
0: Kimmiş?
1: Bilmiyorum. Daha önce hiç görmemiştim kendisini.
0: Nişanlımı tanıyorsun. O değildi değil mi?
1: Arzu Hanım'ı tanımaz olur muyum? Hayır, o değildi.
0: Peki adını söylemedi mi?
1: Hayır.
0: Allah Allah. Nasıl biriydi?
1: Doğrusunu söylemek gerekirse çok güzel bir kadındı. Sarışın, uzun boylu, alımlı, manken gibiydi yani.
0: Vay canına, demek o kadar güzeldi ha. İyi de kimmiş, neden arıyormuş beni? Hiçbir şey söylemedin mi Meral?
1: Hayır Kemal Bey.
0: Herhalde eskiden bekarlık günlerimizden kalma bir hanım arkadaşımız. Avucunu yalasın, bu akşam nişanlanıyorum, ne yapalım?
1: Ben de öyle söyledim zaten.
0: Ne söyledin?
1: Bugün büroya gelip gelemeyeceğinizi sordu. Ben de geleceğini hiç sanmam. Kendileri bu akşam nişanlanıyor dedim. Bunun üzerine nişanın nerede yapıldığını sordu.
0: Sen ne dedin peki?
1: Nişanın yapılacağı yeri söyledim. Sizce söylemekle hata mı yaptım yoksa?
0: Yok ama söylemesen de olurdu. Neyse, arayan olursa bağlama. Bir saat kalıp tekrar gideceğim.
1: Peki efendim.

0: Taksi! Taksi! Boş musunuz?
1: Buyurun hanımefendi. Nereye gideceksiniz?
0: Tarabya Oteli'ne.

0: Hayırlı olsun.
1: Allah devamını
2: Tebrik ederim.
3: Ortak, bu geceden sonra bekarlığa veda diyorsun artık ha?
4: Öyle. Hayatım boyunca bekar kalamazdım Zafer. Yalnızlık bir tek Allah'a mahsustur bilirsin.
3: Orası öyle ama ben daha uzun süre evlenmeyeceğim ortak. Bekarlığın sultanlığını yaşayacağım. Aman Allah'ım. Şu kadın da kim ortak?
4: Hangi kadın?
3: Bak. Şu kapıdan giren. Sarışın uzun.

0: boylu, harika bir şey. Daha önce hiç görmemiştim. Sen kim olduğunu biliyor musun?
1: Hayır, ben de senin gibi ilk kez görüyorum. Doğrusu çok güzel bir kadın.
0: İyi de kadını nasıl tanımazsın Kemal? Otelin bu katı herkese açık değil ki. Bu gece senin nişan törenine ait. Yani şimdi bu sarışın güzel senin davetlilerinden biri değil mi?
1: Yahu tanımıyorum dedim ya, benim davetliyim değil, olsa tanırdım herhalde. Ha, belki Arzu'nun davetlisidir.
0: Vallahi kimin davetlisi olursa olsun bir görüşte çarpıldım bu hanıma. Onunla mutlaka tanışmalıyım.
1: Dur bakarsın tersler mersler seni.
0: Ya, daha bugüne kadar beni tersleyen bir kadına rastlamadım Kemal. Sen beni merak etme, nişanlınla ilgilen. Bak ters bakıyor sana. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Ne güzel bir akşam değil mi?
2: Öyle mi?
0: Affedersiniz, kendimi takdim etmeyi unuttum. Güzelliğiniz karşısında birden büyülendim de. Adım Zafer.
2: Memnun oldum.
0: Ya sizinki?
2: Gerek yok, öğrenmeseniz de olur.
0: Neden?
2: Çünkü ilgilendiğim siz değilsiniz de ondan. Şimdi lütfen önümden çekilir misiniz? Balkona çıkmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Oo, ne o milli çapkın. Meçhul güzelden yüz bulamadın galiba.
0: Bırak ya, o buz gibi bir kadın. Adını sordum söylemedi.
1: Aa, neden?
0: Çünkü ilgilendiği kişi ben değilmişim.
1: Ya kimmiş peki?
0: Ama soru soruyorsun ya, nereden bileyim. Cesaret edip de ilgilendiğiniz kişi kim diye soramadım ki.
1: Güzelliğinin yanı sıra esrarengiz bir kadın da. Kim olduğunu çok merak ettim.
0: O zaman neden gidip kendisiyle konuşmuyorsun? Şu anda balkonda. Hazır nişanlında diğer davetlilerle meşgulken git kim olduğunu sor esrarengiz güzele. Baksana, sana kaçamak bakışlar atıyor balkondan.
1: Evet, gidip konuşabilirim tabii. Niyetim kuru yapmak değil, sadece kadının kim olduğunu öğrenmek.
0: Konuş işte, belki de ilgilendiği o kişi sensindir, ne malum.
1: Merhaba.
2: Siz şu nişanlanan genç değil misiniz?
1: Evet, adım Kemal.
2: Mutlu musunuz?
1: Gayet tabii, nişanlımı seviyorum.
2: Ben de bir zamanlar kocamı sevmiştim.
1: Bir zamanlar dediniz, şimdi artık sevmiyor musunuz?
2: Eğer yaşasaydı mutlaka severdim. Ama şimdi sadece acı çekiyorum.
1: Üzüldüm. Demek öldü.
2: Hayır, ölmedi. Öldürüldü.
1: Öldürüldü mü? Yani cinayet?
2: Evet. Burası ne kadar yüksek böyle? Kaçıncı kat oluyor?
1: 10. kat.
2: Çok yüksek ama sanki boğaz insanın ayakları altında.
1: Hı hı.
2: Hay aksi.
1: Ne oldu? Ne oldu?
2: Ya, rüzgardan eşarbım uçtu. Bakın balkonun alt demirine takılmış kalmış. Yardım edebilir misiniz?
1: Tabii.
2: İyi ama nasıl alacaksınız? Balkon demirine eliniz uzanacak mı?
1: Aşağı biraz sarkarsam elimin ucuyla alabilirim eşarbınızı. Şimdi siz her ihtimale karşı beni belinden tutun, tamam mı?
2: Tabii. Tuttum.
1: Şimdi hallederim. Hay Allah, elim yetişmiyor. Aşağısı da ne korkunç gözüküyor.
2: Biraz daha sarkın. Korkmayın, ben belinizden tutuyorum.
1: Tamam,
2: aşağı
1: ama,
2: düşmezsiniz.
1: Tamam ama sıkı tutun, tutun tamam mı? Tuttum. Yok Allah kahretsin, yine kaçırdım.
2: Biraz daha sarkın.
1: Tamam, deneyeceğim.
2: Kemal Bey, az önce kocamın cinayete kurban gidip gitmediğini sormuştunuz.
1: Daha şimdi sırası değil, önce eşarbınızı alayım.
2: Kocamı öldürdüler biliyor musunuz?
1: Hey sıkı tutun, dengem bozulursa aşağıya düşebilirim.
2: Kocamın katilleri kim biliyor musunuz Kemal Bey?
1: Sizi duyamıyorum şu anda.
2: Sen ve arkadaşların. Evet, kocamı sen ve arkadaşların öldürdü. Şimdi sen de öleceksin Kemal Bey.
1: Ne? Delirdiniz mi siz? Saçmalamayın, durun.
2: Onun öcünü alacağıma ant içmiştim. Güle güle Kemal Bey. Güle güle.
1: Hey durun, yapmayın. Şakanın sırası değil, itmeyin. Düşeceğim. Durun diyorum.
2: Senin işin bitti Kemal Bey. Şimdi sıra arkadaşlarında.
3: Kemal, neredesin? Kemal.
0: Affedersiniz.
2: Ne istiyorsunuz?
0: Kemal'i arıyordum. Nişanlısı onu arıyor da balkona girerken görmüştüm onu.
2: Görüyorsunuz ya, yok burada işte.
0: İlginç. Az önce balkona yanınızda gelirken görmüştüm onu.
2: Gözleriniz sizi aldatmış. Burada benden başka kimse yok.
0: Allah aşkına kimsiniz siz? Nereden geldiniz? Kimin davetlisisiniz? Adınız nedir?
2: Sorduklarınızın hiçbirine cevap vermek zorunda değilim. Müsaadenizle artık gitmem gerekiyor.
0: Güle güle.
1: Ne demek?

0: bir şey görmedik. Bunca insansınız. Yeni nişanlı bir genç balkondan aşağı düşüyor ve sizler bunun farkına bile varmıyordunuz ha?
1: Ben davetlilerle ilgileniyordum o sırada.
0: Peki, içinizden hiç kimse Kemal'in balkona çıktığını görmedi mi?
2: Ben gördüm. Kemal balkona çıktı.
0: Ya, adınız ne?
2: Zafer. Kemal'in en yakın arkadaşıydım.
0: Kesin şu gürültüyü! Peki, o sırada balkonda başka kimse var mıydı?
2: Bir kadın vardı. Sarışın, uzun boylu. Şahane bir kadın.
0: Adı ne kadının?
2: Bilmiyorum, ısrarla sormama rağmen adını söylemedi.
0: Allah Allah! Her neyse. Peki, Kemal aşağıya düştüğünde yanında o kadın var mıydı acaba?
2: Vardı tabii. Ama ben sorduğum zaman inkar etti. Kemal Bey burada yok dedi.
0: Peki o kadını kim davet etmişti bu nişana? Kimin davetlisiydi?
2: İşin ilginç yanı ya, komiser bey, kadın kimsenin davetlisi değilmiş.
0: Ne kadar güzel. Sarışın, uzun boylu, şahane bir kadın, yabancı bir nişana elini kolunu sallayarak giriyor, etrafa gülücükler dağıtıyor ve...
2: Sonra da Kemal'i balkondan aşağıya atarak öldürüyor.
0: Olayın henüz cinayet olup olmadığını tespit edemedik. Kemal Bey aşağıya kendisi de düşmüş olabilir. İntihar da etmiş olabilir.
2: Saçma. Kemal aşağıya düştüğünde kadın onun yanındaydı. Kemal de kendi kendine düşmeyeceğine göre onu aşağıya atan mutlaka o esrarengiz kadındır.
0: Ha, peki Kemal'in parmakları arasında bulunan kırmızı bir eşarp vardı. Hı-hı. Ona ne diyeceksiniz?
2: Ne? Eşarp mı? Yani Kemal'in parmakları arasında bir eşarp mı var?
0: Evet. Bakın, muhtemelen o eşarp kadına aitti. Rüzgar eşarbı bir yerlere uçurdu. Kemal de o eşarbı almaya çalışırken aşağıya düştü ve öldü.
2: Ya da Kemal eşarbı almaya çalışırken o esrarengiz kadın Kemal'i aşağıya itti ve öldürdü.

0: Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
0: Söyleyin bakalım, soyadı Şahin olan kim var içinizde?
1: Ben varım efendim, benim soyadım Şahin.
0: Aferin sana. Peki adın ne?
1: Ufuk. Sen annemin arkadaşı mısın?
0: Evet, buraya seni kontrol etmem için gönderdim.
1: Niye?
0: Oyun oynarken terleyip üşütmenden korktuğu için. Terli değilsin değil mi?
1: Hayır efendim.
0: Gel, seninle biraz konuşalım.
1: Tamam.
0: Gelirken sana gofret getirdim. Sever misin?
1: Çok severim.
0: O zaman al da ye bakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Bakalım yuvada neler öğretiyorlar sana. Seni imtihan edeceğim. Hazır mısın Ufuk?
1: Hazırım efendim.
0: Söyle bakalım, annenin adı ne?
1: Aa, hani annem göndermişti seni, adını bilmiyor musun?
0: Canım, bilmez olur muyum? Bakalım sen de biliyor musun, o yüzden soruyorum.
1: Biliyorum tabi. Annemin adı Şahine.
0: Aferin sana. Peki babanın adı ne? Onu da biliyor musun?
1: Biliyorum, İsmet.
0: Bir koca aferin daha sana. En çok kimi seviyorsun peki Ufuk?
1: Anneannemi. Ama o hasta. Ankara'da hastanede yatıyor, biliyor musun?
0: Öyle mi? Bilmiyordum.
1: Hasta, onun için yatıyor.
0: Peki Ankara'da hangi hastanede yatıyor anneanne?
1: Gülhane Hastanesi'nde.

0: Alo, buyurun.
1: Alo, Şahine Hanım'la mı görüşüyorum?
0: Evet, siz kimsiniz?
1: Ben Ankara Gülhane Hastanesi'nden arıyorum, hemşire Nilgün.
0: Hastaneden mi? Aman Allah'ım, anneme bir şey mi oldu yoksa?
1: Durumu pek iyi değil. Bu yüzden size haber vereyim dedim. Eğer görmek isterseniz acele edin.
0: Tabii, hemen gelirim. Durumu çok mu kötü?
1: Allah'tan ümit kesilmez.
0: Anladım. Peki, bu gece otobüse biner gelirim.
1: Hoşça kalın.
0: Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Allah'ım, sen anneme şifa ver. Saat kaç? 5'e geliyor. İsmet gelinceye kadar ben de yol hazırlamı yapayım. İki ayağım bir papuca girdi. Bavullar neredeydi acaba?
2: Dur hanım, ağlama hemen. Ölmeden mezara soktun anneni. Dur hele, bir durumunu öğrenelim.
0: Daha nesini öğreneceğiz İsmet? Hemşire telefon etti diyorum. Durumu iyi değil, gelebilirseniz gelin dedi.
2: Dur bakalım, hele bir git gözlerinle durumuzu. Belki de hemşirenin söylediği kadar kötü değildir kadıncağız.
0: Ben bavulumu hazırladım. Telefon açıp otobüste yerimi de ayırttım. Saat kaç şimdi?
2: Ona geliyor. Otobüsün kaçta?

0: kalkıyordu.
1: 11'de, 11 otobüsüne yer bulabildim ancak. Sabaha karşı Ankara'da olurum.
0: Bak aklıma ne geldi. Dur hastaneyi bir arayalım. Bir kere daha soralım durumunu. Belki de iyileşme belirtileri vardır. Boşuna gitmezsin.
1: Bu hiç aklıma gelmemişti. Peki arayalım.
0: Gülhane Hastanesi'nin telefonu nerede yazılıydı?
1: Telefonun yanındaki not kağıdında yazılı olacak.
0: Şimdi telefon eder öğreniriz. Hı-hı. Alo? Gülhane Hastanesi mi? İkinci dahiliye 810 numaradaki hastanın durumunu öğrenecektim. Nasıl? Evet biliyorum ama çok önemli. Bakın kuralları ben de biliyorum ama İstanbul'dan arıyorum. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yerinin dibine girsin kurallarınız ya. Ukala ne olacak?
1: Ne oldu İsmet?
0: Akşam 9'dan sonra telefon bağlamak yasakmış. Sabahleyin arayın diyorlar.
1: Neyse sinirlenme. Nasıl olsa biletimi ayırttım. Gider gitmez sana telefon açıp durumu bildiririm artık.
0: Öyle olacak. Başka çare yok.
1: Ufuk ne yapıyor?
0: Odasında oyun oynuyor.
1: Aman çocuğa dikkat et İsmet. Senden yüz bulup yemek yemiyor. Zorla da olsa yedir olur mu?
0: Tamam merak etme.
1: Yemekleri ocağın üstünde unutma. Ekşir buzdolabına koy. Tüp gazın musluğunu da muhakkak kapat.
0: Tamam tamam.
1: Sonra evden çıkarken elektrikleri kontrol et. Açık bırakma. Musluklara bak. Pencereleri kapa.
0: Ya işi dramatize etme Şahin. Alt tarafı bir iki gün. Biz baba oğlu idare ederiz hayatım.
1: Ufuk.
2: Geliyorum efendim anneciğim.
1: Bak yarın ben birazdan yola çıkacağım. Sakın babanı üzme emi oğlum.
2: Tamam. Biliyor musun bugün okula kim geldi?
1: Kim geldi?
2: Bilmem. Bir teyze geldi. Sen yollamışsın terlemeyeyim diye.
0: Şahin'e acele etsen iyi olacak hayatım. Yollar kapalı otobüsü kaçırırsın sonra.
1: Peki peki.

0: Annem ne zaman gelecek Ankara'dan?
1: Anneannenin durumuna bağlı. İyiyse durumu yarın akşam gelir.
0: Kapı çalınıyor babacığım.
1: Tamam, ben açarım. Saat neredeyse gecenin yarısı oldu. Bu saatte kim gelebilir ki? Buyurun.
2: İyi geceler. Siz İsmet Bey'siniz değil mi?
1: Evet.
2: Adım Serpil. Şahine'nin çocukluk arkadaşıyım.
1: Öyle mi? Buyurun, ne istemiştiniz?
2: Ankara'ya gitmeden önce Gardan aradı beni. Bunlar baba oğul evi mahvederler. Bulaşıkları ortalıkta bırakırlar. Evle ilgilenir misin dedi. Ben de tabii dedim. Bu yüzden geldim.
1: Ah bu Şahine. Yani titizliği bazen bıktırıyor insanı.
2: Girebilir miyim?
1: Tabii tabii, buyurun. Şahine'nin vesveseliği yüzünden rahatsız oldunuz. Merak etme dedim ona. Biz kendimize bakarız dedim ama demek güvenemedi bize.
2: Şahine'yi bilmez misiniz? Göz arkada kalsın istemedi işte. Yemeğinizi yediniz mi bakalım?
1: Yedik yedik.
2: Peki bulaşıkları yıkadınız mı?
1: Yok, lavabonun içinde ama acelesi yok yani.
0: Aa, ben seni tanıyorum teyze.
2: Tanırsın tabii. Nasılsın Ufukcuğum? Gel seni bir öpeyim.
0: Neden geldin bize? Annem mi gönderdi yine?
2: Annen gönderdi ya. Ufuk yemeğini yedi mi, vaktinde yatağa girip uyudu mu diye kontrol için yolladı beni.
0: Biz babamla yemeğimizi yedik.
2: Aferin sana. İsmet Bey, yemekten sonra kahve içer miydiniz?
1: Vallahi yaparsanız içerim.
2: Hemen şimdi yaparım.
1: Sen nereden tanıyorsun bu teyzeyi Ufuk?
0: Bugün bizim okula gelmişti. Oradan tanıyorum.

0: Nasıl, Ufuk uyudu mu Serpil Hanım?
1: Uyudu. Üzerini de örttüm. Bulaşıkları da yıkadım. Her taraf derli toplu. Şahine'nin gözü arkada kalmadı yani.
0: Zahmet oldu size, kusura bakmayın. Şahine'nin titizliği işte.
1: Bu arada portakal suyu da sıktım. İçersiniz herhalde. Buyurun.
0: Sağ olun, zahmet oldu.
1: Estağfurullah. Ne zahmeti?
0: Oh, çok da güzelmiş.
1: Güzeldir ya. Rahmetli kocam da sabah akşam içerdi.
0: Öyle mi? Evli olduğunuzu bilmiyordum.
1: 1,5 yıl önce öldü. Daha doğrusu öldürüldü.
0: Öldürüldü mü? Yani cinayete mi kurban gitti?
1: Evet.
0: Peki kim öldürdü?
1: 5 kişi. Bir araba içindeydiler. Bir maç dönüşü zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyorlardı. Kurşunlardan biri kocama isabet etmişti.
2: Öyle mi? Gözlerim amma ağırlaştı. Kapandı kapanınca.
1: Biliyorum. Birazdan tamamıyla uyuyacaksınız. Derin bir uykuya dalacaksınız. Mışıl mışıl uyuyacaksınız.
2: Öyle mi? Niye?
1: Çünkü içtiğiniz portakal suyunun içine yüksek dozda uyku ilacı karıştırdım. İlaç yavaş yavaş tesirini gösteriyor. Birazdan uyuyacaksınız ve sonra da hiç uyanmayacaksınız.
2: Ya neden?
1: Çünkü kocama ateş eden 5 kişiden biri de sizdiniz de ondan. Kocamın intikamını almaya yemin etmiştim.
2: İyi ama

0: Anne. Anne maşallah çok iyi gördüm seni.
1: İyiyim tabii. Yarın öbür günde taburcu edecekler zaten. Hem söyler misin neden alelacele İstanbul'dan beni ziyarete geldin?
0: Neden mi? Akşam vakti hastanenin hemşiresi aradı ve senin... yani durumunun kötü olduğunu söyledi bana. Ben de gece otobüsüne binip...
1: Aa, biri şaka yapmış olmalı sana. Maşallah tamamıyla iyileştim kızım.
0: Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım bu işten. Telefon var mı burada?
1: Başucumda olacak. Komodinin üzerinde.
0: İsmet telefon bekliyordu benden. Şaka da olsa böyle şakaya... Neyse tövbe tövbe. Durumu anlatayım bari İsmet'e. Hadi hadi açın şu telefonu artık.
1: Ne oldu, açmıyorlar mı?
0: Hayır.
1: Saat kaç oldu, çoktan uyumuşlardır.
0: Uyumasa uyumuşlardır da telefon İsmet'in başucunda duruyordu anne. Onun uykusu hafiftir, çıt olsa uyanır. Neden açmıyorlar telefonu acaba? Ben en iyisi tekrar İstanbul'a gideyim.
1: Aa, bu saatte nasıl gidersin Şahin'e? Hiç olmazsa sabaha bekle, dinlen biraz.
0: İçime bir kurt düştü anne. Seni iyi gördüm nasıl olsa. Bir an evvel otobüs bulup geri döneyim ben.
2: Şimdi baştan alalım Şahin Hanım. Size dün Ankara Gülhane Hastanesi'nden bir telefon geliyor ve hemşire orada tedavi edilmekte olan annenizin ağırlaştığını ve derhal gelmenizi söylüyor.
0: Evet. Ben de telaşa kapılıp gece otobüsüne binip Ankara'ya gittim.
2: Kocanızla oğlunuz Ufuk'u evde yalnız bıraktınız. Peki sonra?
0: Ankara'ya vardığımda hemen hastaneye koştum. Annemi ölüm döşeğinde bulacağımı sanıyordum ama.
2: Son derece sağlıklı buldunuz. Sonra da bir oyuna geldiğinizi anlayarak durumu telefonla kocanıza bildirmek istediniz.
0: Evet ama telefona cevap veren olmadı. Kuşkuya kapılıp ilk otobüse binip buraya döndüğümde onu, kocamı ölmüş buldum.
2: Evet. Peki oğlunuz Ufuk ne yapıyordu o sırada?
0: O uyuyordu. Uyanmamıştı daha.
2: Evet. Sonra da durumu bize bildirdi.
0: Evet komiser bey.
2: Anlaşıldı. Bir de çocukla konuşalım. Dün gece evde ne yapmışlar? Belki bir bildiği vardır.
0: Ufuk. Ufuk buraya gel oğlum.
3: Efendim anneciğim.
0: Gel oğlum.
2: Merhaba delikanlı.
4: Merhaba.
2: Şimdi sana bazı sorular soracağım.
4: Ne soracaksınız?
2: Dün gece annen Ankara'ya anneannene gidince size kimse geldi mi?
4: Serpil teyze geldi.
2: Ya demek adı Serpil'miş. Şahin Hanım bu isimde birini tanıyor musunuz?
0: Hayır ilk defa işitiyorum.
2: Peki Ufuk. Sonra o Serpil teyze gelince ne dedi?
4: Dedi ki babama ben Şahin'in çocukluk arkadaşıyım dedi. Güya annem yollamış Serpil teyzeyi bizim eve. Babam da bana bakması için.
0: Ama bu imkansız. Ben kimseyi yollamadım. Ayrıca bu isimde bir kadını da tanımıyorum.
2: Mesele yavaş yavaş anlaşılıyor. Peki sonra Ufuk?
4: Sonra Serpil teyze bulaşıkları yıkadı. Babama kahve yaptı. O kadar işte.
2: Peki o Serpil teyzeyi biraz tarif edebilir misin bize?
4: Saçları siyahtı.
2: Peki kaç yaşındaydı? Mesela annen gibi miydi?
4: Bilmem.
5: Komiserim otopsi raporu geldi.
2: Verin. Evet geçerim. Evet. Tahmin ettiğim gibi. Şahin Hanım. Kocanız bir cinayete kurban etmiş.
0: Cinayet mi? Yani eceliyle ölmemiş mi?
2: Hayır. Serpil denilen o meşhur kadın kocanızın içtiği portakal suyuna öldürücü dozda uyku ilacı karıştırmış.
0: Aman Allah'ım. Ama neden? Kocamı öldüren bu kadın kim komiser bey? Kim?

0: Hadi vur, vursana. Ne duruyorsun? Yoksa o tabancanın tetiğini çekecek cesaret yok mu sende ha? Vur.
1: Bunu sen istedin Recep. Al bakalım.
0: Al.

0: Vurdun beni. Beni vurdun.
1: Aman ya Rabbi. Zeynep, onu öldürdün.
2: Evet. Öldürdüm onu Yılmaz. Başka çare yoktu. Onun ölmesi ikimiz için de hayırlı oldu.
1: İyi ama neden?
2: Kıskançlık denen duygu, şüphe bütün benliğini kaplamıştı onun. Onu sevdiğime inanmıyordu. Onu öldürmesem bile bundan sonrası için artık mutluluğumuz yoktu. İşte bu yüzden öldürdüm onu.
1: Bundan sonrasını düşündün mü Zeynep?
2: Evet Yılmaz. Ömrümün büyük bir kısmını dört duvar arasında geçireceğim. Peki ya sen? Sen ne yapacaksın?
1: Ben seni bekleyeceğim Zeynep. Çünkü seni seviyorum.
2: Ama bu yıllar alabilir Yılmaz. Ben yaşlanabilirim.
1: Dedim ya, istersen 10 yıl, 20 yıl ceza al. Tahliye olacağın gün cezaevi kapısında beni bulacaksın Zeynep.
2: Elveda Yılmaz.
1: Elveda Zeynep.
3: Ama çok da zor.
4: Affedersiniz, kulise nereden gidebilirim?
5: Dışarı çıkıp sol kapıdan girin. Kimi görecektiniz?
4: Başrol oyuncusu Kerem Bey. Kutlarım sizi Kerem Bey. Harika bir oyun çıkarttınız.
6: Teşekkür ederim efendim. Pardon, kiminle müşerref oluyorum?
4: Ben tiyatro eleştirmeniyim. Adım Neşe.
6: Öyle mi? Memnun oldum. Demek oyunumuzu beğendiniz Neşe Hanım.
4: Evet, öyle inandırıcı oynadınız ki ağlamamak için kendimi zor tuttum. İnanın.
6: Teşekkür ederim, sağ olun.
4: Sizi daha yakından tanımak isterdim. Bu akşam birlikte bir yemek yiyebilir miyiz? Aynı zamanda sizinle röportaj yapmak istiyorum.
6: Hay hay. İsterseniz yemeği benim evimde yiyelim. Biliyor musunuz ben çok güzel yemek yaparım.
4: Eviniz pek güzelmiş Kerem Bey. Tam sizin gibi ünlü bir aktöre göre döşenmiş.
6: Sağ olun. Yalnız fazla eşyam yoktur. Şu duvarlarda gördüğünüz afişler benim 20 yıllık aktörlük hayatımda başrol oynadığım piyeslerin afişleridir.
4: Biliyorum. Çoğunu seyretmiştim.
6: Evet. İsterseniz röportaja başlayabilirsiniz Neşe Hanım.
4: Tabii. İlk sorum biraz klasik olacak. İlk oyununuz hangisiydi?
6: Sular Akarken adlı bir piyesti. O oyundaki rolümle ilk ödülümü almıştım.
4: Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?
6: Boş zamanlarımda müzik dinlerim, kitap okurum, bol bol film seyrederim.
4: Peki hiç cinayet işler misiniz?
6: Nasıl? Cinayet mi? Şaka ediyorsunuz herhalde.
4: Yo, son derece ciddiyim. Cevap verin. Sahnede oyun oynamadığınız zamanlar arada sırada adam da öldürür müsünüz?
6: Saçmalıyorsunuz. Madem bu sorunuz bir şaka değil, lütfen kendinize gelin. Sizi ciddiyete davet ediyorum.
4: Hala soruma cevap vermediniz Kerem Bey.
6: Bana baksanıza. Siz tiyatro eleştirmeniyim dediniz ve benimle... Hey, bir dakika, delirdiniz mi? O elinizdeki o tabanca değil mi o?
4: Evet, gördüğünüz gibi bir tabanca. Hem sahici hem de içi mermi dolu.
6: İyi ama benden ne istiyorsunuz? Ben ne yaptım size?
4: 1,5 yıl önceydi. Yeni evlenmiştim. Kocamla o gece balkonda oturmuş çay içiyordum.
6: Evet ama...
4: Susun ve beni dinleyin. O gece sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz. Zavallı kollarımda can vermiştim.
6: Bakın yanılıyorsunuz. Ben kimseyi öldürmedim. Bu işte bir yanlışlık.
4: Hayır,
6: var.
4: Hayır, sen ve 4 arkadaşın o gece bir araba içindeydiniz. Maç vardı o gece. Tuttuğunuz takım maçı kazanmıştı. Ve siz zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş ediyordunuz.
6: Bakın yani...
4: Kurşunlardan biri kocama isabet ederek ölümüne sebep olmuştu. Ve ben o gece sizleri öldürmeye ant içtim. Sen 3. kurbanım olacaksın aktör Kerem.
6: Anlamadım. Nasıl yani?
4: Kemal'i hatırladın mı? Mimar Kemal. Senin arkadaşındı.
6: Evet. Aman Allah'ım. Yoksa... Onu sen mi?
4: Evet, ben öldürdüm. 10. kat balkonundan aşağı atarak öldürdüm. Peki ya İsmet? Mühendis olan İsmet. O da senin arkadaşın.
6: Yarabbi. Yoksa onu da mı?
4: Portakal suyunun içine öldürücü dozlu uyku ilacı katarak öldürdüm onu. Ve şimdi sıra sana geldi aktör bozuntusu Kerem Bey.
6: Dur yapma. Sen delirmişsin. Bir yanlışlık yapıyorsun. Bak,
4: güle güle. Arkadaşlarına da benden selam.

0: Aktörün cesedini bulan adam sen misin?
1: He, benim beyim.
0: Ne iş yaparsın sen?
1: Kapıcıyım.
0: Anlat bakalım.
1: Evet, televizyonda seyretmiştim. Uykum gelmişti. Tam yatacakken silah sesi işittim. Benim dairem Kerem Bey'in dairesinin altındadır. Hemen yukarı fırladım. O sırada Kerem Bey'in dairesinden bir kadının çıktığını gördüm.
0: Kimdi o kadın? Daha önce görmüş müydün? Tanır mıydın kendisini?
1: Yok yok, ilk görüyordum. Kadına silah sesi Kerem Bey'in dairesinden mi geldi diye sordum. Evet dedi. Ben ateş ettim, gir içeri bak dedi.
0: Ne yani? Kadın sana aktöre ateş ettiğini mi söyledi?
1: Evet beyim. İçeri girince hakikaten Kerem Bey kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen dışarı fırladım ama kadın gitmişti beyim.
0: Şu kadını tarif edebilir misin biraz?
1: Kızıl saçları vardı. İri gözlüydü böyle böyle. Uzun boylu, çok güzel bir kadındı canım.

0: 3 ay içinde 3 cinayet. Maktuller erkek, faillerse kadın. Bana göre aynı kadın.
1: Yani 3 cinayette de katil kadınların eşkali birbirini tutmuyor komiserim. Birinci cinayette kadın sarı saçlı, ikincisinde esmer, üçüncüsünde kızıl.
0: Ama gözler her 3 kadında da iri, boy uzun ve çok güzel.
1: Evet.
0: Değişik tek tarafları var, saç renkleri. Unutma Arif, her kadın bir saat içinde saçının rengini de şeklini de değiştirebilir.
1: Olabilir şef.
0: Şimdi elimizdeki bilgileri gözden geçirelim. Ölenlerin üçü de eskiden arkadaşmış.
1: Evet, bir zamanlar sıkı fıkı arkadaşlarmış. Sonradan kimi evlenmiş, kimi iş hayatına atılmış ve eskisi gibi birbirlerini görmüyorlarmış.
0: Ama bu 3 cinayetteki tek ortak noktada kurbanların eskiden de olsa arkadaş olmaları. Bu da cinayeti aynı kadının intikam duyguları içinde işlediğini gösteriyor bize.
1: Yani sizce katil kadın bu 3 eski arkadaşı öç almak için mi öldürdü şef?
0: Sanırım öyle Arif. Kadına ya sarkıntılık yaptılar ya da herhangi bir şekilde bir zarar verdiler.
1: Soruşturmayı bu yönde geliştirelim şef. Kemal, İsmet ve Kerem'in hayatlarını araştıralım. Üçünün birden bir kadına yaptıkları bir kötülük var mı yok mu onu soruşturalım. Eğer müşterek bir kötülüklerini bulursak katilin de kimliğini tespit etmiş oluruz.
0: Birinci kurban Kemal adında bir gençti. Bekardı. Nişanlandığı gece balkondan aşağı itilerek öldürüldü. İkinci kurban İsmet adında mazbut, evli, bir çocuk babası bir adam. Katil kadın onun da içtiği portakal suyuna uyku ilacı katarak öldürdü. Son kurban aktör Kerem'e gelince katil kadın onu da tabancayla öldürdü.
1: Ve kader bu üç arkadaşı bir olayda bir araya getirdi. Ve üçü birden bilerek ya da bilmeyerek bu kadına bir kötülükte bulundular.
0: Evet, bu kötülük ne olabilir Arif?
1: Her şey olabilir şef. Ne bileyim, kadının bir yakınının ölümüne sebep olmuş olabilirler. Birinin iflasına sebep olmuş olabilirler. Kadının çocuğunun ölümüne sebep olmuş olabilirler. Bunun gibi birçok neden sıralayabiliriz.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden soruşturmayı bu yönde geliştirmeye bakalım abi. Ölen adamların hayatlarını didik didik edin. Birlikte neler yaparlarmış, nereye giderlermiş, nerede yiyip içerlermiş, her şeyi öğrenin. İnşallah katil kadının öç almak istediği başka kimse yoktur.
2: Tamam, şimdi herkes beni dinlesin. Siz değerli dostlarımı ve resim eleştirmenlerini buraya çağırmaktaki sebebim son eserimi sizlere göstermektir.
3: Kim bilir yine ne harika bir şey çıkmıştır ortaya Fuat'cığım.
4: Bütün basın senden söz ediyor şekerim. Son eserindeki foto modelin bir kadınmış.
2: Doğru. Sizi buraya foto modelimi tanıtmak için çağırdım. Biraz sonra sizleri onunla tanıştıracağım.
3: Hadi o zaman bizi fazla merakta bırakma Fuat Beyciğim.
4: Hem eserini hem de foto modelini görmek için can atıyoruz.
2: Sevgilim, gelir misin lütfen? İşte modelim. Eşsiz güzel Burcu.
5: Vay vay vay. Müthiş bir güzellik.
4: Ressam Fuat Bey ağzının tadını biliyormuş hani. Güzel kadınmış doğrusu.
2: Burcu gel sevgilim. Seni dostlarımla tanıştırayım. Hadi.
3: Merhaba Burcu Hanım.
6: Merhaba.
2: Aman bu adama dikkat et Burcu. Adı Zafer'dir ve önüne gelen güzele kuru yapar.
3: Yüzünüz hiç yabancı gelmedi bana Burcu Hanım.
2: Yabancı gelmez tabii. Yahu kadın model, mutlaka resmini bir yerlerde görmüşsündür.
3: Sanmıyorum. Gazetelerde değil de sanki böyle başka bir yerde gördüm ama nerede bir türlü çıkaramadım.
6: İnsan insana benzer Zafer Bey. Beni bir tanıdığınıza benzetmişsinizdir.
3: Ben gördüğüm yüzü asla unutmam Burcu Hanım. Hele sizin gibi yüzü güzel bir hanımı mümkün değil aklımdan çıkarmam.
6: Ama ben sizi ilk defa görüyorum.
3: Olabilir. Ama ben sizi daha önceden gördüğüme yemin bile edebilirim. Ama nerede? İşte bunu çıkaramıyorum. Yine de sabah olmadan sizi nereden tanıdığımı bulacağımı sanıyorum.
2: Sıktın ama. Burcu Hanım'ı serbest bırak da diğer dostlarımla tanıştırayım. Hey dostlar! Bu Burcu son şaheserimin şaheser modeli olur. Bir ay sonra açacağım sergiyi. Hepinizi bekliyorum dostlarım. Bu sergimin baş eseri de Burcu'nun az önce gördüğünüz tablosu olacak. Unutmayın.
6: Nihayet gittiler. Sıkıntıdan az kalsın patlayacaktım Fuat.
2: Ama onlar benim dostlarım hayatım. Eleştirmenler, sanatçılar.
6: Hele o Zafer denilen adam. Ay, ne itici bir tip. Kokteyl boyunca gözlerini hiç ayırmadı üzerimden. Sürekli beni bir yerden tanıdığını söyledi, durdu hep.
2: Hafızası kuvvetlidir keratanın. Mutlaka seni daha önce bir yerde görmüştür ki öyle söylüyor.
6: Yani daha sonra beni nerede gördüğünü hatırlayacak mı dersin?
2: Bundan hiç kuşkun olmasın güzelim. Bakarsın bir saat sonra uykusu kaçıp da seni hatırlarsa kalkar gelir buraya.
6: Ya çok ilginç. Demek önünde sonunda benim kim olduğumu hatırlayacak ha?
2: Evet, ama bundan sana ne canım? Hatırlarsa hatırlasın. Hey, o elindeki tabanca da nedir öyle? Şaka mı yapıyorsun bu saatten sonra?
6: Hayır, şaka yapmıyorum.
2: Hadi saçmalama, bırak o silahı da yatalım artık.
7: Neredeyse sabah olacak, çok yorulduk bugün.
6: Sana şaka yapmıyorum dedim Fuat Bey.

0: Aa, neden dalgınsın Zafer? Kokteylden biri ağzını bıçak açmıyor.
1: O kadın Nusret. O kadın.
0: Fuat'ın modeli mi? Burcu'ydu değil mi adı? Harika bir kadındı ama.
1: Ben o kadını tanıyorum Nusret. Gördüğüm bir yüzü asla unutmam. Ama nereden tanıdığımı bir türlü bulamıyorum.
0: Bu yüzden mi düşüncelisin?
1: Evet, durmadan beynimi zorluyorum. O kadını nereden tanıdığımı çıkarmaya çalışıyorum ama bulamıyorum.
2: Beni öldürecek misin Burcu?
3: Evet, iyi tahmin ettin ressam Fuat Bey. Öldüreceğim.
2: İyi ama neden? Ben sana ne yaptım ki? Modellik yemeğini kuruşuna kadar ödedim sana.
3: Bundan 1,5 yıl önce sen ve 4 arkadaşın bir arabadan sağa sola ateş açtınız.
2: Ben hatırlamıyorum böyle bir şey.
3: Ama ben hatırlıyorum. O rastgele açtığınız ateş sonucu benim kocamı vurdunuz. Öldürdünüz onu, öldürdünüz.
0: Yahu bırak artık şu kadını düşünmeyi Zafer. Hem kim olduğunu bilsen ne olacak? Görmedin mi? O Fuat'ın sevgilisi.
1: Bey Allah'ım, delirmek üzereyim. Tanıyorum o kadını, tanıyorum. Nerede görmüştüm acaba? Yine bir kokteylde miydi? Bir partide miydi?
0: Ha, dikkat et! Kaldırıma çıkacaksın!
1: Affedersin.
0: Kadını düşüneceğim diye kaza yapacaksın Zafer.
1: Affedersin. Ha, tamam. Buldum. Buldum. Bu kadını nereden tanıdığımı buldum Nusret.
0: Nereden?
1: Kemal'in nişan gecesi davetliler arasındaydı. Evet, oydu. Yemin ederim ki aynı kadındı. O geceki kadının saçları sarıydı ama aynı kadındı. İri gözler, buz gibi ifade. Aman yarabbi, o halde. Dur bir dakika. Ha? Nusret, hemen geri dönmeliyiz. Fuat'ın evine gidiyoruz hemen.
0: Allah kahretsin, biraz yavaş ol. Takla attıracaksın arabayı.
1: O kadın nişan gecesi Kemal'i 10. kattan aşağı atarak öldürmüştü. Katil o kadın Nusret. Katil!
0: Ne? Katil mi? Ya ama şimdi Fuat'la birlikte o.
1: Evet, Fuat'ın da hayatı tehlikede. O kadın Fuat'ı da öldürecek. Hissediyorum bunu. Bir an evvel Fuat'ın evine gitmeliyiz.

0: Yapma. Çekme tetiği. Ben sana bir kötülük yapmadım.
1: Kocamı öldürdün. Sen ve arkadaşların kocamı öldürdünüz.
0: Delirmişsin sen. Saçmalıyorsun. Böyle bir şey olmadı.
1: Şimdi kocamın kanına karşılık seni öldüreceğim ressam. Tıpkı öteki arkadaşların Kemal gibi, İsmet gibi, Kerem gibi. Onları nasıl öldürdüysem seni de.
0: Dur, yapma. Dur, yapma. Yapma diyorum. Aa!
1: Sen 4. kurbanımdın ressam Fuat. Kocamın ölümüne sebep olan 5 kişiden 4.'süydün. Sırada 5. arkadaşınız kaldı. Onu da öldürdükten sonra ancak huzura kavuşabileceğim. Az kalsın unutuyordum. Ressamın yaptığı portrem neredeydi? Onu yırtmayı unutuyordum.

0: Hadi hadi açın şu kapıyı, lanet olsun açın diyorum.
1: Sakin ol. Sakin ol, tutturdun kadın katil diye. Dur bakalım, belki de öyle bir şey yoktur. Fuat yaşıyordur.
0: Eğer yaşasaydı kapıyı açardı. Baksana 10 dakikadır kapı çalıyoruz Nusret. Yok, ben daha fazla dayanamayacağım. Şimdi kıracağım bu kapıyı.
1: Dur Zafer, saçmalama. Fuat içkiden sızmıştır. Top atsan uyanmaz o.
0: Saçmalama maçmalama değil. Şimdi onu içeri girince göreceğiz bakalım. Kenara çekil şöyle. Bir dakika. Kırıldı işte. Gel benimle Nusret. Fuat! Fuat neredesin? Fuat!
2: Aman Allah'ım. Şuraya bak Zafer.
0: Lanet olsun, lanet olsun. Fuat bu. İşte bak, yetişemedik.
2: Ölmüş.
0: Görüyor musun, tahminim doğru çıktı işte. Katil kadın Kemal'den sonra Fuat'ı da öldürdü.
1: Ne yapacağız şimdi?
0: Sen hemen şuradan polisi ara, çabuk.
1: Sen ne yapacaksın?
0: Fuat o kadının portresini yapmıştı ya. Şimdi onu arayacağım. Böylece polis katil kadının resmini görecek ve... Lanet olsun. Şuraya bak, sandığımdan da zekiymiş bu kadın.
1: Ne oldu?
0: Ne olacak? Çırpıntı. Fuat'ın yaptığı portreyi yırtmış, parçalamış, tanınmamak için yaptı tabii. Puh! Elimizdeki en büyük ipucunu kaçırdık, görüyor musun sen şimdi?
3: Söyledikleriniz çok ciddi şeyler Zafer Bey. Kemal'i balkondan aşağı atan kadınla bu gece ressam Fuat'ı öldüren kadının aynı kadın olduğuna emin misiniz?
0: İstediğiniz her şeyin üzerine yemin bile ederim komiser bey. Değişik tek şey saçının rengiydi. Kemal'i öldürdüğünde uzun sarı saçlıydı. Bu gece ise kısa kumral saçları vardı. Ama o gözleri, yüzündeki buz gibi ifadeyi değiştirememişti.
3: Biliyor musunuz, o kadın yalnız Kemal'i ve ressam Fuat'ı öldürmedi. İsmet ve Kerem adında 2 kişiyi daha öldürdü. Bu cinayetleri gazetelerde okumuşsunuzdur.
0: Okudum tabii. Vay canına. Onları da mı bu kadın öldürmüş?
3: Evet. Tahminimiz bu Zafer Bey.
4: Zafer Bey, Kemal ile ressam Fuat arkadaş mıydı?
0: Bilmiyorum. Neden sordunuz?
4: Ölenlerle kadın arasında bir bağ kurmaya çalışıyoruz da ondan. Kemal, İsmet ve aktör Kerem çok önceleri yakın arkadaşlarmış.
3: Eğer cinayetleri işleyen aynı kadınsa, ressam Fuat'ın da diğer ölenlerle bir arkadaşlığı olmalı diye düşünüyoruz.
0: Olabilir. Bir dakika, şimdi aklıma geldi. Ben o sıralarda Kemal'le yakın arkadaş değildim ama onların bir zamanlar bir grubu vardı. Böyle her yere birlikte giderler.
3: Kaç kişiydi bu grup biliyor musun?
0: Sanırım 5 kişiydiler. Tabii ya. Bir keresinde Kemal arkadaş grupları için Daltonlar adını kullanmıştı. Daltonlar ve Red Kid. Kemal'in aktör Kerem'in arkadaşı olduğunu biliyordum ama diğerleri için bir şey söyleyemem.
4: Grup 5 kişiden oluşuyor demiştiniz değil mi Zafer Bey?
0: Evet.
3: Bu hesapça kadın 4 kişiyi öldürdü ve geriye 1 kişi daha kaldı.
4: İyi düşünün Zafer Bey. Kemal'in grubundaki 5. isim kimdi biliyor musunuz?
0: Maalesef komiser bey, bu konuda hiçbir bilgim yok.
3: İşler sarpa sarıyor Arif. Gruptaki o 5. kişinin kim olduğunu muhakkak bulmalıyız. Aksi takdirde katil kadın onu da öldürecek.
4: Bir dakika şef, aklıma bir şey geldi. Zafer Bey, Kemal'in 5 kişiden oluşan o Daltonlar grubu neden daha sonra dostluklarını sürdürmedi? Kavga falan mı etmişlerdi de ayrıldılar?
0: Yok, kavga değil de bir maç dönüşü bir olay mı olmuş ne? O olaydan sonra arkadaşlıkları seyrekleşmiş galiba. Tam olarak ben de bilmiyorum.

0: Ama onun gibi bir şeydi işte.
1: Bir maç dönüşü mü dediniz?
0: Aklımda öyle kaldı galiba.
1: Arif.
2: Buyur şef.
1: Son iki yılın bütün gazete koleksiyonlarına baksınlar. 5 kişilik bir grubun bir maç dönüşü sebebiyet verdiği bir olay cereyan etmiş mi? Etmişse muhakkak gazetelerde yer almıştır.
2: Arşivlere baktırayım da bu hayli zaman alabilir şef. Bu arada katil de belki...
1: Başka bir şansımız yok Arif. Hemen şimdi boşta ne kadar adam varsa koleksiyonlara bakmaya başlasınlar. En ufak bir ayrıntıyı dahi gözden kaçırmasınlar. 5 kişinin karıştığı maç dönüşü bir olay araştıracaksınız. Ve o 5 kişinin açık kimliğini de.
2: Emredersiniz.
1: Araştırma nasıl gidiyor Arif? Arkadaşlar gazete arşivlerini tarıyor mu?
2: Tarıyorlar şef. Boştaki 8 adamı bu işle görevlendirdim. O kadar çok gazete var ki arşivin taranması haftalar alabilir.
1: O kadar vaktimiz yok. Bu işin bir an evvel bitirilmesini istiyorum. 5. adamın hayatı buna bağlı. Kadın savaşta asker öldürür gibi adam öldürüyor.
2: Acaba o 5 kişi bu kadına ne yaptılar da kadın böylesine gözü dönerek adam öldürüyor şef? Çok merak ediyorum.
1: Bunu ancak 5. adamın kimliğini tespit ettikten sonra öğreneceğiz Arif. Zira o katil kadın şu anda bizden bir adım önde.
2: Haklısın şef. O katil kadın bizim bilmediğimiz 5. adamı biliyor ve onun peşinde.
1: İşte acelem bu yüzden. Bir an evvel gazetelerin taranarak maç dönüşü 5 kişinin sebebiyet verdiği bir olayı acilen öğrenmemiz gerekiyor.

0: Huzur içinde uyu Murat. Senin ölümüne sebep olanlardan dördünü de öldürdüm. Geriye beşincisi kaldı. Onu da öldüreceğim. Ve böylece sen mezarında, ben de yatağımda huzur içinde uyuyacağız.
1: Abla, mezara su dökmemi ister misin?
0: Su mu? Dök tabii.
1: Derttim işte. Bir tersi daha dökeyim mi?
0: Bu kadarı yeter. Dur, al şu 50.000 lirayı.
1: Teşekkür ederim abla.
0: Onlar seni öldürerek bana acı çektirdiler. Ben de onları öldürerek onların ailelerine, yakınlarına acı çektiriyorum. Neden? Neden adalet onlara ceza vermedi? Neden serbest bıraktılar o 5 kişiyi? Neden?

0: Arif, arşiv taramasından ne haber?
1: Az önce oradaydım şef. Çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar.
0: Gerekiyorsa daha fazla adam tahsis et Arif. O kadının son cinayetini engellemek istiyorum. Yalnız engellemek değil, yakalamak da istiyorum o camiyi.
1: Boşta başka adamım yok şef. Ve malum koca şehir olaysız geçmiyor ki. Aha, ben bakarım şef. Alo, cinayet masası. Ha, ne oldu? Buldunuz mu bir şeyler? Hı-hı. Peki nedir? Evet evet, not alıyorum. Evet. Evet. 5 kişiler öyle mi? Güzel. İsimlerini söyle, yazıyorum ben. Evet. Tamam, buraya gelebilirsiniz. Şef, beklediğimiz haber geldi. Çocuklar sonunda aradığımızı buldu.
0: Çabuk anlat.
1: 1,5 yıl önce bir maç dönüşü araba içindeki 5 kişi zafer sarhoşluğu içinde sağa sola ateş etmekten dolayı polisiye yakalanmış.
0: Tamam, işte benim aradığım haber buydu. Arabanın içindekilerin kimliği?
1: Kemal Yiğit, İsmet Cansu, Kerem Solak, Fuat Çamlı.
0: Kadının kurbanı 4 kişinin isimleri onlar. Peki ya 5.'si, o kimmiş?
1: Maksut Haksever adında bir pazarlamacı. Arabayı o kullanıyormuş.
0: Arabanın plaka numarası yazılı mıymış gazetede?
1: Yazılıymış şef.
0: Nihayet bir ipucu bulabildik Arif. Bundan sonrası çorap söküğü gibi gelir. Şimdi hemen trafik müdürlüğünü ara ve hala o arabanın Maksut Haksever adına kayıtlı olup olmadığını öğren. Maksut'un adresini de almayı ihmal etme.
1: Emredersin şef. Yalnız bir şey var.
0: Nedir o?
1: Ateş etmekten gözaltına alınan bu 5 kişi daha sonra savcılık tarafından serbest bırakılmış.
0: Allah Allah. Serbest bırakılmış ha?
1: Evet şef. İçlerinde silahı olan tek kişi arabayı kullanan Maksut'muş ve silah da ruhsatlıymış.
0: Arif, çocuklara söyle arşiv taramasına devam etsinler.
1: Başka ne arayacaklar şef?
0: Aynı gün, yani o 5 kişinin ateş açtığı gün herhangi birisi vurulmuş mu, ölmüş mü ve olayla hangi karakol ilgilenmiş?

0: Şoför bey, boş musunuz?
1: Boşum hanımefendi, buyurun. Pardon, nereye gideceksiniz?
0: Yakacağı.
1: Aa, bayağı uzun bir yol. Pekala, gidelim bakalım.
0: Bu trafikte şoförlük yapmak zor değil mi?
1: Zor tabii, zor. Ama ne yaparsınız, ekmek varız işte.
0: Evli misiniz?
1: Evet, iki de çocuğum var.
0: Adınız Maksut mu?
1: Evet. Nereden bildiniz?
0: Hiç, bir arkadaşım söylemişti. Durağın en terbiyeli ve güvenilir şoförü demişti sizin için.
1: Teşekkür ederim.
0: Demek adınız Maksut.
1: Evet.
0: Soyadınız da Haksever mi?
1: Evet.
0: Bir yanlışlık yapmamak için soruyorum bunları.
1: Ne yanlışlığı hanımefendi?
0: Birazdan anlarsınız. Şu elimdekini görüyor musunuz? Geri dönme, dikiz aynasından bak.
1: Aman yarabbi. Tabancaya benziyor. Tabanca değil mi o? Benden ne istiyorsunuz bayan? Paraysa cebimdekileri verebilirim. Sakın ateş etmeyin.
0: Kapa çeneni. Ben senin paranı değil, canını istiyorum Maksut efendi.
1: Canımı mı? İyi ama neden? Ben size bir kötülük yapmadım ki.
0: Sakın ha durayım deme. Devam et. Yoksa tetiği çekerim.
1: Peki. Ne zaman isterseniz o zaman durun.
0: Artık elimdesin Maksut efendi. Tabancanın namlusu tam kafanın hizasında. Eğer bir oyun oynamaya kalkarsan hiç acımadan tetiği çekerim.
1: O zaman yalnız ben değil siz de ölürsünüz. Araba şoförsüz kalır
0: bu
1: be.
0: Bu hiç önemli değil. Devam et şimdi. Duracağın yeri söyleyeceğim sana.
1: Peki. Nasıl isterseniz.
0: Yavaşla. Şu ilerideki ağaçlıklı yola gireceksin.
1: Peki.
0: Ağaçların oraya gir ve orada dur. Şimdi arabanın kontak anahtarını ver bana. Ver diyorum.
1: Tamam, kızmayın, buyurun alın.
0: Tamam. Şimdi önce ben ineceğim. Sen daha sonra. Kaçmaya kalkışırsan tetiği çekerim.
1: Tamam, kaçmam.
0: Tamam, şimdi inebilirsin. Ağaçların arasına yürü. Hadi.
1: Affedersiniz. Söyler misin bayan? Benden ne istiyorsun? Ne yaptım ben sana da beni öldürmek istiyorsun?
0: Beni tanımazsın. Yüzümü de ilk görüyor olabilirsin.
1: Doğru.
0: Bundan 1,5 yıl önce bir bahar akşamıydı. Sen ve 4 arkadaşın bir araba içindeydiniz. Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Bir maçtan dönüyordunuz ve zafer sarhoşuydunuz. Arabanın içinden sağa sola ateş ediyordunuz. Bunu da mı hatırlamadın?
1: Olabilir ama bundan size ne? Size bir zararımız dokunmamıştı ki.
0: Sen öyle sanıyorsun katil herif. O gece rastgele açtığınız ateş sonucu 6 aylık evli kocamı öldürdünüz. Anlıyor musunuz beni? Kocamı öldürdünüz.
1: Demek bunun için o 4 kişiyi öldürdün ha? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, ressam Fuat'ı bu yüzden öldürdün. Hem de hiç acımadan.
0: İyi ama sen bunu nereden biliyorsun?
1: Oyun bitti bayan. Tabancanı bana ver.
0: Dur. Bir adım daha atarsan vururum seni.
1: Ben polisim. Cinayet masası amiriyim.
0: Yalan söylüyorsun. Az önce adının Maksut olduğunu söylemiştin.
1: Evet. Çünkü onu öldürmek için aradığını biliyordum. O zavallıyı korumak için onun yerine ben geçtim.
0: İnanmıyorum sana. Söylediğin her şey yalan. İnanmıyorum.
1: Sana polisim dedim. Ver hadi o tabancayı. Bak, siren seslerini duyuyor musun? Ekipler buraya geliyor. Başından beri bizi takip ediyorlardı zaten.
0: Hayır, silahımı vermem. Seni öldürmeden vermem. Kocamın mezarında huzur içinde uyuması için seni öldürmem gerek.
1: Delirmişsin sen. Sana aradığın şoför değilim diyorum. Polisim ben. İstersen kimliğimi
0: sakın
1: gösterebilirim.
0: Sakın elini cebine atma. Tetiği çekerim.
1: Bak Neşe Hanım.
0: Adımı da öğrenmişsin ha?
1: Elbette. Yalnız ben değil. Bütün polis teşkilatı biliyor adını. Beni öldürmen sana bir şey kazandırmaz. Bak, birkaç dakikaya kalmaz ekipler burada olur. Biliyor musun? O 4 adamı boşu boşuna öldürdüm Neşe Hanım.
0: Anlamadım. Boşu boşuna mı dedin? Ne demek istiyorsun?
1: Kocanın katili sandığın o kişilerin olayla ilgisi yoktu. Hiçbir günahı olmayan 4 masum kişinin kanına girdi. Eğer zamanında yetişmeseydim şimdi 2 çocuklu Maksut'un da kanına girecek.
0: Yalan söylüyorsun. Onlar kocamı öldürmüştü. Balkonda oturmuş çay içiyordum. Henüz 6 aylık evliydik. Gelecekteki güzel günlerimizden konuşuyorduk. Tam o sırada sokaktan bir araba geçiyordu. İçindeki adamlar tabancayla sağa sola ateş ederek tuttukları takım lehine bağırıyorlardı. Ve kurşunlardan biri kocama isabet etti.

0: Kocam, kocam kollarımda can verdi.
1: Yanılıyorsun Nişan. Evet, o arabadan ateş ettiler. Ama kocanı öldüren kurşun o adamların tabancalarından çıkmamış.
0: Çıkmamış mı? Nasıl yani?
1: 1,5 yıl önce olaya bakan karakolla konuştum. Komiser o 5 kişiyi gözaltına almış. Ama tabanca ruhsatlı olduğu için savcılık adamları serbest bırakmış oldu.
0: İyi ama ortada bir ölü vardı. Kocam ölmüştü. Eve polisler gelmişti. Bana ateş açan arabadaki adamların yakalandığını söylemişlerdi.
1: Doğru. Ama polis balistik raporunda kocanı öldüren kurşunun o adamların tabancasından atılmadığı tespit edilmiş.
0: Bundan benim haberim yoktu.
1: Kocanın bir cinayete kurban gittiği doğruydu. Onu biri tabancayla öldürmüştü. Ama o 5 kişi öldürmemişti.
0: Peki kim öldürmüş kocamı? Katili kimmiş?
1: İdris adında bir Karadenizli. Kocanı kan davası yüzünden vurduğunu itiraf etmiş. Ve mahkemede onu 25 yıla mahkum etmiş.
0: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bundan benim haberim yoktu. Kocamın kan davası yüzünden vurulduğunu, katilin yakalandığını bilmiyordum.
1: Bilmiyordum. Zira olaydan sonra oturduğum kira evinden taşınmıştım. Ve gözünü intikam duygusu kaplamıştı. Eğer gazeteleri okusaydın ya da karakola gitseydin, onlar sana kocanın katilinin yakalandığını söyleyeceklerdi. Hatta mahkemeye seni davacı olarak çağırmışlar. Ama yeni adresini bilmedikleri için mahkeme sensiz devam etmiş. Ve kocanın katili de hak ettiği cezaya çarptırılmış.
0: Aman yarabbim. Şimdi ben günahsız insanların kanına mı girdim? Kemal'i, İsmet'i, Kerem'i, Fuat'ı suçları olmadığı halde mi öldürdüm?
1: Maalesef öyle. Silahınızı verir misin?
0: Hayır. Hayır, vermem silahımı. Ben onunla 4 can aldım. Şimdi bu silah bir can daha alacak komiser bey. Bir can daha.
1: Durun, yapmayın.
2: Şef, ne oldu? İyi misiniz şef?
1: Evet evet. Zavallı kadın. Kendini vurdu Arif.
2: İntihar mı etti şef?
1: Evet. Boşuna aldığı 4 canın günahını taşıyamayacağını anladı ve kendisini vurdu.
3: Geçmiş olsun komiserim.
1: Sağ olun, teşekkür ederim çocuklar. Evet, böylece bir dava daha burada kapandı.
4: İntikam adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
5: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
6: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
7: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
10: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internet

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ya Allah, ya Hadi.
8: Hadisin sen. Hidayet senden. Hidayetin olmazsa ışık yolunu şaşırır. Söz anlamını yitirir. Yollar yolunu kaybeder. Beni seni bilenlerden eyle. Beni senin beni bildiğini bilenlerden eyle. Yollarımın hepsini sana çıkar. Hayretlerimin cümlesini iman vesilesi yap.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Sana hiç hasret söyleyemedim. Hiç açamadım kalbime gözlerinin nakşettiklerini. Sevgili, kalbimi sana vurdum, beni buldum. Acıyı hayatı örtü yapana şükürler olsun. Şükürler olsun.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası'nda. Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara Et
2: Noktası'nda. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.

0: projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, bir ilimden irfana programında daha sizlerleyiz. Hepinizi selamların en güzel olan Cenab-ı Hakk'ın selamıyla selamlayarak programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlere İrfan Mektebi dergisinden makale arz edeceğiz. Daha sonra da Büyük Cevşen'den dua mealiyle programımızı kapatacağız. Nereden size bir makale okuyacağım? İrfan Mektebi dergisinin hangi sayısından? Eylül 2012 sayısından. Suriye ve Arakan dua ve yardımlarınızı bekliyor. Kapak konusu yapılmış derginin bu sayısında. Dua edilmesi ve yardım etmemiz isteniyor. Yine içinde öğrenmede Bediüzzaman modeli, saadet düsturları, ki bugün o makaleyi sizlere ben arz edeceğim. Neydi Adem'in sinesindeki sır? De ki o iman edenler için bir hidayet ve şifadır. Kur'an-ı Kerim'le ilgili bir makale. Sadeleştirme, milli kültürün devamlılığı için büyük bir kayıptır isimli bir mülakat kiminle yapılmış? Prof. Dr. Orhan Okay'la. Bir devlet adamı ve mütefekkir olarak Said Halim Paşa'nın hayatı ve eserlerinin anlatıldığı başka bir makale var. Yine genç kalemlerden göz yaşarır, gönül hüzünlenir. En parlak eser Osmanlıca, yazı, ezan ve dua acayip bir şey gibi pek çok konu değerli dinleyenler derginin Eylül sayısında işlenmiş. irfanmektebi.com adresinden dergiye ulaşıp abone olabilirsiniz. Aylık ilmi, edebi, dini, kültürel, ahlaki bir dergidir. Aile eki ve çocuk ekleri var. Tavsiye ediyoruz her zaman olduğu gibi. Evet değerli dinleyenler, bu hafta size İrfan Mektebi dergisinin Eylül ayı sayısından Saadet Düsturları başlıklı Zakir Çetin'e ait makaleyi arz ederek programımıza başlıyoruz. Ukbe bin Amiril Cüheni diyor ki, Biz Tebük seferine çıktık. Bir gece Resulullah aleyhissalatü vesselam uyuyordu. Güneş yükselinceye kadar uyanmadı. Peygamberimiz dedi ki, ya Bilal, bizi sabah namazına kaldır demedin mi? Hazreti Bilal, ya Resulallah, sizin başınıza gelen bizim de başımıza geldi. Peygamberimiz azıcık yerinden ayrıldıktan sonra namaz kıldı. Sonra Allah'a hamdü sena etti ve daha sonra aşağıdaki hadisi anlattı. 1- Sözlerin en doğrusu

Allah'ın kitabıdır. Zira o sözlerin üzerinden 1400 sene geçtiği halde 6666 ayetten bir tanesi dahi geçerliliğini kaybetmemiştir. 2. En sağlam kulp yani tutunulacak dal takva yani kelime-i şehadettir. Zira kelime-i şehadet takvanın sebebi ve esasıdır. Takva ise ilahi bütün emirleri yerine getirmek ve yasaklardan sakınmaktır. 3. Milletlerin en hayırlısı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın milleti olan Müslümanlıktır. Buna binaendir ki Peygamberimiz o milletten olmayı emretmiştir. 4. Sünnetlerin en hayırlısı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Öyleyse o sünnet nur isteyenlere kafidir. 5. Konuşmaların en şereflisi Allah'ı zikretmektir. Zira ona ait olmayan sözler malayani sayılabilir. 6. Kıssaların en güzeli bu Kur'an'dır. Zira Kur'an bütün kıssalarında ümit ve korku dengesini muhafaza eder. 7. İşlerin en hayırlısı farzlardır. Evet, bu zamanda farzları işleyen, kebairi terk eden ehli necat olur, kurtulur. 8. İşlerin en şerlisi ise sonradan icat edilendir, yani bid'alardır. İnsanı helakete sevk eden en büyük 7 günahtan birisi de bid'alara taraftar olmaktır. 9. En güzel yol peygamberlerin yoludur. Zira hak ve hakikat nübüvvet içindedir ve nebilerin elindedir. Şer ve dalalet onlara muhalefet edenlerdedir. 10. Ölümlerin en şereflisi şehitlerin ölümüdür. Evet, bu zamanda imanı kurtarmanın en rahat yolu şehit veya gazi olmaktır. 10. Ölümlerin en şereflisi 11. En büyük körlük hidayetten sonra dalalete girmektir. Zira dalalete gitmek imanın kazandırdığı dünya ve ahiret dolusu daimi vücut nurlarını kaybettirir. Öyleyse bundan daha büyük bir körlük olamaz. 12. İlmin en hayırlısı faydalı olandır. Zira faydası olmayan ilim sahibine vebal getirir. 13. Hidayetin en hayırlısı ona uyulandır. 14. En şerli körlük kalbin körlüğüdür. Yani basiretin kapanmasıdır. Zira basiretin kapalı olması dünya ve ahiret saadetinin ve nurlarının kaybolmasına sebeptir. 15. Veren el, alan elden hayırlıdır. 16. Az olup da yeten, çok olup da gaflete düşürenden hayırlıdır. Zira malın kıymeti ve değeri ahireti ve Rabbimizin rızasını kazandırmaya vesile olması nispetindedir. 17. Mazeretlerin en şerlisi ölüm anındaki mazerettir. Zira Firavun gibi öleceği anda yapılan tevbe kabul değildir. Pişmanlıkların en şerlisi kıyamet günündeki pişmanlıktır. İnsanlardan bir kısmı vardır ki büyük bir fenalık olarak ancak vakit geçtikten sonra namaz kılarlar. 20. İnsanlardan bir kısmı riyakarlıkla Allah'ı zikrederler. Hataların en büyüğü yalan söylemektir. Zira yalan küfrün temeli ve münafıklığın birinci alametidir. 22. En hayırlı zenginlik gönül zenginliğidir. 23. En hayırlı azık takvadır. Takva günahlardan sakınmaktır. Takvanın en büyüğü ise kalbi Allah'tan başka her şeyden arındırmaktır. Hikmetin başı Allah korkusudur. Zira Allah'tan korkan onun emir ve yasaklarına uymayı esas yapar. Kalbe yerleşenlerin en hayırlısı yakindir. Yakin, dinimizin emrettiği şeyleri şeksiz ve şüphesiz kabul etmektir. 26. İman hakikatlerinin herhangi birisi hakkındaki şüphe küfürdendir. 27. Ölü üzerine bağırmak, feryat etmek cahiliye işidir. 28. Gizlice hainlik planlayan cehennemliktir. 29.

zekatı verilmeyen para, sahibini yakan ateşten bir dağdır. 30 haram olan şiir şeytanın çalgılarındandır. İçki bütün günahları içinde barındırır. Kadın şeytanın tuzağıdır. Zira şeytanın ve bugün dünyayı ifsad etmeye çalışanların en çok kullandıkları tuzak, iffetini kaybeden kadınlardır. Gençlik delilikten bir şubedir. Zira gençlerdeki hissiyatın kuvvetli olması, nefsani arzulara şiddetli meyletmeleri bazen aklın devre dışı kalmasına sebep olur. Kazançların en şerlisi faiz yoluyla kazanılandır. En şerli yiyecek zulüm ile alınan yetim malıdır. En bahtiyar adam başkasından ders alan, istikamet yolunu bulandır. En şaki ve bedbaht adam daha annesinin karnındayken bedbaht olandır. Evet, takvim hazırlayan bir adamın tecrübeleriyle gelecek senenin nasıl geçeceğini bilip henüz sene gelmeden takvimi hazırladığı gibi, aynen öyle de dünyaya gelecek bir insanın iyilik veya kötülükten hangisini tercih edip yapacağını Allah Celle Celaluhu ilmi ezelisi ile bilir. Ve bunu bildiği için annesinin karnındayken o kişinin iyi veya kötü olacağını kaderinde yazar. 38. Şüphesiz hepinizin gideceği yer 2 metrelik bir kabirdir. Evet, dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Her iş neticesine göredir. Evet, iman ve ameli salihin neticesi ise bir saati dünyanın 1000 sene hayatından üstün olan cennet ve cennetin de 1000 senesi bir saatine mukabil gelmeyen cemalullahı görmektir. 40. Rivayetlerin en şerlisi yalan olan bir şeyi rivayet etmektir. Zira yalan lanetlenen bir günahtır ve hikmeti ilahiyeye zıddır. 41. Her gelen yakındır. Öyleyse ölüm de yakındır. Her an hazırlıklı olmamız gerekir. Mü'mine sövmek fasıklıktır. Haksız yere ve helaldir diyerek bir mü'mini öldürmek küfürdür. Mü'minin etini yemek, yani gıybetini yapmak, Allah'a karşı isyandır. Mü'minin kanını dökmek haram olduğu gibi, haksız yere malını almak da haramdır. Kim Allah'a yemin ederek Allah şu işi yapar diyorsa, Allah'a iftira eder. Zira Cenab-ı Hak hikmetiyle iş yapar, hiç kimsenin isteğine, istediğine uymak mecburiyetinde değildir. Kim başkasının kusurunu örterse, Allah da onun kusurunu örter. Kim başkasını affederse, Allah da onu affeder. Kim yerine getirebildiği halde öfkesini yenerse, Allah da ona mükafat verir. Kim musibete sabrederse, Allah o musibetin götürdüğünün yerini daha hayırlısı ile doldurur. Kim başkasının ayıbını ifşa ederse, Allah da onun ayıbını ifşa eder. Kim sabrederse, Allah mükafatını kat kat verir. Kim Allah'a karşı isyan ederse, Allah ona azap verir. Zira ne iyilik ne de fenalık karşılıksız kalmayacaktır. Dedikten sonra 3 defa, Ya Rabbi, beni ve ümmetimi mağfiret eyle. Sizler ve kendim için Allah'tan mağfiret diliyorum buyurdu. 52 maddeden ibaret olan bu hadis-i şerif, bütün kemalat-ı insaniyeyi, dünya ve ahiret saadeti için gereken bütün düsturları barındırdığından, elimizden geldiği kadar tercüme etmeye gayret ettik. İmam-ı Münavi'nin Cami-ü Sagir'in şerhi olan Feyzül Kadir'inden ve Risale-i Nur'lardan istifade ederek Ehl-i Sünnet akidesine göre bir kısım izahlar yaptık. Bu hadisi şeriften bütün ehli imanla birlikte bizleri de müstefid eylesin. Amin diyerek bitirmiş değerli dinleyenler. Biz de amin diyoruz. Saadet Düsturları isimli Zakir Çetin'e ait makaleyi İrfan Mektebi dergisinin Eylül 2012 sayısından sizlere aktardık. Diğer güzel makaleleri siz dergiden bulup istifade edebilirsiniz değerli dinleyenler. Ve Büyük Cevşen'den dua mealiyle programımızı tamamlayacağız inşallah. Tahmidiye'de başlangıçtan bir kısmını

sizlere arz etmiştik değerli dinleyenler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Fenzelallahu sekinetehu aleyh la yehzunuhumul fezavul ekber. Yurzakûne fereyhine bimâ âtâhum. Selamun kavlen min rabbirrahim. Ya nâru kûni berden ve selâma. Lillezîne âmenû hüden ve şifâ. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifâun ve rahmetun lil mü'minîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Alâ risâletil Muhammediyeti vel îmân. Bima biha hamden bi adedi hasenâtu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve kemalâtihi ve semerâtihi. Ve fevâidihi ve bi adedi hasenâti âlihi ve sâbihi ve ümmetihi aleyhissalâtu vesselâm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan fert. Varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise zati, ezeli ve ebedi olan Hay. Varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyum. Haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle, belli bir maksada göre ve faydalı bir şekilde yaratan Hakem. Kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığın bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve haksızları cezalandırıp iyileri de mükafatlandıran Adil. Hiçbir şekilde hiçbir noksanı olmayan, sapıtmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları batıl düşüncelerden münezzeh olan, kainatı daima temiz tutarak güzelleştiren Kuddus. Allah peygamberine emniyet ve rahmetini indirdi. En büyük korku olan kıyametin dehşetli onlara üzüntü vermez. Onlar Rablerinin nimetleriyle rızıklanırlar ve onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler. Onlara rahmet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Ey ateş, serin ve selametli ol. Kur'an, iman edenler için bir hidayet, rehberi ve bir şifadır. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın peygamberliği ve peygamberliğine ettiğimiz iman için, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın iyilikleri, kemalatı, meyveleri ve faydaları sayısınca, neslinden gelenlerin, ashabının ve ümmetinin sevapları adedince, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdun hayyun kayyumun hakemun adlun kuddus. Fenzelallahu sekinetehu aleyh. La yehzunuhumul feza'ul ekbar. Yurzakûne fereyhine bimâ âtâhum. Selamun kavlen min rabbirrahim. Ya nâru kûni berden ve selâma. Lillezîne âmenû hüden ve şifâ. Ve nunezzilu minel Kur'ani mâ huve şifâun ve rahmetun lil mü'minîn. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Alel Kur'ani vel îmâni bihi hamden bi adedi meânil Kur'anil mutasavvirati fil efhâmi ve bi adedi kemâlât kelimâtihi ve hurufâtihil mütemessileti fil hevâi ilâ âhiriz zaman. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmayan fert, varlıklara hayat verip canlandıran, kendi hayatı ise ezeli ve ebedi olan Hay, varlığıyla bütün varlıkları düzenli bir şekilde devam ettiren, ayakta tutan, fakat kendi varlığı hiçbir varlığa bağlı olmayan Kayyum, haklıyı haksızdan ayıran, her şeyi hikmetle belli bir maksada göre faydalı bir şekilde yaratan Hakem, kainatı ince hesaplarla yaratan, her varlığın bütün ihtiyaçlarını adaletle veren ve haksızları cezalandırıp iyileri de mükafatlandıran Adil. Hiçbir şey, hiçbir şekilde, hiçbir noksanı olmayan, sapıtmışların kendisi hakkında yakıştırdıkları batıl düşüncelerden münezzeh olan, kainatı daima temiz tutup güzelleştiren Kuddus. Allah peygamberine emniyet ve rahmetini indirdi. En büyük korku olan kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. Onlar Rablerinin

0: nimetleriyle rızıklanırlar ve onun bağışladığı nimetlerle sevinç içindedirler. Onlara rahmet sahibi Rabbin söylediği selam vardır. Ey ateş, serin ve selametli ol. Kur'an iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir şifadır. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa olan ve bir rahmet olan şeyi indiriyoruz. Kur'an ve Kur'an'a ettiğimiz iman için, Kur'an'ın zihinlere akseden manaları sayısınca ve kıyamete kadar havada şekillenen kelime ve harfleri adedince, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Evet kıymetli dinleyenler, değerli dostlar, bir programımızı daha burada tamamlamış olduk Cenab-ı Hakk'ın izniyle. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Yeni bir programda görüşmek ümit ve temennisiyle.
1: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinleyeceğiniz bu olay tamamen gerçek ve yaşanmıştır. İnsan sormadan edemiyor. Hayatımızda böyle aşklar da varmış. İşte ibret vesikası olacak o güzel hikayemiz. Hamza ve Şeyda birbirlerini çocukluklarından beri çok seven iki sevgiliydi. Birlikte büyümüşlerdi. Ayrılmak akıllarının ucundan bile geçmezdi. Artık ikisi de evlenme çağına gelmişti ve evlenmeyi düşünüyorlardı. Her şey Hamza'nın evlilik teklifi yapmasına ertelenmişti. Ama Hamza'da bir değişiklik vardı. Eskisi gibi ilgi göstermiyordu Şeyda'ya. Ne olmuştu ona? Artık buluşmak istemiyor, mesajlara doğru dürüst cevap vermiyor, hiç aramıyordu. Yoksa başkası mı vardı hayatında? Bu düşünceler Şeyda'yı çılgına çeviriyordu. Sonunda dayanamadı ve neler olup bittiğini öğrenmek için Hamza'yı aradı. Alo, nasılsın Hamza? Elhamdülillah, iyiyim. Sen nasılsın? Kaç gündür soğuk davranıyorsun. Nasıl olmamı beklersin? Bunları sonra konuşsak. Şimdi camiye girmek üzereyim. Allah'a emanet ol. Şeyda elinde telefonla kala kalmıştı. Hamza camiye girdiğini söylemişti. Oysa Hamza namaz kılmazdı. Neden camiye gitmişti ki? Yoksa namaza mı başlamıştı? Bir saat sonra bir mesaj geldi. Hamza göndermişti. Şunlar yazıyordu. Günlerdir değiştiğimin ben de farkındayım. Bu değişikliği de Kur'an ve namaza borçluyum. Evet, ben namaza başladım ve birçok şeyi bıraktım. Tüm kötü huylarımla birlikte senden de bu şekilde vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü zina yapmış oluyoruz. Artık ne elini tutacağım ne yanında oturacağım. Gözlerine bile bak.

yapmaktan sakınacağım. Lütfen bana kızma. Seni seviyorum. Tahmini doğru çıkmıştı Şeyda'nın. Demek ki bu yüzden kaçıyordu kendinden. Zaten dine karşı hiç sempatisi olmayan Şeyda, Hamza'yı elinden aldığını düşünerek iyice düşman olmuştu Kur'an'a, namaza. Ramazan bayramıydı. Öğle saati olmuş ama Hamza'dan ne mesaj gelmişti ne de aramıştı. Daha fazla bekleyemeden Şeyda aradı Hamza'yı. Bayramın kutlu olsun Hamza. Senin de mübarek olsun Şeyda. Neden aramadın? Yetimhanedeyim, fırsat bulamadım. Yetimhane mi? Senin ne işin var nereden geldiği belli olmayan o pis çocukların yanında? Annesi babası bakmamış, sen mi bakıyorsun? Ne kadar dar düşüncelere sahipsin. Şeyda buna benzer cümleleri ard arda sıralıyordu. Hamza, Şeyda, dilerim ki Allah seni bunlarla imtihan etmesin. Bir hafta sonra, Şeyda parkta oturmuş Hamza'yı bekliyordu. Uzun süredir görmüyordu onu. Hem kızgındı hem özlemişti. Hangi duyguyla karşılayacağını o da şaşırmıştı. Hamza buluşmak istediğini söylemişti. O da koşa koşa gelmişti. Çok geçmeden Hamza da geldi. Ama bambaşka bir insan olmuştu Hamza. Şekil verdiği saçları yoktu. Sıradan bir şekilde taramıştı. Top sakalı da yoktu. Sünnet olan sakal bırakmıştı. Ve o giydiği daracık kot pantolonlara, rengarenk ve üzerinde sevdiği sanatçıların resminin bulunduğu tişörtlere veda etmişti. Onların yerine geniş pantolon ve yakasız bir gömlek giymişti. Sanki Hamza değil de başkasıydı Şeyda'nın karşısında oturan. Üstelik tokalaşmak için uzattığı eli de tutmamıştı. Şeyda, biliyorum. Bendeki bu değişikliğe alışman zaman alacak. Sana istediğin kadar zaman verebilirim. Ama ben artık bu işin fazla uzamasını istemiyorum, dedi ve elindeki hediye paketini uzattı. Ne bu? Aç bakalım neymiş, dedi gülümseyerek. Şeyda hemen heyecanla paketi açtı. Ama heyecanı boşa çıkmıştı kendince. O pahalı lüks hediyeler beklerken paketin içinden çıkanlar tepesini attırmıştı. Pakette Kur'an, başörtüsü, tesbih ve gül suyu vardı. Gül suyunu bir arkadaşım Medine'den getirdi. Efendimizin ravzasının kokusu. Daha cümleyi bitirmemişti ki Şeyda gül suyunun kapağını açıp dökmeye başladı. Ne yapıyorsun diyerek yerinden fırladı Hamza. Elindekileri alıverdi. Şeyda'nın öfkesi geçmemişti. Tesbihi alıp kırdı. Taneleri etrafa saçıldı. Sen kendine eş değil köle arıyorsun. Şu verdiğin kitapta öyle yazıyormuş. Benden başka 3 tane daha kadın almanı söylüyor. Ben salak değilim. Şuna bak, bir de başörtüsü almış. Başörtüyü köleler takar. Ben özgür biriyim ve saçlarım da özgür kalmalı, dedi ve hışımla kalkıp gitti. Hamza neye yanmalıydı? Şeyda'nın doğruları görmediğine mi? Kur'an'a yapılan hakaretlere mi? Kırılan tesbihe mi? Dökülen gül suyuna mı? Nasıl bir zihniyetle büyümüştü ki Kur'an'ı böyle yanlış tanımıştı? Şeyda o günden sonra Hamza'yı hiç aramadı. Telefonunu değiştirdi, çok geçmedi adresini de. Artık birbirlerini çok seven iki genç ayrılmışlardı. 7 yıl sonra Hamza yine bir Ramazan bayramı sabahı yetimhaneden çıkmış bir parkta oturuyordu. Evlenmemişti. Çocukları çok sevdiği için oturup onları izlemekten hoşlanırdı. Bir ara gözü bir çocuğa takıldı. Üstü başı perişan halde bir kenarda sessiz sessiz ağlıyordu. Hemen yanına gitti. ''Neyin var küçüğüm? Neden oynamıyorsun?'' Çocuk burnunu çeke çeke konuşmaya başladı. ''Bugün bayram. Herkesin yeni elbisesi var. Benim yok. Herkes babasıyla bir yerlere gidiyor. Benim babam bizi terk etti. Herkes annesiyle eğleniyor. Benim annem çok hasta, evde yatıyor.'' ''Baban yoksa ben varım.'' deyiverdi Hamza. Çocuk anlamıştı ne dediğini. Gözüne baktı tanımadığı adamın. Ve Hamza elini uzattı. ''Gel seninle bir yere gidelim. Korkma, benden zarar gelmez sana.'' Elinden tuttu çocuğun ve doğruca açık bir mağaza aramaya koyuldu. Bulmuşlardı. Çocuğa takım elbise aldı. Yerinde duramayan çocuğa baktı ve derinlere daldı.
Şeyda ile evlenmiş olsaydı, belki kendisinin de bu yaşlarda bir çocuğu olacaktı. Öyle dalmıştı ki, yanağına dokunan bir öpücükle kendine geldi. ''Teşekkür ederim amca.'' Hamza'nın ve çocuğun gözlerindeki sevinç görülmeye değerdi. ''Hadi seni evine götüreyim.'' Eve doğru giderken Hamza ev için bir şeyler de almıştı. Babasının olmadığını ve hasta olduğunu söylemişti çocuk. Evinin önüne geldiler. Hamza çocukla vedalaştı. ''Amca, seni annemle tanıştırmak istiyorum. Ben de isterim ama eve girmem uygun olmaz. Bir şey olmaz, hadi kırmayın beni.'' İstemeden de olsa içeri girdi. Evin içi perişan haldeydi. Aldıklarını mutfağa bıraktı. Mutfakta da kuru ekmekler dışında bir şey yoktu. Sonra oturma odasında yatan kadına gözü takıldı. Galiba kanser hastasıydı. Çünkü saçları dökülmüş, kel kalmıştı. ''Anne, bak kimi getirdim sana.'' Kadın oğluna döndü. Onu takım elbise içinde görünce şaşırmıştı. ''Benim oğlum nasıl da yakışıklı olmuş.'' dedi. O sırada Hamza içeri girdi. Bu nasıl olurdu? Karşısında duran Şeyda'nın ta kendisiydi. Her ikisi de donup kalmıştı. Bu durum bir süre devam etti. Sessizliği bozan küçük Hakan oldu. ''Anne, bak bu amca bana bu elbiseyi aldı. Evimize de bir sürü yiyecek aldı. Artık aç uyumayacaksın. Küçüğüm, annenle bana biraz müsaade verir misin? Bir şey konuşacağım onunla.'' ''Tabii ki.'' Sessizlik bir süre daha devam etti. Şeyda başladı konuşmaya. ''Senden sonra biriyle evlendim. Zengin ve modern biriydi. Başta çok iyiydik. Ama sonradan ruhsal sorunlar yaşamaya başladı. Ve benim kendisini aldattığımı düşünecek kadar paranoya haline geldi. Ve beni eve hapsetti. Beni kapattığı odanın penceresi bile yoktu. Çocuğumu bile göstermiyordu bana. Aylarca orada kaldım. Kısacası bana köle gibi davrandı.'' derken mahcubiyetle başını önüne eğdi. Sonra durumu düzeldi. ''Ama bu arada ben kansere yakalandım. Özgür kalacak dediği saçlar artık yoktu. Hasta olduğum için üzerime kuma getirdi. Yıllar önce söyledikleri geldi yine aklına. Sonra da beni ve oğlumu evden kovdu. Oğlum şimdi yetim gibi büyüyor. Ve sen yıllar sonra yine bir yetimi sevindiriyorsun. Çok pişmanım. Söylediğim her sözün cezasını çektim yeteri kadar.'' Hamza konuşmuyor. Şeyda ise ağlıyordu. Konuşmadan çıkıp gitti Hamza. Ve ertesi gün kapı çalındı. Gelen Hamza'ydı. Küçük Hakan onu içeri davet etti. Şeyda yatağında oturuyordu. Hamza'yı görünce heyecanlandı. Elinde bir paket vardı. Bu paket yıllar önceki paketin aynısıydı. Yoksa içindekiler de aynı mıydı? Paketi aldı ve heyecanla açtı paketi. Evet, aynı Kur'an, aynı başörtüsü, aynı tesbih. Tesbih kırılmıştı evet, ama Hamza taneleri tek tek toplamış, tekrardan dizmişti. Ve gül suyu. Kapağını açtı gül suyunun. Aynısı olup olmadığını anlamak istediği kokladı. Gayet güzel kokusu vardı hala. Aynısı olsaydı bozulurdu diye düşündü. Sanki içini okumuş gibi aynı gül suyu dedi Hamza. Bozulmadan durmuştu 7 yıl boyunca. Bunlar senin Şeyda. Eğer pişmansan biliyorum ki can atıyorsundur. Dinine 4 kolla sarılmak için. İşte sana fırsat. Kur'an okumayı bilmediğini biliyorum. Ama mealini oku. Okuduktan sonra da kararını ver. Yıllarca sakladım bunları. Niye sakladığımı bilmeden. Demek ki bugün içinmiş. Ve bir kitap daha çıkardı. Bu da senin. Kitabın adı Hazreti Fatıma. Bir kadının örnek alması gereken büyük insanın hayatı. Bunu da oku. Ve cebinden küçük bir kutu daha çıkardı. Bu da senin. Yıllar önce almıştım. O gün parkta vermeye fırsat bırakmadın. 15 gün sonra yine geleceğim. İyi düşün, karar ver. Ve arkasını dönüp gitti. Kutuyu açtı Şeyda. Evlilik yüzüğü vardı içinde. Nasıl olur da evlenmek isterdi kendisiyle?

Kanserdi ve ölecekti. Sonra gözü Kur'an'a takıldı. Elini uzattı almak için, hayır alamazdı. Kur'an'a abdestsiz dokunulmadığını biliyordu. Yerinden usulca kalktı. Daha önce gördüğü ve bildiği kadarıyla abdestini aldı. Tekrar Kur'an'ı almaya yeltendi. Hayır, yine dokunamazdı. Başörtüsünü aldı ve başını örttü, aynaya baktı. Nasıl da güzel olmuştu. Şimdi Kur'an'ı alabilirdi. Ve okumaya başladı. 15 gün sonra Hamza yine kapıdaydı. Şeyda kapanmıştı ve ayağı bile kalkmıştı. Gördükleri karşısında öyle memnun oldu ki hemen "Helalim olur musun?" deyiverdi. Evlenmişlerdi. Şeyda tedaviye devam ediyor, gittikçe iyileşiyordu. Hazreti Fatıma'nın hayatı onu öyle etkilemişti ki her haliyle onu örnek almaya çalışıyordu. Şeyda'daki bu büyük değişiklik de Hamza'ya kendisinin yıllar önce nasıl değiştiğini hatırlatıyordu. İkisi de doğru yolu bulmuşlardı. Sürekli okuyup kendilerini geliştiriyorlardı. Şeyda ölümden korkmuyordu artık. Tam anlamıyla dört dörtlük bir mümini olmuştu. Bir yıl sonra, çok istedikleri hac farizasını yerine getirmek için uçağa binmişlerdi. Hakan da yanlarındaydı. Üçünün de içi içine sığmıyordu. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk nidalarıyla kutsal topraklara ayak bastılar. Bir hafta olmuştu Medine'ye geleli. Bir akşam vakti, otelde Hamza Şeyda'ya seslendi. Hanım, hadi namaza geç kalıyoruz. Ses vermedi Şeyda. Tekrar seslendi. Canım hadi ama geç kalıyoruz. Yine ses yok. Yatak odasına doğru ilerledi Hamza. Şeyda yatıyordu. Anlamıştı. O sonsuz yolculuğuna çıkmıştı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek Şeyda'nın elini tuttu. Elinde bir not vardı. Hamzam, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok istemiştim kutsal topraklarda can vermeyi. Galiba Rabbim duamı kabul ediyor. Vasiyetimdir. Beni senin aldığın gül suyuyla yıkasınlar. Cenaze işlemleri yapılmıştı. Şeyda morga kaldırılmış ve Türkiye'ye gönderilecekti. O gece Hamza uykuya daldı. Rüyasında Hazreti Fatıma'yı görmüştü ve elinde o gül suyu. Şeyda'yı yıkıyordu Hazreti Fatıma ve mırıldanıyordu gülümseyerek. Cennette arkadaş lazım bana diyordu. Kan ter içinde uyandı Hamza ve bir daha uyuyamadı. Sabah hemen kalktı. Gül suyunu aramaya başladı. Yoktu. Rüyası aklına geldi. Koşarak morga gitti. Görevliye yalvara yakara Şeyda'nın bulunduğu kabini açtırdı. Bismillah diyerek açtı yüzünü. Şeyda öyle gülümsüyordu. Dişleri görünüyordu bu gülümsemeden. Elleri titredi Hamza'nın. Ağlıyordu bir taraftan. Öyle güzel kokuyordu ki naaşı, insanı büyülüyordu sanki. Biraz daha açtı örtüyü ve düşüp bayıldı oracıkta. Gül suyu kutusu boş bir şekilde orada duruyordu. Evet, Şeyda Hazreti Fatıma tarafından gül suyuyla yıkanmıştı. Belki size çok garip gelebilir ama Allah dilediği takdirde her şey olur. Yeter ki siz Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayın. İnanılması zor şeyleri Allah size nasip edecektir. Rabbim hepimize razı olacağı bir yaşam nasip etsin. Hoşça kalın.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
2: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
1: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Mecid,
2: Mecidsin ki yüceler yücesisin, sana kulluk edeni secde secde yüceltirsin.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim yeni bir insan hakları programından hepinize merhaba. Biliyorsunuz iki haftadır Filistin'deki ve diğer işgal altındaki Arap topraklarında insan hakları durumu işkence ve soykırım. 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin Birleşmiş Milletler özel raportörü Francesca Albanese'in raporunun birinci ve ikinci bölümünü sizinle paylaştım. Nasipse bugün üçüncü ve son bölümünü paylaşacağım. Bugünkü bölümün başlığı ise Gazze dışındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da durum nasıl? Yani savaş olmayan yerde durum nasıl? 1967'den bu yana işgal altında olan Filistin topraklarında insan hakları durumuna ilişkin özel raportörün bu raporunda 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Filistin topraklarında Filistinlilere karşı sistematik olarak uyguladığı işkenceyi incelemekteyiz. Bu işkence, soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi uyarınca soykırım eşiğini aşan gözaltı ve gözaltı haricindeki uygulamaları kapsamaktadır. İsrail işgali Ekim 2023'ten önce işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında mevcut yüksek teknolojili bir gözetim sistemi kurmuş ve hapishane duvarlarının ötesine geçen Filistin topraklarına yayılmış bir hapishane sistemi oluşturmuş.

bulunmuştur. Her yerde bulunan kameralar ve yüz tanıma teknolojileriyle yapılan izleme ve tarama, hapishane benzeri kontrol noktalarında ve duvarlarla çevrili veya askeri kontrol altındaki alanlarda mekansal kontrol aracı ve halkı toplu olarak sindirme aracı işlevi görmüştür. Kaçınılmaz olan bu gözetim, topluluklarda korku iklimi oluşturarak, sosyal bağları zayıflatarak ve bireysel özgürlükleri bastırarak bir işkence mekanizması işlevi görmektedir. Büyük çaplı askeri operasyonlar, terörle mücadele gerekçesiyle meşrulaştırılan terör ve zorla tahliyelerin toplu yıkım ve zorla yerinden etme yöntemleri olarak işlev gördüğü baskı mekanizmasını yoğunlaştırmıştır. Ekim 2023'ten bu yana hapishane duvarlarının ötesine geçen Filistin topraklarına yayılmış bu hapishane sistemi, yerleşimci sömürgeciliğin, sürgün ve soykırım tekniklerinin sürekli bir toplumsal ızdırap ve kuşaklar arası travma oluşturmak için kullanıldığı işkenceye dönüşmüştür. Ordunun ve yerleşimcilerin ya da her ikisinin birden saldırıları 10 yıllardır Filistinlilerin hayatını mahvetmiştir. 2023 ve 2025 yılları arasında sıklık ve vahşette eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşanırken, Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da 1000'den fazla Filistinli öldürülmüştür. Belgelenmiş yerleşimci saldırıları 2021-2023 yılları arasında yaklaşık 1860 iken 2023-2025 yılları arasında en az 3088'e yükselmiştir. Genellikle hükümet tarafından silahlandırılan Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinde yaşayan İsrailli vatandaşlardan oluşan gruplar paramiliter çeteler olarak faaliyet göstermekte, Filistinlilere saldırdıkları veya onları öldürdükleri için yasal dokunulmazlık, kurumsal koruma ve geniş çapta övgüyle karşılanmaktadır. Kritik altyapı ve binlerce ev yok edilmiştir. Geleneksel tarım kaynakları da dahil olmak üzere geçim kaynakları yok edilmiş, hayvanlar çalınmış veya öldürülmüştür. Bu da 1967'den bu yana en büyük zorunlu göçü tetiklemiştir. Devlet destekli yerleşimci terör ortamında 3 mülteci kampını yok eden askeri saldırılar nedeniyle 40 binden fazla insan yerinden edilmiştir. Batı Şeria'daki Filistinli sakinlerin okula ya da işe gidiş ve zeytin hasadı da dahil olmak üzere günlük yaşamlarının her boyutu zarar görmüş ve bu durum uzun süreli fiziksel, zihinsel ve sosyal işkenceyi daha da arttırmıştır. Savunma Bakanı Katz, orduya gelecek yıl için uzun süreli bir kalışa hazırlanmaları ve sakinlerin geri dönmesine izin vermemeleri talimatı vererek uzun vadeli hedeflerini açıkça belirtmiştir. İsrail güçleri ve yerleşimci milisleri, Filistin yaşamının sosyal, ekonomik ve psikolojik dokusunu hedef alan, işkence teşkil eden kasıtlı bir terör sistemi olarak işlev görmektedir. Batı Şeria'daki yerleşimci yani hırsız gruplar Gazze'nin yıkımını kutlamış ve Batı Şeria'yı Gazze şeridi gibi harabeye çevireceklerini vaat eden İsrail bakanlarının mesajlarını tekrarlamışlardır. Bu gruplar ayrıca Filistin'de gelecek yok sloganını ve Gazze'deki yıkımın görüntülerini taşıyan reklam panoları hazırlayarak soykırımcı yıkım eylemlerinin yerleşimci sömürgeci zihniyet içinde nasıl algılandığını ve sömürgecinin bir işkence biçimi olarak yerli halkı sindirmek, moralini bozmak, sosyal ve psikolojik bağları parçalamak ve bu topraklardaki varlığını tehdit etmek amacıyla toplu bir acı çektirme niyetini ortaya koymaktadır. Bazalel Smotrich, toplu işkence uygulamalarıyla yerleşimci sömürgeci soykırım arasındaki bağı açıkça gözler önüne seren bir açıklamasında, Gazze'de hiçbir umut kalmadığını ve gelecek olmadığını

düştüğünü anladıklarında tamamen mutsuzluğa kapılacaklar ve başka yerlerde yeni bir hayata başlamak için göç etmeyi düşünecekler ifadelerini bile kullanmıştır. Ortaya çıkan ve devamlılık arz eden fiziksel ve psikolojik işkence, Filistin halkı tarafından kronik bir güvensizlik, korku ve acı döngüsü olarak deneyimlenmektedir. Burada soykırımcı şiddet, Filistinlileri bir grup olarak hedef alan ve onların iradelerini kırmayı, özelliklerini ellerinden almayı ve nihayetinde onları topraklarından sürmeyi amaçlayan bir tür toplu işkence işlevi görmektedir. Soykırımı işkence ortamı olarak analiz etmek, açlık, yerinden edilme, göz altında kötü muamele, yerleşimcilerin uyguladığı terör ve kuşatma gibi unsurların birbirinden ayrı olarak değerlendirildiği ve tarihsel olarak cezasızlığı destekleyen parçalı davranış tanımlamasına karşı çıkmaktadır. Bu uygulamalar kümülatif olarak değerlendirildiğinde münferit aşırılıklar veya güvenlik açıkları yerine tutarlı bir yapı ortaya koymaktadır. İşgal altındaki Filistin topraklarında işkence ve bunu besleyen soykırım niyeti, İsrail'in yürütme organı tarafından dile getirilirken, yasama ve yargı organları tarafından da mümkün kılınmakta, meşrulaştırılmakta ve normalleştirilmektedir. Devlet aygıtının ötesinde tıp uzmanları, dini otoriteler, medya çalışanları, akademisyenler, kamuoyunda tanınan kişiler ve halkın diğer kesimleri bu ihlalleri ayakta tutan söylem, rıza ve uygulama koşullarına katkıda bulunmaktadır. Böylelikle işkence kolektif bir girişim haline gelmiştir. İsrail'in yasama organı olan Knesset, yürütme ve askeri yetkileri genişletmek, güvenceleri zayıflatmak ve olumsuz koşulları normalleştirmek amacıyla gözaltı yasalarını defalarca değiştirmiştir. Knesset, yasal gözaltı koşullarını askıya almak üzere acil gözaltı tedbirlerini onaylamış ve terörist militan olarak tanımlanan kişilerin aile üyelerinin bu militanlar hakkında herhangi bir suçlama veya mahkumiyet olmaksızın sınır dışı edilmesine izin veren yeni bir yasa çıkarmıştır. Kasım 2025'te ise teröristler için idam cezası girişimini onaylamıştır. Bu tedbirler bir araya geldiğinde toplu cezalandırmayı kurumsallaştırmakta ve işkenceyle diğer ağır insan hakları ihlallerinin önündeki hukuki engelleri ortadan kaldırmaktadır. Yargı, temel haklar yerine güvenlik gerekçelerini sürekli olarak öncelikli tutmuştur. Yüksek Mahkeme, cezaevlerinde yemek miktarının azaltılmasına yönelik itirazlar gibi sınırlı kapsamlı başvuruları resmi olarak değerlendirmiş olsa da Gazze ablukasını veya diğer toplu cezalandırma tedbirlerini kaldırmayı, bağımsız gözlemcilerin gözaltı merkezlerine erişimini sağlamayı ve binlerce kayıp Filistinlinin nerede olduğunun açıklanmasını talep etmeyi reddetmiştir. Ekim 2023'te Yüksek Mahkeme, Gazze'deki kayıp gazetecilerle ilgili bir bilgi başvurusunu usulî gerekçelerle reddetmiş ve Gazze düşman bölge olarak sınıflandırıldığı için devletin Gazze sakinleri hakkında bilgi verme konusunda herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığı yönünde savunmasını kabul etmiştir. Eylül 2024'te Yüksek Mahkeme, Side Tayman'da Ekim 2023'ten sonraki gözaltı koşullarını ele almayı reddetmiştir. Batı Şeria'daki askeri mahkemeler, zorlama altında alınan itirafları dayanak alarak gözaltı kararlarını onaylamaya devam etmiş ve böylece işkenceyi fiilen onaylamıştır. Bu durum, yürütme organı ve ordunun tam bir cezasızlık içinde kalmaya devam etmesine imkan vermiştir. İşkenceye karşı komite, otopsilerdeki ölüm nedenleri olarak işkence, yetersiz beslenme ve tıbbi bakımın reddedilmesi gibi hususlar olmasına rağmen hiçbir devlet yetkilisinin bu ölümlerden
sorumlu tutulmadığını veya hesap vermediğini belirtmiştir. İsrail güvenlik güçleri, uluslararası medya ve diplomatik camianın gözü önünde bile özgürlük filosundan yabancı aktivistlere ve gazetecilere kötü muamele etmekten, hatta bildirildiğine göre tecavüz ve cinsel istismarda bulunmaktan çekinmemiştir. Ekim 2023'ten bu yana sadece bir dava açılmıştır. Şubat 2025'te bir askeri mahkeme, elleri ve gözleri bağlı tutuklulara ağır şekilde saldırdığı gerekçesiyle bir yedek subayı 7 ay hapis cezasına çarptırmıştır. Yine de Side Tayman'da bir Filistinli tutukluya yönelik cinsel istismar görüntülerini sızdıran üst düzey yetkili karalanıp yargılanırken faillerse övülmüş ve korunmuştur. Önde gelen bakanlar işkenceyi kutsal bir görev, soruşturmaları ise vatan hainliği ve istismarcıları ise kahraman savaşçılar olarak nitelendirmişlerdir. Bir haham kutsama töreni düzenlemiş ve halk büyük çoğunlukla herhangi bir soruşturmaya karşı çıkmıştır. En rahatsız edici ifşaatlar bile İsrail toplumu genelinde ahlaki bir öfkeye yol açmamıştır. İsrail tıp camiası işkenceye ortak olmuştur. Hapishane doktorları ve adli tıp personeli anestezi uygulamadan uzuv kesme işlemleri gerçekleştirmiş, işkenceye dair açık belirtileri belgelemekten veya rapor etmekten defaatle kaçınmış, yaralı tutuklulara genellikle asgari düzeyde tedavi sunmuş, kayıtları tahrif etmiş, açlık grevindeki kişilere zorla besleme uygulamalarına katılmış ve bazı durumlarda tıbbi yardım isteyen tutuklu Filistinlilere yönelik dayak olaylarına aktif olarak iştirak etmiştir. Dini liderler zulmü meşrulaştırarak istismarı bir görev olarak yeniden tanımlayan ve itidalli davranma imkanını daraltan ahlaki bir anlatı sunmuştur. Savaş zamanı söylemlerinde kutsal kitaplarından alıntılar yapan önde gelen dini figürler, Filistinlilere karşı toplu cezalandırma ve intikamı alenen teşvik etmiş ve insanlık dışı muamelenin normalleşmesine katkıda bulunmuştur. Medya, akademi ve popüler kültür, ana akım platformlarda insanlık dışı bir dil yayılmasına katkıda bulunmuş ve buna yönelik iç eleştiri neredeyse hiç olmamıştır. Gazze'nin yok edilmesi çağrıları kamuoyuna duyurulmuş, videolarda Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir veya hapishane gardiyanları işkence uygulamalarını kutlarken gösterilmiş ve mahkumlara tecavüz etmenin meşruiyeti üzerine tartışmalar televizyonlarda bile yayınlanmıştır. Gazze'nin yıkımı, nüfusun ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak nitelendirilmektedir. Askerler her gün Filistinlilerin vücutlarının farklı bir bölümünü hedef alıp ateş ederek ve sıkı bir şekilde bağladıkları Filistinli esirlerin yanında ya da tahrip edilmiş evlerden çalınan iç çamaşırları giyerek poz verdikleri videoları paylaşarak ya da heyecan verici müzikler eşliğinde mahalleleri havaya uçurarak yaptıkları terörü defalarca önemsizleştirmeye ve sanki bir oyunmuş gibi göstermeye çalışmışlardır. Popüler ve dijital kültür bu temaları yansıtarak Filistinlilerin acılarını alay konusu yapmaktadır. Tüm bunlar kolektif bir girişim ve tutarlı bir yapı oluşturan insan dışılaştırmanın kasıtlı, şiddetin meşrulaştırıldığı ve hesap verebilirliğin saptırıldığı toplumun geneline yayılmış bir sistemdir. İşkence, toplumsal olarak üretilir, siyasi olarak savunulur ve sömürgecinin tartışılmaz hakkı olarak kamuoyu tarafından kabul edilebilir hale getirilerek bir ulusun bir diğerinin yok edilmesini alkışlamasıyla bütünleşmektedir. Sonuç olarak Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere yönelik

sistematik işkence, İsrail tarafından işlenen yerleşimci sömürgeci soykırımın ayrılmaz bir parçası haline gelmenin yanı sıra Filistin halkına yönelik yok edici şiddetin bir aracı olarak işlev görmektedir. İşkence, bir bölgenin tamamında bir nüfusa karşı ve yaşam koşullarını yok eden politikalarla sürdürüldüğü zaman soykırım niyetini apaçık ortaya koymaktadır. Bu rapor, konuyu sadece yüzeysel boyutlarıyla incelemektedir. İşkenceyi hem gözaltı hem de gözaltı dışı politikalar ve uygulamaların daha geniş bir çerçevesine yerleştirmekte olup, bu çerçevede kolektif, uzun vadeli zararın verilmesi, temel yaşam koşullarını yok ederek, sosyal bağları ve kolektif direnişi kırarak ve nihayetinde Filistinlileri topraklarından çıkarıp yerlerine yerleşimci hırsızları getirerek bir halkı kontrol etme ve ortadan kaldırma yönündeki ortak bir çabayı yansıtmaktadır. Gözaltında tutulan Filistinli tutuklular, Filistin-İsrail tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir ölçekte ve yoğunlukta son derece acımasız fiziksel ve psikolojik istismara maruz kalmıştır. Acımasız dayak, cinsel şiddet, tecavüz, ölümcül kötü muamele, aç bırakma ve en temel insani koşullardan sistematik olarak yoksun bırakma, on binlerce Filistinlinin ve sevdiklerinin bedenlerinde ve zihinlerinde derin ve kalıcı izler bırakmıştır. Bu uygulamalar, İsrail'in gözaltı sisteminin Filistinlileri sadece özgürlüklerinden değil, aynı zamanda onurlarından, kimliklerinden ve hatta en temel insanlık duygularından da mahrum bırakmayı amaçlayan sistematik ve yaygın bir aşağılama, zorlama ve terör rejimine dönüştüğünü göstermektedir. Bu tür davranışlar münferit aşırılıklar olmaktan çok uzak olup alıkonulma merkezleri içinde kurumsallaşmış, İsrail yetkilileri tarafından siyasi olarak onaylanmış ve toplumun bazı kesimleri tarafından alenen meşrulaştırılmış, hatta övülmüştür. Gözaltının ötesinde Filistinliler toplu katliamlar, toplu yerinden edilmeler, evlerin ve altyapının toplu olarak tahrip edilmesi, toplu açlık, temel tıbbi bakım da dahil olmak üzere her türlü yoksunluk ve telafisi mümkün olmayan şiddet ve aşağılamaya sürekli maruz kalma gibi ciddi fiziksel ve psikolojik acıları da içeren koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu işkence dolu ortamda yaşam için gerekli koşulların kasıtlı olarak tahrip edilmesi, günlük hayatı tükenme, travma ve güvencesizlikle dolu bir çileye dönüştürmektedir. İşgal altındaki toprakların tamamında tüm halkı hedef alan ve her yönüyle uygulanan bir eylem biçimi olarak soykırım, sürekli nesiller boyu süren ve toplu bir işkencenin nihai biçimi haline gelmiştir. Bir bütün olarak ele alındığında bu politikalar Filistinlilere kalıcı acı çektirmek, günlük yaşamı yok etmek ve sürekli bir ıstırap ortamı oluşturmak amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir yıkım sistemini pekiştirmektedir. Bu durum, işkencenin neden olduğu güven, benlik ve aidiyet duygusundaki geri dönüşümsüz erozyonu ve bunun aileler üzerindeki kalıcı etkisini anlatan tanıklıklarla da teyit edilmektedir. Bu uygulamalar, Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkına zarar vermek ve bu hakkı sonsuza kadar ortadan kaldırmak, siyasi, kültürel ve toprak bütünlüğünün devamlılığını aşındırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bunun soykırım sözleşmesinin 2'ye B maddesi kapsamında ciddi bedensel ve ruhsal zarar vermeyi ve kasıtlı toplu işkenceyi oluşturduğunda şüphe yoktur. Filistinlilerin insan dışılaştırılması, İtamar Ben Gvir, Bazalel Smotriç ve İsrail Katz'ın hükümete atanmasından önce başlamış olsa da bu siyasetçiler şu anda mevcut rapor

Bohr'un bulgularının ardındaki politikalara öncülük etmekte ve yön vermektedir. Adaletin güvenilir bir şekilde sağlanması için işkence, münferit bir suç olarak değil, Filistin halkının tamamen ortadan kaldırılmasını, yani fiziksel ve psikolojik yıkımını, yerinden edilmesini ve yerlerine başkalarının yerleştirilmesini amaçlayan bir soykırım projesinin temel direği olarak ele alınmalıdır. İsrail hükümeti, Filistin halkına yönelik göz altında olsun ya da olmasın tüm işkence ve kötü muamele eylemlerini derhal durdurmalıdır. Bunun temel ön koşulu Uluslararası Adalet Divanı ve Genel Kurul'un Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği tespitinde bulunduğu işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürülen apartheid rejiminin ortadan kaldırılması hususudur. Bu süreç, İsrail'in bölgedeki hukuka aykırı varlığının derhal sona erdirilmesiyle başlamalı ve bununla birlikte hesap verme, tam tazminat, tekrarlanmama garantisi ve kurumsal ve eğitim reformu yoluyla tarihi mirası koruma tedbirleri de içermelidir. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ne Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail'e ilişkin bağımsız uluslararası soruşturma komisyonuna, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine, Birleşmiş Milletler uzmanlarına ve avukatlarına ihlalleri izlemek ve işkenceyle diğer kötü muameleye dahil olmak üzere işlenen tüm suçları soruşturmak için gerekli erişim imkanı sağlanmalıdır. Devletler, İsrail'in işlediği suçlara katılmama veya bu suçlara suç ortağı olmamaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeli ve bunun yerine özellikle Birleşmiş Milletler Şartı ve Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen uluslararası hukukun ciddi ihlallerini önlemeli ve bunlarla mücadele etmeli. Ayrıca soykırım, işkence ve kötü muamele eylemlerinin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını sağlama yükümlülüklerini yerine getirmelidir. B. Kovuşturma için delil toplamaya yönelik mekanizmalarını ve kaynaklarını güçlendirmeli, kayıp tüm Filistinlilerin akıbetini ve nerede olduklarını netleştirmeli ve İsrail'in Filistinli mağdurlara yeterli tazminat sağlamasını temin etmelidir. C. Soykırım ve işkence dahil olmak üzere ağır ihlallere ve diğer uluslararası suçlara karıştığından şüphelenilen bireyleri ve tüzel kişileri yargılamak için evrensel yargı yetkisi mekanizmalarını devreye sokmalıdır. D. Özellikle eski mahkumlar, işkence ve cinsel şiddet mağdurları olmak üzere hayatta kalanlar için psikososyal destek programlarını desteklemeli ve bu programlar örneğin Birleşmiş Milletler İşkence Mağdurları Gönüllü Fonu tarafından Filistinli STK'lara yapılan tahsisler yoluyla uluslararası düzeyde finanse edilmelidir ve hayatta kalanların üçüncü ülkelere transferi kolaylaştırılmalıdır. E. Toplumsal yapılar ve bunların yöneticileri soykırım, işkence ve diğer insan hakları ihlallerine yol açmamak, bunlara katkıda bulunmamak veya bunlarla doğrudan bağlantılı olmamak amacıyla İsrail'le olan tüm ilişkilerini sonlandırmaları gerekir. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcılığı soykırım, işkence ve kötü muamele eylemlerini soruşturmalı ve kovuşturmalı. Bu bağlamda İsrailli yetkililer, özellikle Itamar Ben-Gvir, İsrail Katz ve Bezalel Smotrich'in yanı sıra İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı ve gözaltı merkezlerinden sorumlu İsrail Cezaevi Servisindeki üst düzey yetkililer hakkında derhal tutuklama emri talep etmelidir. Ve özel raportör devletlere ve uluslararası kuruluşlara Filistin'den geriye kalanların yok edilmesini durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları çağrısında bulunmaktadır. Bu yükümlülük acil ve sürekli niteliktedir. Her gecikme geri dönüşü olmayan zararı daha da ağırlaştırmakta ve uluslararası hukukla Birleşmiş Milletler'in önlemek, durdurmak ve cezalandırmak için
tasarlandığı bu zulüm sistemini daha da kökleştirmektedir. Evet efendim, rapor böylece sonuç bölümü ve tavsiyeler bölümüyle nihayet eriyor. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda. Ankara
5: Et Noktası'nda. Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Zamanın ötesine geçen bir çağrı. İnsanlığın en karanlık gecesine doğan bir güneş. Asr-ı saadet, sadakatin, merhametin, adaletin ve kardeşliğin zirveye ulaştığı o mübarek iklim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun izinden giden aziz ashabının örnek

Hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

bazıları diyorlar ki, gösterin de inanalım, mezardan gelen mi var? İslam düşmanlarının ağızlarından sık sık şu sözü duyarız, görmediğimize inanmayız derler. Böylelerine binlerce misal de getirseniz kabul ettiremezsiniz. Çünkü bunlar bilinçli kafirlerdir. Küfrün gereklerini yerine getirmekle nefislerini tatmin ederler. Böylelerine, canınızı görmüyorsunuz, o var mı deseniz var derler. Havayı görmüyorsunuz, var mı deseniz var derler. Teldeki elektriği görmüyorsunuz, elektrik geçen tele elektriği görmediğiniz halde dokunabilir misiniz deseniz, siz deli misiniz, bizi öldürecek misiniz diye karşılık verirler. Bunlara, hani siz görmediğinize inanmazdınız, söyledikleriniz çelişkili değil mi deseniz, bu defa mantık oyunlarına girerler. Sonunda söyleyecekleri söz şudur. Mezardan gelen mi var? Gelse de bu melunlar yine inanmayacaklar. Küfürlerine mesnet aramakla cehenneme doğru gidiyorlar. Bunun aslı şudur. Biri mezardan gelen mi var dese, gelirse inanırım dese, mezardan da gelen olsa Allah o kişinin imanına itibar etmez. Onun inancının Allah indinde hiçbir kıymeti yoktur. Niçin? Çünkü Kur'an'ın verdiği habere inanmamış, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vahyedilen tebliğine inanmamış, Allah'a, Kitabullah'a, Resulullah'a itimat etmemiş, kendisi gibi ne olduğu bile bilinmeyen birinin haberine inanmıştır. Farz-ı muhal böyle bir şey olsa ve bu şartı ileri süren kişi de artık iman ettim dese, neticesinde ortaya çıktığı sanılan imanın hiçbir kıymeti yoktur. Küfrün her tarafı yakıp kavurduğu bir dünyada yaşayan müminler olarak bilhassa itikadi konularda çok hassas olmaya mecburuz. Aksi halde bu zalimlerin oltasındaki nefse hoş gelen şeylere burnumuzla takılır, yem haline geliriz. Kafirlerin çalışması aramızda küfür tohumları eklemektedir. Gösterin de inanalım, mezardan gelen mi var sözü de bu tohumlardan biridir. Böyle bir sözü dinlemek bile o tohumu sulamak olur. Bu vebalin altından nasıl kalkılacaktır? Hasılı, kötülüğü elle veya dille yok etmek, bunlar mümkün değilse, buğz denilen imanın en zayıf haliyle def etmek, mümin olarak hepimizin görevidir. Müminlerin İslami hayat üzerindeki ısrarı, kafirin küfürdeki inadından daha fazla olmadıkça, yeryüzünde kimsenin yüzü gülmeyecektir. Böyle biline. Bazıları diyorlar ki, ilk insan suç işlemeseydi hep cennetlik olurduk. Cennetteki yasak meyvanın yenmesi ve cennetten kovulma meselesi, Kur'an-ı Kerim'de Muharref Tevrat'ın izahının tamamen aksidir. İslam dini, birinin suçunu bir başkasına yüklemez. Ancak herkes kendi yaptığından sorumlu tutulacaktır. İlk insanın işlediği suçu çekiyoruz. Eğer memnu meyve yenmemiş olsaydı hepimiz cennette olurduk iddiası, muharret Hristiyanlığın iddiasıdır ve tamamen saçmadır. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeyin söz konusu olmadığını haber vermektedir. İslam'da her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, doğuşta günahkar değildir. Mükellef olmadan ölürse cennete girer. Eğer böyle olmamış olsaydı, insanın günah işleyip işlememesinde aklın ve iradenin hiçbir rolü olmazdı. Hasılı, cennetteki memnu meyvanın yenilmesi ve Hazreti Adem aleyhisselamla Hazreti Havva'nın yeryüzüne indirilmesinde hikmetler vardır. İlk insan suç işlemeseydi, hep cennette

0: olurduk iddiası saçmadır. Zira takdir Allah'ındır. Bazıları diyorlar ki, meçhule giden gemi kalkar bu limandan. Yahya Kemal Beyatlı, Sessiz Gemi şiirinde ölümü ve ölüm neticesinde yapılan cenaze merasimini dile getirir. Ezan-ı Muhammedi şiirinin de sahibi olan Beyatlı, Sessiz Gemi şiirine şu cümlelerle başlıyor. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Usta şairin bu şiirindeki cümlelere diğer bir şair şu cevabı veriyor. Hayır, kim söylemiş meçhule gittiğini geminin? Hiç mi olacak haşa halifesi zeminin? Bu hakikatten uzak hatalı bir zandır. Hakikati gösteren akıl ile imandır. Şiirdeki sanatın ve şairin kastının ne olduğunu bilemeyiz ama musallardan kalkan cesedin gittiği yer meçhul değildir. İnsan mezar kapısından geçtikten sonra dünya hayatının hesabını verecek ve bu hesabın neticesine göre mahşeri bekleyecek. Sonra da varacağı yer olan cennet veya cehenneme ulaşmış olacaktır. İnsan yeryüzünün halifesi olarak yaratılmıştır. Yaşayacağı hayat tarzı Kur'an ve sünnetle belirlenmiştir. İşte hayatın bu esaslara göre geçirilip geçirilmediğinin hesabı sorulacaktır. Onun için mezar kapısından sonraki hayat meçhul değildir. Olur mu olmaz mı, var mı yok mu şüphesi katiyen yoktur. Kur'an ve sünnette olacak olanlar haber verilmiştir. Biz amenna ve saddakna diyoruz, şüphe etmiyoruz. Şaire de o mısralarından dolayı şüphe ediyor ithamında bulunmuyoruz. Her şeyi en iyi bilen Allahu Teala'ya havale ediyoruz. Hasılı, Kur'an ve sünnetle belirlenen hayat tarzının hesabını insan kabir kapısından geçtikten sonra vermeye başlayacak ve netice ebedi olan cennet veya cehennem hayatıyla devam edecektir. Hiçbir şeyin neticesi meçhul olmadığı gibi tesadüfi de değildir. Bazıları diyorlar ki, ne biçim kaderim varmış? Halk arasında kader hakkında o kadar çok söylenmiş söz var ki, bunların tamamına yakını müminin imandan çıkmasına sebep oluyor. Bu sözlerden birkaçını sizinle paylaşalım. Diyorlar ki, kaderim utansın, ne biçim kaderim varmış, alnımın kara yazısı, kaderine terk edilmiş, kaderin pençesine düşmüş, kader mahkumları, Türkiye'nin kaderini değiştirdi. Bu misalleri daha da çoğaltmak mümkün. Kader nedir? Önce bunu bilmek lazım. Biz de izahımıza buradan başlayacağız. Kader lügatta meblağ, kuvvet, kudret manalarına gelir. Şeriatte vücuda gelecek şeyleri ve o şeylerin ne zaman, nerede, ne gibi efsaf ve hususiyetlerle meydana geleceğini Allahu Teala'nın takdir ve tahdik etmesidir. Takdir buyurduğu şeyleri zamanı gelince birer birer icat etmesine de kaza denir. Kader, ilim ve irade sıfatına, kaza da tekvin sıfatına racidir. Kaderin ve kazanın mahiyetini hakkıyla anlamak, insan kudretinin haricindedir. Bundan dolayı Müslümanlara kaza ve kadere inanmaları emrolunmuş, bu meseleyi derinden derine inceleyerek kaderin sırrını bulmaya çalışmaları yasak edilmiştir. Fakat Müslümanlar yine de bu nazik meseleyi kurcalamaktan geri kalmamış, neticede ihtilaflar meydana gelmiş, bir takım fırkalar ortaya çıkmıştır. Bunlar içinde hak olan ehli sünnet vel cemaattir ki, o da Selefiye, Maturidiye, Eş'ariye olmak üzere üçe ayrılır. Kader meselesi, İslam'ın ince meselelerinden biridir. Bunun için tevhid inancının iyi bilinmesi gerekir. Allah'ın ilim, adalet ve hikmet sıfatları anlaşılmadıkça kader meselesi anlatılmaz, anlaşılmaz. Allah bizi yarattı. Taş ve ağaç gibi bırakmayıp irade verdi. Doğru yolu ve güzel neticesini, eğri yolu ve kötü sonucunu gösterdi. Cenab-ı Hakk'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Allah'ım, senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlak ve kadere rıza isterim," diye dua ederdi. Kadere rıza, Allah'ın takdirine rızadır. İnsanın başına gelen musibetlerde Müslüman ilahi takdiri düşünüp teselli bulur. Başa gelenler ilahi bir ikazdır. Her şeyi böyle kabul eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hadid Suresi 22. ayette şöyle buyurmaktadır. Ne arzda ne de nefislerinde bir musibet başa gelmez ki, biz onu fiile çıkarmazdan evvel bir kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. Şunun için ki, kaybettiğinize tasalanmayasınız ve size verdiğiyle ferahlanmayasınız. Allah çok övünen, gururlananların topunu sevmez. Ayetin tefsir özeti şudur. Bu arzda ne de nefislerinizde hiçbir musibet isabet etmez ki, herhalde bir kitapta yazılı olmasın. Musibet, hedefine isabet eden mermi gibi insana şiddetle dokunan hadise ve felakettir. Tatlı muvaffakiyetler Allah'ın ezeli ilminde veya levh-i mahfuzda yazılmış bir takdirdir. Öyle ki o arz veya nefisler veya o musibet yaratmamızdan, vücuda getirmemizden evvel yazmışızdır. O nasıl mümkün olur denilmesin. Zira o Allah'a göre kolaydır. Çünkü Allah madde ve müddetten müstanidir. O halde mukadder olan musibettense kaçınmakla kurtulunamaz. O yazılmışsa yalnız musabakaya girişenlere değil, kaçanlara veya oturup zevk ve rahatına bakanlara dahi gelir çatar. Bu hususta böyle itikad etmeli ve o yolda hareket eylemelidir. Musibetlere karşı böyle kadere itikadın, kalbe kuvvet ve metanet vermek, gerek acı ve gerek tatlı hadiseler karşısında sarsılmamak faydası vardır. Hasılı, ne biçim kaderim varmış, kaderine terk edilmiş gibi sözlerde kaderi töhmet altında bırakma, onun gerçeğini inkar etme vardır. Kaderine terk edilmiş sözü yerine ihmal edilmiş demek daha uygun değil midir? Kader konusunda bilir bilmez ileri geri konuşmak hiçbir mümine yakışmaz. Müminler buna tevessül de etmezler. Çünkü ağızlarından çıkan her bir sözün hesabı vardır.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Huneyn Savaşı ve Taif Kuşatması. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke üzerine yaptığı son ve kesin harekete rağmen Havazinliler kuvvetlerini artırmayı durdurmadılar. Onun Mekke'yi fethetme ve tüm putları kırma haberi de onların düşüncelerini değiştirmedi. Kendi tanrıçaları Lat'ın bir eşi olan Uzza'nın yıkılması ise onların alarma geçmesine neden olmuştu. Mekke'nin fethinden 3 hafta sonra Havazinliler Taif'in kuzeyindeki Estas Vadisi'nde yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu topladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin başına Abdüşşemsli bir adamı bırakarak ve yeni Müslüman olanlara dini konularda yardım etmek üzere çok bilgili bir Müslüman olan Hazreçli Muaz İbni Cebel'i tayin ederek şimdi 2000 Kureyşlinin de katılmasıyla daha da kalabalıklaşan tüm ordusuyla birlikte yola çıktı. Yeni katılan Kureyşlilerin çoğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişlerdi. Fakat Süheyl ve Safvan'ın da içinde bulunduğu bir grup henüz Müslüman olmamıştı ve sadece şehirlerini Havazinlilere karşı korumak amacıyla orduya katılmışlardı. Yola çıkmadan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safvan'a kendisinde bulunan 100 adet zırhı ve beraberindeki silahları ödünç vermesini rica eden bir haber gönderdi. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem," dedi Safvan, "bu kendin ver yoksa zorla alırım anlamında bir istek mi?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "ödenecek bir borç" deyince Safvan zırh ve silahları duracakları yere kadar taşıyacak olan yük develerini de vermeye karar verdi. Onlara karşı hazırlanan Havazin kabileleri Sakif, Nasr, Cüşem ve Sa'd ibni Bekr idi. Bu topluluğa genç olmasına rağmen gücü ve yöneticiliği ile ün salan 30 yaşlarında bir Nasrlı olan Malik kumanda ediyordu. Yaşlıların aksini tavsiye etmelerine rağmen Malik kadınları, çocukları ve hayvanları da beraber getirmelerini emretti. Çünkü ona göre eğer bunlar ordunun arkasında olursa askerler daha gayretle çarpışırlardı. Mekke'den yola çıkan ordu hakkında bilgi toplamak üzere 3 gözcü gönderdi. Fakat üçü de kısa bir süre sonra korkudan tüm eklemleri kontrolünden çıkmış ve konuşamayacak derecede dehşet içinde döndüler. İçlerinden biri, "Ala atlar üzerinde beyaz adamlar gördük ve bir anda bu gördüğünüz hale geldik," dedi. Bir diğeri, "Karşımızdakiler dünya insanları değil, semadan gelen insanlar. Tavsiyemize uyun ve geri çekilin. Çünkü adamlarınız bizim gördüklerimizi görünce bizim gibi olurlar," dedi. Malik, "utanın," dedi. "Siz buradaki en korkak kişilersiniz. Bu üç kişinin görünüşleri o kadar kötü ve zavallıydı ki tüm orduda panik yaratmamaları için onları gözden uzak bir yere yerleştirme emri verdi. Daha sonra etrafındakilere, "bana cesur bir adam gösterin," dedi. Fakat seçilen adam da aynı korkunç atlıları görmüş ve diğerleri gibi dehşet içinde dönerek nefesi kesilmiş bir halde dayanılmaz bir görünüşleri vardı demişti. Fakat Malik onu dinlemeyi reddetti ve karanlıkta düşmanın yolu üstünde olan Huneyn Vadisi'ne doğru ilerleme emri verdi. Yolun vadi yatağına doğru alçaldığı noktada kamp kurdular. Yolun iki tarafında da aşağıyı rahatça görebilen fakat aşağıdan görülmeyen vadi yatakları vardı. Bu yataklardan ikisine atlıların çoğunu yerleştirdi ve onlara bir işaret ile düşmana saldırma emri verdi. Ordunun geri kalan kısmını da vadinin tepesindeki yolun üstüne yerleştirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gece vadinin ötesi ucuna yakın bir yerde kamp kurdu. Sabah namazını kıldıktan sonra adamlarına sabırlı olurlarsa zafer kazanacaklarını müjdeleyerek yola çıkma emri verdi. Hava o denli pusluydu ki vadi yatağına indiklerinde hala etraf karanlıktı. Daha önceki gibi Halid yine Süleym ve diğerlerine kumanda ederek öncü grupta yer alıyordu. Onun arkasından yeni katılan Mekkeli grup geliyordu. Düldüle binmiş olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kez yine etrafında ensar ve muhacirlerden bir grupla ordunun ortalarında yol alıyordu. Fakat bu kez etrafında kendi ailesinden kişiler de vardı.
Ona Mekke'ye giderken katılan kuzenleri Ebu Süfyan ve Abdullah, Abbas'ın iki büyük oğlu Fazıl ve Kisan ve Ebu Leheb'in iki oğlu onu çevreleyen kişiler arasındaydı. Ordunun en arkalarında ise henüz Müslüman olmamış Mekkeliler yer alıyordu. Yarı karanlıkta karşı tarafta Havazin ordusu göründüğünde öncü birlik henüz inişi tamamlamıştı. Öncü birlik dehşetli bir manzarayla karşı karşıyaydı. Çünkü ordunun arkasındaki develere binmiş kadınlar veya boş develer bile ordunun bir parçasıymış gibi görünüyordu. Yolun o yönü tamamen kapatılmıştı. Fakat yeni bir emir ve plana fırsat vermeden Malik işaretini verdi. Havazinli süvariler hemen vadi yataklarından fırladılar ve Halid'in adamlarına saldırdılar. Atak o kadar anice ve vahşiceydi ki Halid geri dönüp kaçmaya başlayan Beni Süleym'i toparlayamadı. Beni Süleym Mekkeli grubun arkasına kaçınca

önde kalan Mekkeliler de henüz indikleri yokuştan gerisin geriye kaçtılar. Hızla saldıran at ve deve üstündeki Havazinliler bütün geçitleri tıkadılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yolun biraz sağına çekilebilecek noktadaydı. Kenara çekildi ve yanından hiç ayrılmayan bir grupla emniyetli bir yere sığındı. Yanındakiler Ebu Bekir, Ömer ve diğer muhacirler bir grup ensar ve yanında yer alan ailesinin tümüydü. Haris'in oğlu Ebu Sufyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanı başındaydı ve düldülün ipini elinde tutuyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diğerlerini de kendisine katılmaları için çağırdı. Fakat sesi savaşın gürültüsü içinde kayboldu. Bu nedenle çok gür bir sese sahip olan Abbas'a "Ey ağaç ashabı, ey akasya ashabı" diye bağırmasını söyledi. Bu çağrıya "Lebbeyk, işte emrindeyim" sesleri cevap verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına ensar ve muhacirlerden 100 kadar kişi toplandı. Hepsi de geçide dağılarak birdenbire düşmanın saldırısını kontrol altına aldılar. Abbas radıyallahu anh aynı şekilde bağırmaya devam etti ve kaçanların çoğu geri döndüler. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem iyi görülebilmek hem de etrafı iyi görebilmek için üzengileri üstünde ayağa kalktı. Düşman yeni bir saldırıya hazırlanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Allah'ım senden vaadini yerine getirmeni istiyorum" diye dua etti. Daha sonra süt kardeşinden birkaç çakıl taşı bulmasını istedi. Onları eline alıp Bedir'de yaptığı gibi düşmanın yüzüne doğru fırlattı ve görünürde hiçbir neden olmamasına rağmen savaşın akışı birden değişti. Gerçi müminler bunu görmüyorlardı ama kendilerinin de bir süre önce yaşadığı yenilgiyi şimdi düşman yaşıyordu. Daha sonra bu olayla ilgili şu ayetler nazil oldu. "Andolsun Allah birçok yerlerde ve Huneyn gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra arkanıza dönüp gerisin geriye gitmiştiniz. Bundan sonra Allah Resulü ile müminlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdi. Sizin görmediğiniz orduları da indirdi ve küfre sapmış olanları azaplandırdı. Bu küfre sapanların cezasıdır. Sonra bunun ardından Allah dilediği kimseden tevbesini kabul eder. Allah bağışlayandır, esirgiyendir. Düşman büyük bir bozguna uğramıştı. Malik önceleri cesurca dövüştü fakat daha sonra Sakiflilerle birlikte surlarla çevrili olan Taif'e çekildi. Havazin ordusunun büyük bir kısmı Nahle'ye kadar izlendi ve birçok kayıp verdirildi. Havazinliler oradan kampları Evtas'a döndüler. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkalarından asker göndererek onları tepelere çekilmek zorunda bıraktı. Müslümanlardan özellikle ilk bozgunu yaşatan Beni Süleym'den çok kişi savaşın başlarında öldürülmüştü. Fakat bu ilk bozgundan sonra çok az kayıp verdiler. Bunlardan biri de Üsame'nin ağabeyi Eymen idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken vurulmuştu. Arka saflarda yer alan Havazin kadınları ve çocukları esir alındı. Develer, koyun ve keçilerin yanı sıra ganimette 4000 birim gümüş de vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin ve esirlerin tümünün Mekke'ye 10 mil uzaklıktaki Cirane Vadisi'ne götürülmesi görevini Budeyl'e verdi. Havazin kabileleri arasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çocukluğunu birlikte geçirdiği Beni Sa'd İbni Bekir'in bir kolu da vardı. Yaşlı esirlerden biri kendini esir alanlara "Vallahi ben reisinizin kız kardeşiyim" diyerek uyardı. Fakat adamlar ona inanmadılar. Yine de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler. "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin kız kardeşinim" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu merakla süzdü. Karşısında 70'ine yaklaşmış yaşlı bir kadın duruyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu gösterir bir işaretin var mı diye sordu. O da bir ısırma izi gösterdi ve "Ben Serer Vadisi'nde seni taşırken sen ısırdın. Biz çobanlarla birlikteydik. Senin annen benim annemdi. Senin baban benim babamdı" dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onun

0: Gerçekten doğru söylediğini anladı. Bu kadın onun süt kardeşlerinden biri olan Şeyma idi. Minderini yayarak oturmasını söyledi. Süt anne ve süt babası Halime ile Haris'i sorup onların yıllar önce öldüğünü öğrenince gözleri yaşla doldu. Biraz konuştuktan sonra ona kendisiyle kalma veya Beni Sa'da geri dönme konusunda serbest olduğunu söyledi. Şeyma Müslüman olmayı istediğini fakat kabilesine geri dönmeyi seçtiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona değerli bir hediye verdi ve dönüşte daha da değerlilerini vermek istediği için ondan kendisi dönene kadar kampta kalmasını istedi. Daha sonra ordusuyla birlikte Taif'e doğru yola çıktı. Sakif kabilesi şehirlerinde kendilerini bir yıl kadar idare edecek erzağa sahiptiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son durumda kullanılmasını emrettiği savaş makinalarına karşı da özel savunma mekanizmaları vardı. Aynı zamanda okçulukta uzmandılar. Şehrin duvarları çok hızlı ok yağmurlarına sahne oldu. Fakat Müslümanlar şehri kuşatmalarının 15. gününde hala ilk günkü durumdaydılar. Kazanılan tek şey bazı kimselerin Müslüman olmasıydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir tellalla Sakifli kölelerden Müslüman olanların özgür olacaklarını ilan ettirmişti. 20 kadar köle şehirden çıkmanın bir yolunu bulup Müslüman oldular. Yaklaşık bir hafta daha geçti. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında kendisine bir kase tereyağı verildiğini fakat bir horozun gelip yağı gagalayarak döktüğünü görmüştü. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, "İstediğin şeyi bugün onlardan elde edeceğini zannetmem," dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onu doğruladı. Belki de şehri kuşatmanın Sakiflileri yenmek için uygun bir yol olmadığı sonucuna varmıştı. Düşüncesi her neyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşatmanın kaldırılıp Cirane'ye doğru yola çıkılması emrini verdi. Şehirden ayrıldıklarında adamlarından bazıları ona şehir halkına lanet etmesini söylediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç cevap vermeksizin ellerini açtı ve "Allah'ım Sakiflilere hidayet ver ve bize ulaştır," diye dua etti. Taif kaleleri önünde öldürülenlerden biri de Ümmü Seleme'nin üvey kardeşi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kuzeni ve henüz kısa bir süre önce Müslüman olan Abdullah radıyallahu anh idi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya Malikel Mülk.
2: Malikel Mülk'sün ki ellerim senin kudret elinde. Bedenim hücre hücre mülkünde. İradem senin iradende. Yüzüm secdelerine emanet. Hüzünlerim merhamet denizinde inci gibi büyümeye hasret. Umutlarım ebedi bahçelerde çiçekler açacak, meyveler verecek.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
6: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan İshak Danış.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz.
1: Okuyan İshak Danış.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

Hepsi boş heves, bir gün öğrenirsin. Kimi hakka koşar, kimi tersine. Her nefesin hesabı var, görürsün. Her nefesin hesabı.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Ehl-i Beyt Mektebi. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşlerim, Ehl-i Beyt Mektebi'ndeki yolculuğumuz devam ediyor. Elhamdülillah, usule ait konuşmamız gereken şeyleri kifayet miktarınca konuştuk. Hepsini konuştuk desek elbette ki doğru olmaz. Çünkü bu mesele hakkında daha söylenmesi gereken çok önemli hususlar da vardı. Ama biz en azından bazı şeyleri bilmemiz gereken temel ilkeler çerçevesinde geçmiş derslerimizde elhamdülillah anlamaya çalıştık. Ve bugünkü dersimizden itibaren de yeni bir fasıl açacağız inşallah. Bu mektebin talebelerini, imamlarını, muallimlerini anlamaya çalışacağız. Ehl-i Beyt Mektebi dediğimiz o mektep ki, o mektebin en baş muallimi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'di. Ve onun mübarek ellerinde yetişen o güzide insanlar ki, her biri hayatın çok farklı alanında bize rehberlik edecek o örnekler, o modeller, o rehberler, hayatımıza inşallah çok farklı mesajlar verecekler. Ve biz bugün inşallah o mektebin en gözde ismi olan Hazreti Ali'den başlayacağız. Allah nasiplenenlerden eylesin. Hazreti Ali'yi, onun mesajlarını, onun hayatının düsturlarını, ilkelerini anlamayı bizlere nasip eylesin. Hazreti Ali'den bahis açmak hem kolaydır hem zordur. Kolaylığı şu, sahabe içerisinde onun hayatı kadar bereketli bir kütüphane, onun hayatı kadar hayatına dair şeylerin kayıt altına alınıp bizlere nakledilmesi, hayatını anlatan kaynakların bolluğu başka bir sahabide görülmeyecek kadar farklılık arz eder. Şöyle bir iddia söylersem, bu iddiamı inşallah mübalağa saymayacaksınız. Mübalağa olmadığının ispatını da söyleyeceğim. Tarih boyunca insanlık ailesi içerisinde en fazla adından söz ettiren şüphesiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Onun hakkında çok şey söylendi, çok şeyler yazıldı, çok şeyler konuşuldu. Son güne kadar da bu devam edecek. Efendimiz'den sonra kimdir diye bu soruyu sorarsanız, inanın ki o soruya verilecek cevap Hazreti Ali'dir. Bunu az çok sizler de biliyor, şahit oluyorsunuz. Belki bunu son yıllara mahsus bir şey olarak görebilirsiniz, öyle anlayabilirsiniz ama öyle değil. Bakın Ahmet bin Hanbel El-Müsned'inde Hazreti Ali'yi anlatan bahsinde şöyle bir cümle kullanır ki Ahmet bin Hanbel'in hadis ilmindeki yerini hepiniz biliyorsunuz. Sahabe içerisinde Hazreti Ali kadar hakkında rivayeti çok olan ikinci bir isim yoktur. Bu meselenin aslında yeni ortaya çıkmış bir mesele olmadığının en önemli ispatıdır. Biz bugün hadis kitaplarımızda aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabla alakalı anlattığı şeyleri anlatan, aktaran bahislere ki onlara menakıb bahsi denir, onlara ashabın fazileti bahsi denir, o bahislerden herhangi birine baktığınız zaman çok rahat bir biçimde şunu görürsünüz. Diğer ashab için 2-3 sayfayı geçmeyen rivayetler, Hazreti Ali hakkındaki bölüme geldiğiniz zaman birden 10 sayfayı, 20 sayfayı zorlayacak bir hale gelir. Bu bambaşka bir berekettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanından da onun hayatına dair, faziletlerine dair, kabiliyetine dair, üstünlüğüne dair söylenmiş bu rivayetler bize Hazreti Ali'yi anlama bakımından da önemli ipuçları verir. Onun için biz Hazreti Ali dediğimiz zaman böyle bir zengin kütüphanenin karşısındayız. Bu işimizi kolaylaştırıyor. En azından onun hayatında bizim için meçhul olan bir şey yok. Birçok şey bugün kütüphanelerimizde, kaynaklarımızda aktarılmış. Biz de onlardan istifade ediyoruz elhamdülillah. Zor tarafı ne? Sevilen bir şahsiyet Hazreti Ali, sevilmesi bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından söylenmiş, hatta imanın mihenk taşı olarak kabul edilmiş. O hadislere belki geleceğiz derslerimizde. Ancak bunun karşısında sevildiği kadar da tarih içerisinde sevilmemiştir Hazreti Ali. Dostu düşmanı böyle bir kıyasa tabi tutsak elbette ki dostları her zaman fazla olmuştur. Ama Hazreti Ali'nin düşmanları da çoktur. Hal böyle olunca dostlar bazen onu yüceltme adına, düşmanlar bazen onu alçaltma adına onun hakkında bir şeyler söylemişlerdir. Dolayısıyla bugün kaynaklarımızda Hazreti Ali hakkında konuştuğumuz zaman böyle bir zorluğun da karşısında duruyoruz. Hangisi doğru, hangisi sahih, gerçekten hangisi hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a nispeti noktasında doğru şeyleri bize söyler, hem de Hazreti Ali'nin tarihi anlamdaki o hayat sayfalarının içerisinde doğru şeyleri bize aktarır. Böyle bir zorluğun karşısındayız. Bu da Hazreti Ali'nin hayatından istifade ederken dikkat etmemiz gereken bir husus. İnşallah biz hak ve hakikat adına doğru olanları anlar, onları da aktarmaya gayret ederiz. Allah o hususta bana hakkı söylesin, sizlere de inşallah hakkı duyursun. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ali'nin doğumu miladi 600'dür. Vefatı 661. Miladi olarak yaşadığı hayat 61 yıldır, hicri olarak ise 63 yıldır. Aynen Efendimiz gibi, aynen Hazreti Ebubekir gibi, aynen Hazreti Ömer gibi. Allah hepsinden ebeden razı olsun. Hazreti Ali'nin hayat defterinin sayfalarını çevirdiğiniz zaman öne çıkaracağınız, anlamaya çalışacağınız, bir şekilde evet bu diyeceğiniz ve onun üzerinde yoğunlaşacağınız o kadar çok vasıf var ki İnsan hangisini alıp hangisini bırakacak bunda zorlanır. Hazreti Ali'nin hayatında olan bir tek vasıf, bu cümleme dikkat edin. Herhangi bir sahabinin hayatında olsa o sahabi için şeref olarak, övünç kaynağı olarak, övülmeye değer olan bir ahlaki vasıf olarak yeter. Ama Hazreti Ali'nin hayatına bakıyorsunuz, bir değil binlerce, inanın ki öyledir, belki birkaçını söyleyeceğiz şimdi, çok da farklı istisnalar, tek ona mahsus olan bazı özellikler onun hayatında farklı noktalarda yer almaktadır. Mesela meseleye vahiy katipliği açısından baksanız, vahiy katibi olmanın nasıl bir değer ihtiva ettiği hepinizin malumudur. Hazreti Ali odur. Meseleye iyi bir kari çerçevesinden baksanız, Kur'an'ı sesiyle sedasıyla okuyan ve gerçekten anlayan bir müfessir, yorumlayan bir müfessir çerçevesinden baksanız Ali odur. Bir asker çerçevesinden baksanız, kılıcın hakkını ödeyen, orduları idare eden hem bir asker hem bir komutan olarak Ali odur. Damat olarak baksanız, peygamber evine damat olması hasebiyle elde ettiği şeref onun hayatında vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a amca oğlu olma meselesi

baksanız onun amca oğludur. Onun hayatına nesli Muhammed'inin başı olarak baksanız ki Efendimizin o hadisini hatırlayın. Her peygamberin soyu kendindendir. Benim soyum ise Fatma'dandır deyip nesli Muhammed'inin ondan devam ettiğinin müjdesini veren yine odur. Murtaza lakabını alıp Allah'tan razı olacak, Allah'ı da kendinden razı olacak. Bu da peygamberin lisanı ile tescillenecek. Bu çerçeveden baksanız Ali odur. Esedullah diye bir lakabı var onun, Allah'ın aslanı. Esedul Galip denir başka rivayetlerde. İkisi de kullanılır onun için. Bu çerçeveden baksanız Ali budur. Her sahabi radiyallahu anhudur. Allah ondan razı olsundur. Ama söz Ali'den açılırsa Ali'nin arkasına yazılacak ifade kerremallahu vechedir. Bu da Ali'ye ait bir istisnadır. Hangi birini söyleyeyim Allah aşkına? Demiş midir başka birine Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sen bana Harun'sun. Musa'ya Harun neyse sen de bana osun. Böyle bir müjde başka bir sahabiye nasip olmuş mudur? Ya da demiş midir Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Muhacir ensar kardeşliğinde herkesi birbiriyle pay ederken boynu bükük olup gözyaşları içerisinde peygamberin huzuruna gelen Ali'ye dediği gibi sen benim dünya ahiret kardeşimsin demiş midir? Hangi birini söyleyeyim ki bilmiyorum dostlar. İnanın Hazreti Ali demek çok kolay bir iş değil. Bu istisnalar, bu farklılıklar onun hayatında hep çok farklı noktada durmakta, çok farklı bir biçimde bize mesajlar vermektedir. Biz de zaten bunların hepsini anlamaya gücümüz de yetmeyecek. Saatlerce konuşsak işin içinden çıkamayacağız. Bir vasıf çerçevesinde meseleyi en azından onun hayatından hayatlarımıza iz taşıma adına bir gayret vermeye çalışacağız. O vasfın ne olduğuna şimdi geleceğiz. İşin bidayetinde dikkatlerinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasında Hazreti Ali'nin farklı bir yeri var. Bakın biraz önce birkaç şeyi söyledik. Hadisler çerçevesinden meseleye baktığınız zaman da bunu çok iyi fark edersiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ali'ye başka bir bakış açısıyla bakar. O amcaoğullarından bir amcaoğlu değildir. O damatlardan bir damat da değildir. O başka bir şeydir. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır sözü. O başka bakış açısının sadece bir işaretidir. Bunun gibi onlarca hadis var. Bunu biliyorsunuz. Peki sorumuzu tersinden soralım. Ali'nin dünyasında Efendimiz nedir? Böyle bir şeye cevap aramak için Hazreti Ali'nin hayatının önüne gelip oturduğumuz zaman da çok önemli şeyler yakalarız. Efendimizin dünyasında Ali'nin yeri belli. Peki tersten soralım o soruyu. Ali'nin dünyasında Efendimizin yeri ne? Elbette ki o Allah'ın Resulüdür. Elbette ki onun amcasının oğludur. Elbette ki onun kayınbabasıdır. Elbette ki onun hadiste beyan buyurulduğu gibi dünya ahiret kardeşidir. Elbette ki 5 yaşında onun hanesine girip onun terbiyesinde büyüdüğü için, yetiştiği için bir yönüyle babasıdır. Ama bir şey daha var. Ali'nin sözlerinden o şeyi biz yakalayabiliyoruz. Soruyorum size. Hayatınızdaki en değerli varlık kimdir? Sizin adınıza ben cevap vereyim. Annenizdir. Çünkü bunu da bize öğreten Efendimiz aleyhissalatü vesselamdır. Cennet babaların ayakları altındadır diye bir hadis duydunuz mu? Duymadınız. Ananın ayağının altına koydu cenneti aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Gelip kendisine soruldu, sorulduğu zaman
hak meselesinde kimin hakkı benim üzerimde diye sorulan sorulara

üç kez ana hakkı, ana hakkı, ana hakkı der. Dördüncüsünde baba hakkı der. Üç anadır aslında. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin söylediği o şey. Annenin bir insan için nerede durduğunun en önemli işaretidir. Yine Efendimizin lisanıyla konuşalım. Zaten o bir meselede konuşmuşsa başka söze ihtiyaç yok. 6 yaşında söylediği bir söz var. Küçük anne olan Ümmü Eymen validemiz 6 yaşında söylenmiş o sözü yıllar sonra bize naklediyor. Evva'da anasını yitirmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz gözyaşları içerisinde. Ümmü Eymen de küçük bir annedir. Yaşı çok ilerlemiş değil o günlerde. 6 yaşındaki küçük Muhammed'i biraz olsun teskin etmeye çalışıyor. Orada söylenmiş bir söz. Efendimizin lisanından 6 yaşında çıkmış o söz. Yıllar sonra bize Ümmü Eymen validemiz tarafından nakledilmiş. Teskin ederken Efendimiz'i diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ey Ümmü Eymen, ana yüzü unutulmayacak bir yüzdür. İnsan her yüzü unutur ama ananın yüzünü unutmaz. Yaşınız kaç olursa olsun, kaç olursa olsun, herhalde bu sözüme itiraz edeniniz çıkmaz içimizden. Yine de eve varınca bir sürü nimet vermiştir Allah size. Eş vermiştir, çocuklar vermiştir, şu vermiştir, bu vermiştir. Ah olsa da anam, başımı koysam dizine, saçlarımla oynasa dersiniz. Ananın hali bambaşkadır. İşte Ali için Efendimiz nedir biliyor musunuz? Anadır ana. Vallahi böyledir. Ne diyor biliyor musunuz Hazreti Ali? Onun diliyle söyleyeyim. Vallahi diyor, bir deve yavrusu nasıl annesinin peşinden yürüdüyse hayatım boyunca ben de bir çocuk gibi, annem gibi Efendimizin arkasından yürüdüm. Ali'nin sözüdür bu. Alice söylenmiş bir sözdür. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Ali'nin dünyasında nerede durduğunu bize öğreten bir sözdür. Bir deve yavrusu nasıl anasının peşinde yürümüşse ben de Efendimizin arkasında, onun peşinde, annesinin peşinde yürüyen bir çocuk gibi yürümüşümdür. Böyle yürümüşse eğer onun hayatından çok şey almış, çok farklı şeyler görmüş, çok farklı şeyler öğrenmiş, çok farklı şeyler de aleme aksettirmiştir. Zaten Hazreti Ali'nin hayatından bunu çok rahat bir biçimde görüyorsunuz. Onun doğumunu anlatır kaynaklar bize. 2 rivayet var o konuda. Ya evde doğmuş, ilk Efendimizin kucağına gelmiş, ya anası Fatma binti Esed doğum sancılarını Kabe'nin avlusunda çekmeye başlamış, eve yetişmeden Kabe'nin içinde doğmuş, yine de ilk onu avuçlarının arasına Efendimiz almıştır. Aleyhissalatü vesselamın yüzüyle görüşüyor. Dünyaya merhaba der demez. Soruyor Efendimiz, ne koyacaksınız ismini? Anası Fatma diyor ki, babamın ismi olan Esed'i koyacağım. Esed onun lakabı olsun. Benim evladımın, benim kardeşimin adı Ali olsun. Onun adını Ali olarak koyacak olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam olacak. Farklı bir hayat, farklı bir iklim, farklı bir atmosfer. İşin bidayetinden itibaren 5 yaşındaki halini biliyorsunuz değil mi? Efendimiz 30 yaşında, 35 yaşında o günler, affedersiniz. Nübüvvete 5 yıl var. Ali ile Efendimiz arasındaki yaş farkıdır 30. O günler Hatice'nin evindedir Efendimiz. Maddi olarak biraz rahata ermiştir. Vefa sultanıdır o. Unutmamıştır amcanın ve annemden sonra annem dediği Hazreti Fatma'nın, Fatma binti Esed'in ona yaptıklarına. Fatma binti Esed'e şimdi geleceğim.
unutmadığı için de

Hazreti Abbas'a diyor ki diğer amcası, gel gidelim Ebu Talib'in evine. Onun yaşı ilerlemiş, artık çalışamaz bir haldedir. Evde ise ekmek bekleyen çocuklar var. Hiç değilse o çocuklardan bir tanesinin bakımını ben üstleneyim, bir diğerini sen üstlen. Ebu Talib'in sırtındaki yükü biraz olsun azaltalım. Varıyorlar Ebu Talib'e. Bu sözler söylenince Ebu Talib önce yok falan diyor. Sonra diyor ki akili bana bırakın, hangisini alırsanız alın. Abbas diyor ki 15 yaşındaki Cafer benim. Efendimiz de diyor ki 5 yaşındaki Ali benim. 5 yaşındaki Ali'nin elinden tutup Hatice'nin şefkatli kollarına bıraktığı zaman söylediği söz şudur: ey Hatice'm, ben öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir. Nübüvvet yok ortada daha. 35 yaşında Efendimiz ama söz budur. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin aklından geçen nedir bilmiyoruz. Yüreğindeki fırtınaları bilmiyoruz ama dilindeki söz budur. Bu sözü söyleyerek Hatice'ye emanet ediyor. Fatma binti Esed'e geleceğim dedim, onu da söyleyeyim. Annemden sonra annem dediği iki kadın, biri Ümmeymen, biri Fatma binti Esed. Vefat ediyor hicretin 4. yılı Medine'de. Hazreti Ali naklediyor, Abdurrahman İbni Af naklediyor, Hazreti Ömer naklediyor. Onlarca sahabinin bu konuda nakilleri var. Mezar kazıldı. Önce mezara Efendimiz uzandı. Hiç yapmamıştır böyle bir şey. Uzandı mezara, rahattır dedi.

0: nakilleri var. Mezar kazıldı. Önce mezara Efendimiz uzandı. Hiç yapmamıştır böyle bir şey. Uzandı mezara. Rahattır dedi. Kalktı. Gözlerinden yaşlar boşanıyor. Selam neyle teskin olacak diye düşünürlerken cenaze namazını kıldırmak için Efendimiz geçiyor öne. Sahabenin nakli ve böyle bir cenaze namazı yok. Gözyaşları içerisinde tekbir alıyor, bırakıyor. Tekbir alıyor, bırakıyor. 70 kez tekbir alındığı söyleniyor. Bir türlü Efendimiz o namazı bitiremiyor. 70 tekbirle anasının cenaze namazını kıldıracak. Sonra onu kendi elleriyle indirecek kabre. Buradan sonrasını Hazreti Ali naklediyor bize. İndirirken dilinde bir dua var. Allah'ım annemi affet. Ali'nin anası değil, Efendimizin anası o. Annemi affet, kabrini genişlet. Annemi affet, kabrini genişlet. Sonra baktım diyor birdenbire yüzündeki o hüzün gitti, bir tebessüm geldi. Merak ettim. Ya Resulallah dedim, nedir bu hal? Cebrail geldi ve bana anamın affedildiğinin müjdesini getirdi. Onun cennette olduğunun müjdesi geldi. Böylelikle sevinecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Hazreti Ali kendi anasıdır ama Efendimizin yüzündeki o tebessümü gördüğü zaman anasının acısını kendisine ana olarak edindiği aleyhissalatü vesselam Efendimiz de aslında teskin etmiştir. Böyledir onun hayatı. Efendimizle arasındaki olan bağ da budur. Öyle bir muhabbet, öyle bir sevgi, öyle bir bağ ki anlatmak mümkün değil.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Vanderze, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakın nasıl da

0: imkansız. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı, tev.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki,

pazartesi günü. Salı sabahı namazı öğretmiş. Enes bin Malik'in Tirmizi'de geçtiği, Tirmizi'de nakledilen bir hadistir bu. Salı sabahı namaz gelmiş peygamberin evine. Ali ilk namaz kılandır o evde. Hazreti Hatice'nin arkasından. İki kişi yeryüzünde iman ve namazla tanışan insanlar, Efendimiz ve Hazreti Hatice, arkasından onlara yetişendir Hazreti Ali. Erkeklerden de sonra gelecek olan Hazreti Ebubekir olacaktır. İlk olmayı hiçbir zaman kimselere kaptırmayacak Hazreti Ali. Nübüvvetin bahçesinde yetişecek daha nübüvvet gelmeden, çünkü nübüvvet gelmeden iklimi gelmiş, nübüvvet gelmeden kokusu gelmiş, nübüvvet gelmeden havası gelmiş, nübüvvetle birlikte de bambaşka bir havaya girmiş. İman ettikten sonra Hazreti Ali'nin hayatını anlatmak da çok farklıdır. Ben dedim ya dostlar, her özelliği, her vasfı anlatmak mümkün değil. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamla bu kadar yakın duran birisi, nübüvvetin bahçesinden bu kadar nasiplenen birisi, o iklimden bu kadar istifade eden birisinden, peygamber aleyhissalatü vesselama ait hakikatler çok farklı bir biçimde süzülür. Bakın, Hazreti Hatice validemizin Efendimiz'den önce de iki evlilikleri var, biliyorsunuz. Üç tane o iki evlilikten çocukları var. Onlardan bir tanesi Hint bin Ebu Hale, aleyhissalatü vesselamın terbiyesinde yetişmiş birisidir. O öyle o eve alışık, o evden birisidir ki Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin ona dayıcığım diye hitap ederler. Dayım dedikleri Hint bin Ebu Hale'den de Efendimizin hilyesine dair, şemailine dair en detaylı hadislerden biri nakledilir. Böyle birisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sonra hep Ali'nin arkasındadır. O kadar Hazreti Ali'ye karşı muhabbeti var ki merak ediyor insanlar. Şu soruyu sormak durumunda kalıyorlar. Diyorlar ki, ey Hint, Allah Resulü'nün bu kadar ashabı var. Niye onlardan biri değil de hep Ali, illa Ali? Söylediği söz şudur. Yoksa siz hissetmiyor musunuz? Bakın, Ali'den Muhammed'in kokusu geliyor. Her sahabide var. Bunu inkar edemezsiniz. Sohbeti risalet budur zaten. İnsibağ dediğimiz boyalanma budur. Bir gören, hadi görmeyi de bırakın, gözü amadır, o nefese şahit olan, nefesini peygamberin nefesiyle bir an buluşturan birisi o nefesten nasiplenir. Onun için sahabidir zaten, onun için farklı bir yerdedir. Ama Ali dediğiniz zaman 23 yıl Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gecesine gündüzüne şahit olmuş birisi. Ali dediğiniz zaman doğar doğmaz peygamber aleyhissalatü vesselamı görmüş biri. Ali dediğiniz zaman bütün hayatının devrelerinde Efendimiz ile beraber yaşamış biri. Böyle birinin o sohbeti risaletten istifadesi de takdir edersiniz ki çok farklı olacaktır. Çok farklı olduğu için Ali'den çok farklı kokular gelir. Çok farklı olduğu için risaletin bahçesine dair onun hayatında çok izler vardır. Peki biz o izlerden hangi izi anlamaya çalışacağız bugün bu mecliste? Bir tek şey: istikamet, istikamet. Neden bu? Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimizin belini bürken bir şeydi bu. Ne olmuştu biliyorsunuz değil mi? Hud suresinin 112. ayetinde o emir aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e gelince, festakim keme umirt emri gelince, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, yani istikamet üzere ol emri geldiği zaman, İbni Abbas'ın naklini söyleyeyim hadi size. Vallahi bu ayetten daha ağır, daha zor bir ayet aleyhissalatü

aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e nazil olmadı. Onun için Efendimiz o ayet, o süreye işaret aslında beni ihtiyarlattı diyecektir. O ayet, o süre yani Hud suresi beni ihtiyarlattı, beni bu hale o düşürdü deyip o süredeki, o ayetteki mesajı işaret edecektir. İstikamet bu kadar önemli bir şey. Ve bir müminin hayatında olmazsa olmaz vasıftır. Müminin ahlaki vasıfları Kur'an'ın bize öğrettiği, Efendimizin hayatında bize gösterdiği şekillerle var olmalıdır. Onun için bir mümine celadet yakışır, bir mümine cesaret yakışır, bir mümine heybet yakışır, bir mümine izzet yakışır, bir mümine gerçekten bu vasıflardan hangisini sayarsanız sayın yakışır. Ama hepsinden öte istikamet yakışır. İstikamet olmazsa olmaz bir vasıftır. Olmazsa ne olur? Cesaret, celadet Allah korusun zulme dönüşür. Tevazu Allah korusun zillete düşürür. Heybet, vakar Allah korusun kibre düşürür. Eğer istikamet olmazsa adam savrulur, dik duramaz. Onun için Allah Fatiha suresinde her okuyuşumuzda bize o duayı tekrar eder. İhdine sıratal mustakim nedir? Bizi dost doğru yola ilet. Ne için? Doğru yolun doğru yolcusu olmak için. Hazreti Ali bunları görüyor aleyhissalatü vesselamın hayatında. İstikametin ne kadar önemli olduğunu görüyor. Onun için de Ali'ce bir söz söylüyor. Ali'nin hayatını bize özetleyen bir söz. Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir. Haklı olmanız yetmez. Haklı olmayı hakka yaraşır bir biçimde temsil etmek durumdasınız. Bu neyle olur? Ancak ve ancak istikametle olur. Niye savruluyoruz bugünün dünyasında? Bakın hepimizin sıkıntıları var. Böyle kürsülerden konuşmak kolay. Ama hayatın içine girin. Hayatın içinde belli şeylerle imtihan olduğunuz zaman savrulmadan dik durmak her baba yiğidin harcı değil. Bu çok zor bir şeydir. Bu ancak istikametle sağlanır. Çünkü istikamet Allah'ın hayata çaktığı çividir. Eğer Allah o çiviyi çakmışsa sen artık korkma. Sabit kademsin. Allah'ın izniyle bir dağsın. Kökün yerde sağlam çünkü. Yerde sağlam olduğun için de savrulmayacaksın. Bugün böyle, yarın böyle olmayacaksın. Fikirlerin son okuduğun kitapla şekillenmeyecek. Dün izlediğin televizyon programından, falanca filancanın sözünden şimdiye kadar söylediklerinin hepsinin aksine şeyler söylemeyeceksin. Sağlam kökün çünkü senin. Allah çakmış o çiviyi. Ne kadar görünüyorsa onlarca kat işin içinde. Yerin dibinde kökün var senin. Ayakların aslında yerde. Rüzgar nereden eserse essin. Şubat'tan essin, Mart'tan essin. Ne olur? Eğer sağlamsan ne olur? Kökün eğer yerde sabitse ne olur? Ali gibi hiçbir şey olmaz. Biz bugün o ruha muhtacız işte. Yok bugün hayatımızda. Olmadığı için bugün bu haldeyiz. Onun için Ali'den istikamet öğrenmek yine Ali'nin hayatı gibidir. Hem kolaydır hem zordur. Kolaydır o müstakim evin istikamet üzere bir yiğididir. Zordur adamı alır kendi hayatına vurur. O aynadan hiçbir şey de bırakmaz insanın hayatında. Onun için Ali'den istikamet öğrenmenin farklı bir tadı var. Farklı bir hali var. Onun 63 yıllık hayatını şöyle bir tasnife tabi tutsak. Nasıl bir tasnif yapabiliriz? 3 devreye ayırabiliriz. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla beraber geçirdiği 23 yıl. Siz buna 5 yıllık çocukluk dönemini de ekleyin. 28 yıllık
hayatının ilk devresi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra kendinden önce halife olan 3 halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anhum ecmain, onların dönemlerinde geçirdiği 25 yıllık hayat, orta dönem, orta devre. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan yıllar sonra 3 halifeden de sonra Hazreti Ali'nin 5,5 yıl İslam devletinin başında olup halife olarak kaldığı dönem, ki o dönemin sonunda da kanını da bu topraklara, kanını da bu dünyanın arzına akıtarak şehit olarak gidecek, o 5 yıl hayatının son devresi. 3 devre: ilk devre, orta devre ve son devre. Şöyle hayatının 3 devresini Hazreti Ali'nin hangi kavramlar üzerine yaşadığına bir baksak. Dikkat edin şu kavramlara. Hayatının birinci devresi. 4 kavram var onun hayatında. Efendimizle beraber geçirdiği zaman diliminden bahsediyoruz. Teslimiyet, samimiyet, fedakarlık ve istikamet. İstikamet onun hayatının olmazsa olmazıdır. Teslimiyet, samimiyet, fedakarlık ve istikamet. Hayatının ikinci devresi, halifelerle beraber geçirdiği 25 yıllık devre. Yine 4 tane kavram var: vahdet, selamet, vakar ve istikamet. Üçü değişse de istikamet değişmiyor. Onun hayatında halifeler döneminde vahdeti görürsünüz, selameti görürsünüz, vakarı görürsünüz, onlarca sıkıntılı hadiseye rağmen, ve istikameti görürsünüz. Hayatının üçüncü devresi, son devre, 5,5 yıllık hilafet devresi, yine 4 kavram var: hakkaniyet, adalet, kararlılık ve istikamet. 3 kavram değişse de değişmeyen bir kavram olarak onun hayatında hep istikameti görürsünüz. İstikamet Hazreti Ali'nin olmazsa olmazıdır. Onun için Hazreti Ali nedir biliyor musunuz? 7'sinde ne ise 70'inde de odur. İman adına çıktığı yolda ilk günkü heyecanı neyse son günde odur. Şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi Hazreti Ali'nin şu sözünü: vallahi gaybin perdeleri açılsa benim yakinimden, imanımdan zerre miktarı değişiklik olmaz. Niye peki? Bu çok iddialı bir söz. Niye peki? Cennete iman etmişiz, meleklere iman etmişiz, cehenneme iman etmişiz, Allah'ın azabına iman etmişiz. İman ettiğimiz için müminiz. Peki bize gösterilse şu anki halimizden farklı bir hale girer miyiz, girmez miyiz? İtiraf edelim ki gireriz. İnanıyormuşuz gibi davranıyoruz biz, inanmıyoruz. Eğer ahirete inansaydık, ahiret inancımız, cennet, cehennem, hesap, haşir, meydan, bunlar Ali'nin ve Ali gibi ashabın hayatında olan gibi olsaydı hayatlarımızda çok farklı izleri olurdu. Ama Ali varacağı son noktadadır. Onun ötesi yok. Neden öyledir? Çünkü o yakin, ihsan şuuru ve ihlasla elde edilecek şeylerdir. Eğer bir müminin hayatında ihsan şuuru istenilen orandaysa, ihsanın tarifini hatırlayın, Efendimizin verdiği tarif: Allah'ı görüyormuş gibi ona kulluk etmen. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Bu ölçüde ise eğer kulluğun ve sen gerçekten ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin çizgisinde böyle bir imanı hücrelerine dahi sen içselleştirerek ikna ettirmişsen, perde açılsa ne olur, açılmasa ne olur? Ali bunu söylüyor. Bunu söyleyebilmek için istikamet üzere olmaktır asıl olan. İstikamet olmasa Hazreti Ali'nin dilinden de bu çıkmazdı. 10 yaşında iman etti. 13 yaşında
Efendimiz aleyhissalatü vesselam akrabaları

hepsini toplamış Ebu Kubeys Dağı'na, bir rivayete göre Safa Dağı'nın eteklerine. Davet yapmış, yemekler yenmiş. Hazreti Ali ile bu yemeğin ve arkasından olacakların planı yapılmış. Ondan sonra ikram edilecek misafirlere süt, su. O arada da Efendimiz davete getirecek sözü, bir şeyler anlatacak. Ebu Leheb anlamış ki bir şeyler var. Hemen ortalığı karıştırmış. Birinci gün hiçbir şey yapılmadan davet öylece kalmış. Ebu Leheb'e meydan verilmeden aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'a Hazreti İsa'nın diliyle giren, İsa'nın rolüne bürünerek Allah'a giden yolda bana kim ensar olacak diyecek. Hiçbir ses yok. Bir daha diyecek, ses yok. Bir daha diyecek, Ali'nin elinde su vardır misafirlere ikram etmek için, atacak o suyu, kaldıracak eli, ben varım ya Resulallah diyecek. 13 yaşında o el havada, ben varım ya Resulallah deyince yanındakiler alay edecek. Bu çocuk sana yeter diyecekler. Onların alay ettiği o çocuk Efendimiz'e yetmiştir. Yetmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin arkasında o el hiçbir zaman inmemiştir. İstikamet olduğu için ben onu yaptım, yarın da başkası başkasını yapsın dememiştir. Niye hepsini ben yapayım dememiştir. Bedeli hep ben ödeyeyim, kaymağı başkaları yesin dememiştir. Bunlar bizim sözlerimiz. O orada bir söz verilmiş, istikamet üzere olmak. Ben varım ya Resulallah demiş ya. Vallahi billahi tallahi hayatının sonuna kadar Ali'nin o eli hiçbir zaman aşağıya inmemiştir. O gün havaya kalkan o el, iş geldiği zaman ortaya, her daim havadadır. İş için kendini göstermektedir. Ali bu. Şibi Ebi Talip günleri, Taif muhasarası, Akabe'nin zorlu yolları, Ali'nin eli hep havada. 23 yaşında bir delikanlı Hazreti Ali, hicretin zorlu yolları yürünecek Hazreti Ebu Bekir'le, stratejide, o planda, hicret planında Ali'ye biçilen rol nedir? Peygamberin yatağını boş bırakmayacaksın. Ali, yatağıma yatacaksın diyen peygamberin sesine lebbeyk ya Resulallah. Peki o yatağa yatmak ne demek? Kalkmak için değil, ölmek için yatmak demek. Ali de onu yapacak. İnanın Ali o gün o yatağa kalkmak için yatmıyor. O duyuyor. Dışarıda 16 tane Mekke'nin en iyi kılıç kullananları var. Konuşmalarını işitiyor, seslerini duyuyor. Her aileden bir kişi gelmiş. Bir anda eve dalacaklar ve evde yatağın içerisinde olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kılıç darbeleriyle doğranacak. Beni Haşim kan bedeli istemesin diye. Bir anda dalıp kılıçlar peygamberin başına gelecek. Bunu bilmesine rağmen Ali o yatağa girecek. Yıllar sonra soruyorlar. Ali diyorlar, nasıl yattın o gece? O kılıç seslerini de dışarıda duymana rağmen. 50 küsür yaşındayım, halen o geceki uykuyu arıyorum diyecektir. Ali bu işte. 50 küsür yaşında, halen o geceki uykunun arkasında. Ali kimin torunu dostlar? Onun atası Hazreti İbrahim'dir, Peygamber aleyhisselam gibi. İbrahim Nemrut'un ateşine atlarken, ne de olsa son anda Allah beni kurtaracak, ateş serin ve selamet olacak diye mi atladı? Atlarken yandım Allah diyerek mi atladı? Yandım dediği için yanmadı. Pazarlık yok orada. El kaldırmış. İstikamet üzere olacağının sözünü vermiş. Hicret gecesi onun bedelini ödeyecek. Gelecek Medine'ye, kardeş ilan edilecek peygambere. 25 yaşında Hazreti Ali Bedrin meydanında Utbe, Velid, Şeybe, Beni Ümeyye'den 3 isim bunlar.
savaş meydanında

Kabe'nin önüne çıkıyorlar. Ey Muhammed diyor Utbe, gönder bize, bize rakip olacak üç isim. Ensar söz vermiş, biat etmiş. O biadın ve sözün gereği üç ensar atlamış meydana. Af, Muaz ve peygamberin şairi Abdullah İbni Revaha. Yürümüşler meydana. Utbe bakmış ki bunlar yabancı, Medineli. Kimsiniz demiş siz? Biz Medineliyiz demişler. Allah Resulüne iman eden, ona kucak açan ensarız demişler. Onları hiç muhatap almamış Utbe. Dönmüş Efendimiz'e, ey Muhammed, biz buraya Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik. Bize bizim dengimiz olacakları gönder. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlamış derdini. Derdi ne? Onları oraya getiren asabiyet. Onlar oraya ailelerinin namusu için gelmişler. Peygamber aleyhissalatü vesselamı da öyle zannediyorlar. Dengimiz derken bizim dengimiz Beni Haşim'den. Beni Haşim'den üç kişiyi gönder demiş oluyor aslında. Efendimiz de o mesajı doğru anlıyor. Onun söylediğini onun anlayacağı şekilde farklı bir cevapla söylüyor. Ve hiçbir itiraz yok. Derdi asabiyet olmamasına rağmen, madem senin derdin o, senin derdine derman olacak üç isim göndereyim diyecek. Kum ya Hamza, kum ya Ali, kum ya Ubeyde. Üçü de Beni Haşim'den, biri Efendimizin amcası, ikisi de amcasının oğlu. Yürüyecek o meydana, her biri biriyle karşılaşacak. Ali'nin nasibi Velid'dir. Hamza biçecek rakibini, Ali biçecek, Ubeyde yiyecek şeybeden bir kılıç darbesini, yaralanacak. O günkü savaş kurallarına göre yaralanmış olmasından dolayı öldürülen iki kişi o üçüncü kişiye saldırabilir. Hamza ile Ali alıyorlar şeybeyi, etraflarını çevirerek onu da kılıçlarıyla biçiyorlar. Ve başlıyor savaş. O ilk tabloda Ali kendisine düşeni yapmıştır. Savaşın süreci içerisinde 70 tane müşrik öldürülüyor, 70 tane esir alınıyor, 14 tane de Müslüman şehit oluyor. Onlardan birisidir Ubeyde İbni Haris, Efendimizin amcasının oğlu. Tarihçilerin verdiği, Siyer ve Megazi yazarlarının verdiği bir bilgiyi vereyim size. Öldürülen 70 müşriğin en az 20 tanesini öldüren Hazreti Ali'ydi. Sayıyı 46'ya çıkaranlar var. O biraz mübalağadır. Makul seviyeye çekelim, 20'dir. Ama onun Bedir meydanındaki o halini Mus'ab İbni Sad şöyle anlatıyor. Elinde kılıç, sanki ağaçtan meyve düşürür gibi Mekke müşriklerinin kafasını düşürüyor. Ağaçtan meyve düşürür gibi. Hali böyledir Ali'nin. Daha sonra yazılan bazı kitaplarda bu tespit yabana atılacak bir tespit değil. Şöyle bir tespit yapılıyor. Hazreti Ali'ye olan düşmanlığın altında Hazreti Ali'nin savaşlar sırasında öldürdüğü insanların yakınlarının kinleri yatıyor. Öyle ki her evden bir kurban vardır Ali'nin kılıcından nasibini alan. Hazreti Ali'nin Bedir'in meydanında yaptığı budur. Orada havaya kaldırdığı ele uygun bir kamet ortaya koymuştur. Aradan bir yıl geçmiştir. Yaş 26'dır. Uhud zorlu bir savaştır. O savaşın önünde Efendimizle konuşuyor Hazreti Ali. Ya Resulallah diyor, benim bugün işim Mekke tarafının sancağını yere düşürmek. Ben o sancaktarları bir şekilde ne yapıp yapacağım, ellerinden o sancaklarını düşüreceğim. Varıyor sancaktarın karşısına. O gün Abdudar oğullarındandır sancaktar. Birini götürüyor, ikincisini uçuruyor, üçüncüsünü uçuruyor. Dördüncüsü Ebu Talha'dır. Mus'ab bin Umeyr'in akrabaları bunlar. Ebu Talha'ya da bir kılıç darbesi vuruyor. Ebu Talha yerde, ama yaralı bir biçimde bırakıp ona bir şey yapmıyor. Savaşın diğer safhalarına geçiyor.
savaş sonrasında soruyorlar Ali'ye.

Niye bıraktın yaralı olarak Ebu Talha'yı? Ben ona kılıç darbesini indirdiğimde düştü, üstü başı açıldı. O halde bakmak istemedim, o halde bıraktım. Ali'nin kendine has ilkeleri var. İstikamet budur zaten. Savaş meydanında dahi ne olursa olsun o ilkelerinden asla taviz vermemek. Uhud'un üzerinden 2 yıl geçecek. Hendek'tedir. Hendek de zor bir savaştır. 12 bin kişiyle gelmiştir o Hizip, Ahzap orduları. Selman-ı Farisi'nin görüşünü kabul etmiş Efendimiz. Hendekler kazmıştır. Ölçülerini vermiştim geçen derste. Ama nasıl olmuşsa Hendek'in dar bir yerinden Amr İbni Vud isimli bin savaşçıya bedel lakaplı bölgenin en tanınmış savaşçılarından bir tanesi atıyla birlikte Hendek'in içine giriyor. Ve başlıyor Müslümanlara tehditler savurmaya. Ey Müslümanlar diyor, ben bin savaşçıya bedel amrım. Haydi içinizden biri çıksın benim karşıma gelsin. Müslümanlarda ses yok, tanıyan biliyor amrı. Tek bir el havada, o el Ali'nin eli. Kaldırıyor, ben ya Resulallah diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, İclis ya Ali, innehu amr diyor. Otur ey Ali, o amrdır diyor. Ali oturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Korktunuz mu diyor. Hani siz ölünce cennete gidiyordunuz. Biz ölünce cehenneme gidiyorduk. Hadi çıksın içinizden bir yiğit, beni cehenneme göndersin, kendi cennete gitsin. Yine tek bir el havada Ali'nin eli. Efendimiz ikinci kez oturtturuyor. Amr bir daha rakip istiyor. Ali bir daha elini kaldırıyor. İclis ya Ali diyor, Ali oturmuyor. Bazen emri dinlememek de edeptir. Ya Resulallah diyor, eğer o bin savaşçıya bedel lakaplı Amr İbni Vud'sa ben de anamın isimlendirmesiyle Haydar-ı Kerrar'ım. Bırak beni, ben gideyim. Efendimiz bakıyor ki Ali'yi durdurmak mümkün değil. Alıyor Ali'yi karşısına. O gün aleyhissalatü vesselam Efendimizin başında siyah bir sarık vardır. O siyah sarığı koyuyor Ali'nin başına. Sırtını sıvazlıyor Ali'yi, savaşın meydanına gönderiyor. Ve elleri açıyor orada. Bir duası var Efendimizin. Ali nedir? Allah Resulü'nün dünyasında bu duasından öğreneceğiz. Allah'ım diyor, Hamza'yı gönderdim Uhud'un meydanına, Hamza gelmedi. Sen Ali'yi bana geri gönder. Ali gidiyor Amr İbni Vud'un karşısında. Amr'ın karşısına geçince o delikanlı, o yaşıyla, o cesaretiyle, o haliyle Amr'ın karşısına geçince Amr merak ediyor. Kimsin diyor sen? Ben Ali İbni Ebi Talib'im diyor. Amr bir sarsılıyor. Bedir'de duymuş adını, Uhud'da duymuş adını. Sen diyor git, başkası gelsin. Baban benim iyi bir dostumdu. Sana kılıç kullanmak istemem diyor. Hazreti Ali'nin sözü, bırak o lafları, baba işlemez burada. Benim sana söyleyeceğim kılıçtan başka bir şey değildir. Ama sana 3 sözüm var. Ya şimdi iman et, dinde kardeşim ol. Ya şimdi çek git, benden emin ol. Ya da in atının üzerinden, atının üzerindenmiş, üzerindeymiş demek ki. Ya da in atının üzerinden beraberce savaşalım. Amr iniyor atından. Arapların bir geleneğidir. Karşı tarafı korkutmak için yapılır. İnerken de bir kılıç darbesiyle atının ayaklarına bir kılıç darbesi indiriyor. Atının ayaklarını kesiyor. Ali ondan korkar mı? Ali onlara zaten alışıktır. O halde savaşa başlarlar. O halde mücadele başlar. Toz duman birbirine karışır. Kim öldü, kim kaldı belli değil. Ama bir aralık Ali o toz dumanının dışına çıkar. Müslümanlar nefeslerini tutmuş olan hadiseyi izliyorlar. Çıkar o toz dumanının dışına, oturur biraz bekler, bir daha girer. Girmesiyle tekbir sesinin duyulması bir olur.
anlar ki Müslümanlar

Amr'ın işini bitirmiş. Efendimiz'e gelir o müjde, o hal. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Ali'yi nasıl karşıladığını tahayyül edin bir. O sevinci, o mutluluğu nasıldır? Şöyle bir hayal edin. Soruyorlar, Ali diyorlar. Bir aralık çıktın sen savaştan. Sonra bir daha girdin. Ne oldu? Tam diyor öldürecektim. Yüzüme bir tükürdü. O kadar sinirlendim ki eğer o anda son darbeyi vursaydım korkarım ki, korktum ki nefsimden dolayı onu yapmış olayım. Nefsim için değil, Allah için öldürmek için çıktım oradan dışarıya. Sinirlerimi yatıştırdım. Vurmam Allah içindir diye kendimi ikna ettim. Sonra içeriye girdim, işini bitirdim. İstikamet bu işte. Zaten öldüreceğim, ha nefsim için ha Allah için. Yok öyle değil işte. Ali bir söz vermiş. İstikametine hiç gölge düşürmeyecek, o sözdedir. O sözün arkasındadır. Beni Kurayza gazvesi olacak Hendek'in arkasında Ali aynı istikamettedir. Arkasından Hudeybiye olacak. Hudeybiye'nin katibidir. Karşı taraf Süheyl İbni Amr. Belli anlaşma maddeleri üzerinde anlaşılmıştır. Efendimiz söyleyecek, Ali yazacak. Yaz ey Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Ali yazmaya başlayacakken Süheyl itiraz edecek. Biz Rahman nedir bilmiyoruz, öyle yazma. Bismike Allahümme yaz. Tamam Ali, onun dediği gibi yaz. Bismike Allahümme de Allah'ın ismiyledir. Şirke ait bir söz yok, öyle yaz. Yaz ey Ali, Muhammedun Resulullah ile Süheyl İbni Amr arasındaki anlaşmadır. Ali hemen yazar. Süheyl'den itiraz gelir. Ey Muhammed, biz senin Resulullah olduğuna inansaydık zaten seninle savaşmazdık. Öyle yazma. Abdullah'ın oğlu Muhammed ile Amr'ın oğlu Süheyl arasındaki anlaşmadır diye yaz. Sil Ali, onun dediği gibi yaz. Silmem ya Resulallah. Vallahi ben o ismi silmem diyecek. Silmez. Ne olursa olsun silmez. Ona oraya müdahaleyi istikametine aykırı gördüğü için silmez. Efendimiz Ali'yi çok iyi tanıyor. Onun için diyecek ki göster bana, ben sileyim. Ali'nin kararlılığını biliyor. Ondan geri adım atmayacağını da bileceği için Efendimiz o sözü söyleyecek. Ve gösterilecek. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendi parmağıyla orayı silecek. Süheyl'in dediği gibi yazdıracak. Ali'dir bu. Arkasından Hayber'dedir. Bilmem Hayber'i anlatmaya gerek var mı? Ali'nin Murtaza lakabını aldığı o harptir. Ali'nin eliyle Allah'ın Müslümanlara zafer ihsan ettiği bir savaştır. Günlerce sürmüştür kuşatma. Yahudiler sağlam kalelerine sığınmışlar. Dışarıya çıkmıyorlar. Zaten günlerce, aylarca sürecek yiyecekleri vardır o kalelerin içerisinde. Artık Müslümanlar zorlandığı bir döneme girmişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o günün akşamı söylemiştir. Yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ondan razı, o da Allah'tan razıdır. Allah onun eliyle inşallah bize fethi getirecektir. Hazreti Ömer ne diyor biliyor musunuz? Hayatım boyunca o gün istediğim kadar komutanlığı başka bir gün istemedim. Ah beni seçse, ah. Çünkü büyük bir müjde vermiş Efendimiz. Sabahın erken saati, geldim en ön safta duruyorum diyor Hazreti Ömer. Şöyle dizlerimin üzerine doğrulmuşum. Efendimizin tam gözlerine bakıyorum. Beni görsün de beni seçsin diye. Ama Efendimiz belirlemiştir aklında kimi seçeceğini. Onu seçtiren Allah'tır. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu sözü kendiliğinden söyleyebilir mi? Ali nerede diyecek? Ya Resulallah, Ali'nin gözleri hasta, çadırdadır diyecekler. Çağırın gelsin diyecek. Gelecek Ali. Uzatacak Ali'yi, elini sürecek Ali'nin gözlerine,

Dua edecek Ali'nin gözlerine, Allah şifa verecek o duanın tecellisiyle ve o sancak Ali'nin eline verilecek. Ali durur mu artık? Ben Haydar-ı Kerrar'ım, şöyle asarım, şöyle keserim dediğinde Efendimiz yavaş ol ey Ali diyecek. Bir insanın hidayetine vesile olman, güneşin üzerinde doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Başka bir rivayet, 100 kızıl tüylü deveden daha hayırlıdır. O meydanda, o anda Efendimiz hidayetin önemini de hem Ali'ye, hem o sahabiye, hem bizlere öğretecek. Ve Allah Hazreti Ali'nin eliyle fethi nasip edecek. Ondan sonra hangi savaşı söylerseniz söyleyin, Tebuk'un dışında, Tebuk'ta ona biçilen rol başkadır. Hepsinde Ali böyledir, böyle bir istikamet üzeredir. Ya Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra değişen bir şey yok. İstikametinden asla taviz vermiyor, asla. Sıffın savaşında bakın, düşman orduları, onların düşmanları, yani Şam'ın tarafı suyu kapatmış onlardan. Suyun içilmesine engel oluyorlar. Savaş devam ederken su kuyuları Hazreti Ali'nin eline geçiyor. Malik Eşter diyor ki Hazreti Ali'ye, biz de onlara su vermeyelim. Hazreti Ali'nin sözü nedir? Söz şu: onlar bizim hata eden kardeşlerimiz. Onların yaptığını biz onlara yapamayız. Malik Eşler diyor ki suyu verirsek savaş uzayacak, bitmeyecek. Belki neticesinde sıkıntılı bir hale girecek. Ne olursa olsun Ali istikamet üzeredir, sözü budur ve bunu yaptıracaktır. Su açılacak, Şam tarafı gelecek, suyu alacak. Askerleri içerisinde dolaşıyor. Bakıyor ki askerleri Şam tarafına küfürler ediyor. Topluyor onları. Yakışıyor mu Müslümanın diline bu laflar diyor. Diyorlar ki onlar bizim düşmanlarımız, onlara etmeyeceğiz de kime edeceğiz? Hayır diyor, eğer ille de bir şey söyleyecekseniz sözünüz şu olsun: İstikamete bakın, duyarlılığa bakın, hassasiyete bakın ve ne olur bugünün dünyasına bu mesajları taşıyın. Deyin ki Allah'ım, cehaletin gözlerini kapattığı o kardeşlerimize sen ilmin ve marifetin kapılarını aç. Onlar için yapılan bir duadır bu. İstikamet bu. Geliyor İbn Abbas, diyor ki ona, Hazreti Ali'nin amcasının oğludur, Efendimizin amcasının oğlu olan, tercümanul Kur'an olan o büyük insan. Ali diyor, çok sert davranıyorsun. Bazı yerlerde sükuneti sağlayana kadar valileri değiştirme. Göreve gelir gelmez Hazreti Ali'nin yaptığı odur, o valileri birer birer değiştirecek ve genelde de o güne kadar çok fazla yapılmayan bir iş yapacak. Ensar'dan isimleri vali olarak atayacak. Bu da Ensar'a gösterilen bir vefa gereğidir. Çünkü Efendimiz'den Ensar'ın faziletini duyan biri olarak o güne kadar Ensar'a verilmemiş bu hakkı Hazreti Ali hilafete gelir gelmez vermek istiyor. İbn Abbas diyor ki yapma böyle. Bir müddet sükunet sağlansın, sonra değiştir valileri. Ne diyor biliyor musunuz? Ey İbn Abbas, sen bana hak davamı batıl işlerle yapmamı mı teklif ediyorsun? Ben eğer onların adil olduklarına inansaydım onları zaten değiştirmezdim. Adil olmadıklarına inandığım o valileri bir dakika dahi görevde bırakırsam ben bu sözüme aykırı davranmış olurum. Hak olan davamı meşru olmayan yollarla sağlamlaştırmam. Hak olan davamı meşru olmayan yollarla savunma. Tavır budur. İstikamet olmasa bu olacak bir şey midir? Hayatının hiçbir devresinde
İstikametin onun hayatından çıktığını göremezsiniz. Hepinizin çok iyi bildiği, defaatle anlattığım bir rivayet var. Gece uykunun en son tesbihatı olan rivayet. Hani orada Efendimiz aleyhissalatü vesselam o kutlu haneye gece yattığınız zaman gününüzün en son sözleri Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber olsun dediği o rivayet var ya. Hazreti Ali o rivayeti bize aktarırken ne demişti? Hayatım boyunca ben o tesbihatı hayatımdan çıkarmadım. Merak etmişler, sormuşlar. Sen çok şeyler gördün. Sıffın yaşadın, Cemeli yaşadın. O günlerde, o gecelerde de bu tesbihatı yaptın mı? Hazreti Ali'nin sözü, vallahi yaptım. Ali derse de doğrudur. Yapılmıştır. Çünkü istikamet ona bunu yaptıracaktır. İhsan ve ihlas hayatında çok farklı bir noktada durduğu için Hazreti Ali onu yapacaktır. Evet, çok şey söylenir ama bu kadarla yetinelim bence. Bugün derse hazırlanırken şöyle Hazreti Ali için karaladığım bir şey var. Onu okuyarak dersimi nihayet erdireceğim. Şiir değil, şiir yazmak benim haddim değil ama siz bir karalama olarak kabul edin inşallah. Fatma'nın evinden Hatice'nin evine. Buradaki Fatma'dan kastım onun anası. Fatma binti Esed'in anasının kendi öz annesinden ona analık eden Hatice'nin evine. Uzat elini ey Ali, insanlığın en hayırlısının eline. Yürü Fatma'nın evinden Hatice'nin evine. Duy Muhammedül Emin'in emniyet dağıtan nefesini. Öyle birini seçtim ki Allah onu benim için seçmiştir diyen sesini. Bir pazartesi günü açılmış semanın kapıları. Cebrail getirmiş dirilten mesajları. Salı günü kıyama durmuş yeryüzünün iki şereflisi. Secdede onlara yetişmiş Ehl-i Beyt'in efendisi. Kabe'nin avlusunda oturan bir yabancı, Gıfar kabilesinden hakikati arayan bir avcı. Adı Ebu Zer, o tek başına bir ümmet. Ali'nin daveti, Erkam'ın evi ve arkasından gelen şehadet. Safa tepesinden yükselen nebevi bir seda. La deyin, felaha erin diyen bir nida. Sessizliğe mahkum etmemek için havaya kalkacak bir el, bir ömür inmeyecek ve hep ben diyecek o el. Akabe'nin zorlu yollarından Yesrib'e uzanan davet. Bu davanın her mensubunun kaderidir hicret. Ali peygamberin yatağına lebbeyk deyip uzanacak, hayatının en güzel uykusunu o gece yakalayacak. Medine'de medeniyetin temelleri atılacak. İhlas ve samimiyetle terler taşlara kavuşacak. Evini barkını terk edip gelen muhacirler destan üzerine destan yazacak kardeşler edinecekler. Her Mekkeli bir Medinelinin kardeşi kılınıyor. İsimler söylenince yüzlerde sevinçler beliriyor. Boynu bükük, gözü yaşlı Ali, hani benim nasibim deyince sen benim dünya ahiret kardeşimsin diyor kutlu Nebi güzelce. Üç korkusuz aslan Bedir'in meydanına yürüyor. Adımları, naraları düşmanın ödünü koparıyor. Kılıçlar kırılıyor o gün birer birer Ali'nin elinde. Küfrün önderleri yıkılıyor her biri bir yerde. Bedir'in arkasından atılıyor Ehl-i Beyt'in temelleri. Ali Fatma'ya kavuşuyor. Allah veriyor meyveleri. Hasan, Hüseyin, Muhassin, o evin erkek çocukları, Zeynep ve Ümmü Gülsüm, kutlu hanenin kızları. Uhud günü talihsiz bir mızrak Hamza'yı deviriyor. O gün bir bir yiğitler şehadet şerbetini yudumluyor. Ali gözyaşları içinde peygamberin huzurunda. Diyor ki gelmeyecek mi bana o güzel yüzlü sevda? Bekle ey Ali, o müjde sana da kavuşacak.
Başından akan kanlar sakalını boyayacak. Sevenler etrafında dökerlerken gözyaşları, göreyim

0: Bugün senin göstereceğin sabrı, Hendek'te devrilecek yiğidim, bin savaşçıya bedel amrı. Hendek'te devirecek yiğidim, bin savaşçıya bedel amrı. Hudeybiye'de silmeyecek yoluna kurban olduğu adı. O Hayber'in hem Murtazası hem Haydar-ı Kerrarı'dır. Harun Musa'ya ne ise o da Nebi'ye aynıdır. Efendimiz Refik-i Ala'ya ondan razı olarak gidecek. 6 ay geçmeden Fatma da babasına yürüyecek. Asıl o zaman Ali yetim olarak kalacak ortada. Yine de kuşanacağı elbise sabır olacak o anda. Halifeler dönemi Ali'nin imtihan sahası. Hakkıyla ödeyecek. Vahdet onun şiarı. Ne zaman zorda kalsa Ebu Bekir, Ömer ve Osman, derler ki yetiş Hasan'ın babası, yoksa sonumuz hüsran. Tarihler Ali'nin hilafet günleridir. Yol uzun, düşman hileli, dostlar cahildir. O ilim şehrinin kapısı, zor zamanların ve zor işlerin adamı, yine de istikamet, istikamet, istikamet onun feryadı. Allah feryadını feryadımız kılsın inşallah. İstikameti bizlerin de hayatından inşallah çıkarmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: bilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: Ya hay.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Halid bin Velid değil mi o?
2: Evet.
1: Ne işi var burada?
2: Bilmem. Ebu Süfyan mı gönderdi acaba?
1: Olabilir.
2: Yanındakileri tanıyor musun?
1: Biri Amr bin As. Diğerini tanıyamadım.
2: Gel, onlar ulaşmadan peygamberimize haber verelim. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz.
3: Abi!
1: Velid, kardeşim.
3: Umduğum şey için geldin değil mi?
1: Evet.
3: Gece gündüz dua ediyordum. Çok şükür.
1: Önce Halid bin Velid peygamberimizin yanına geldi.
4: Allah'tan başka ilah olmadığına, senin de onun peygamberi olduğuna şahitlik ediyorum.
1: Resulullah, seni doğru yola ulaştıran Allah'a hamdolsun. Seni yalnızca hayra ulaştıracağını umduğum bir aklın olduğunu biliyordum, dedi.
5: Ya Resulallah, ben yeni nazil olan bir ayetin etkisinden çıkamadım. Yüce Rabbimiz, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir buyuruyor. Ben iyiliğe ermek istiyorum. Rabbimin rızasını diliyorum. Vallahi sahip olduklarımdan en çok sevdiğim şey şu bahçem Beyruha'dır. Onu Allah yolunda tasadduk etmek istiyorum.
0: 124. Bölüm.
1: Muaz bin Cebel 18 yaşında İslam'la şereflenmiş cesur bir gençti. Kur'an'ın ayetlerini iner inmez ezberlerdi. Güçlü bir hafızası vardı. Sorduğu sorularla peygamberimizin takdirini ve sevgisini kazanmıştı. Resulullah dini bilgilerine güvendiği için Muaz'ı Medine'nin uzak bölgelerine imam olarak görevlendirir, Kur'an'ın öğrenileceği birkaç isim arasında onun ismini de zikrederdi. Bir gün Resulullah yuları liften yapılmış Yafur isimli merkebine bindi ve "Haydi Muaz sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle önce binmek istemedi. Ancak Resulullah binmesi için ısrar edince Muaz onun terkisine binmeye çalıştı. Tam binmişken hayvan huysuzlandı, silkinerek ikisini yere düşürdü.
6: Ya Resulallah, iyi misiniz?
1: Peygamberimiz gülerek yerden kalktı. Muaz ise olanlardan kendisini sorumlu tutuyordu.
6: Hay Allah, binmeseydim keşke. Resulullah yere düştü benim yüzümden.

0: Olanlara rağmen Peygamberimiz merkebe binmeye kararlıydı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep yolcularını taşımaya başlamıştı. Peygamberimiz elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Muaz iyice meraklanmıştı. Belli ki önemli bir şey diyecekti Resulullah. Peygamberimiz, "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Peygamberimizin anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır." Peygamberimiz ve genç sahabisi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettikten sonra Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel!" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Peygamberimiz, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir. Acaba bu sorunun cevabı ne?"
0: Resulullah, "Kulların Allah üzerindeki hakkı, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır," dedi.
1: "Ya Rabbi, bu ne büyük müjde. Ey Allah'ın Resulü, insanlara bunu müjdeleyeyim mi?"
0: Peygamberimiz, "Hayır, müjdeleme. Zira bu müjdeye güvenip gevşeyebilirler," cevabını verdi. Mescid-i Nebevi'de bir öğle vaktiydi. Ashab-ı kiramdan bir kısmı Peygamberimizin yanında oturuyordu. Derken yakınlarından birisi geçti. Oturan sahabilerden biri Resulullah'a şöyle dedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, ben bu adamı seviyorum."
0: Peygamberimiz ona, "Bunu ona söyledin mi?" diye sordu.
2: "Hayır, söylemedim."
0: Peygamberimiz, "Git ona söyle," deyince adam o kimsenin yanına gitti.
2: "Biliyor musun? Ben seni Allah için seviyorum. Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin kardeşim."
0: Peygamberimiz ashabına vaaz etmeye başladı. "Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım." Ashab-ı kiramdan biri Allah Resulüne şöyle sordu.
2: "İnsanların hangisi daha faziletlidir?"
0: Peygamberimiz, "Kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir," dedi.
3: "Mahmum kalp nedir acaba?" "Ya Resulallah, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz."
0: Allah Resulü, "Mahmum kalp, Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur," dedi.
2: "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?"
0: Peygamberimiz bu soruya da şöyle cevap verdi. "Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen, Allah ve Resulünü her şeye tercih edebilmen, ateşte yanmayı Allah'a şirk koşmaya tercih edebilmen, soylu olmasa da bir kişiyi sadece Allah için sevebilmendir. Eğer bunları yapabiliyorsan, tıpkı sıcak bir günde su isteğinin susuz kişinin kalbine işlemesi gibi iman aşkı da senin kalbine işlemiş olur."
4: "Ey Allah'ın Resulü, aramızda konuştuğumuz bir konu var. Bunu size danışmak istiyoruz."
5: "Allahü Teala altın ve gümüşü biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla müjdele," buyurdu.
3: "Elimize geçen her malı dağıtmalı, hiçbirini saklamamalı mıyız? Biriktirdiğimiz her dirhemden sorumlu mu oluruz?"
6: "Yoksa altın ve gümüşü biriktirmek mi haram kılındı? Hangi mal daha iyiyse ona edinelim."
0: Peygamberimiz burada farz olan zekatı vermeyenlerin kastedildiğini söyleyerek şöyle ilave etti. "Dünyada en değerli olan şey zikreden bir dil, şükreden bir kalp."

0: ve kişinin imanının yaşamasında ona yar ve yardımcı olan inançlı bir eştir. Ashab-ı kiram bu tatlı sohbetin tesiriyle vaktin ne kadar çabuk geçtiğini anlamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin okuduğu ezanla namaz vaktinin geldiğini anladılar. Aralarında bir yaş olan iki oğlan çocuğu Medine mescidine girdiklerinde herkes pür dikkat hutbeyi dinlemekteydi. Kırmızı gömlek giymiş olan küçükler acemi adımlarla yürürken sendeleseler de minberdeki dedelerine ulaşmakta kararlı görünüyorlardı. Peygamberimiz torunlarına karşı ayrı bir muhabbet duyardı. Hasan ve Hüseyin'i görmezden gelerek konuşmaya devam edemedi. Ve cemaatin hayret dolu bakışları arasında üç basamaklı olan minberinden indi. Torunlarına sevgiyle sarıldı ve onları kucağına aldı. Hutbesini tamamlamak üzere torunlarıyla birlikte tekrar minbere çıktığında şöyle diyordu. Allah, mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım da sözümü keserek onları kucağıma aldım. Peygamberimiz ailesine çok düşkündü. Aile bireylerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenir, onları sevdiğini her fırsatta dile getirirdi. Resulullah'ın en büyük kızı Hazreti Hatice validemizin ilk göz ağrısı Hazreti Zeynep ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yaşı henüz 30 bile değildi ama iyileşme ümidi gittikçe azalıyordu. Peygamberimizin dadısı Ümmü Eymen, Hazreti Fatıma ve diğer hanımlar ellerinden geleni yapsa da her an kötü bir haber almanın korkusunu yaşıyorlardı.
1: Durumu nasıl Ümmü Eymen?
2: Allah bilir ama pek iyi değil.
1: Ne yapsak?
2: Yapılacak bir şey kalmadı Ümmü Seleme. Takdir Allah'ın.
1: Ufacık çocukları var. Allah onu onlara bağışlasın.
2: Amin. Ümame nerelerde? Annesinin bu halini görmesin.
1: Kızlar onu dışarı çıkardılar, oyalıyorlar.
2: İyi.
1: Ebu'l-As nasıl?
2: Başından ayrılmıyor. İyileşsin diye gözünün içine bakıyor.
1: Daha yeni kavuşmuşlardı.
2: Evet, birbirlerine bu kadar bağlı, muhabbeti bol olan çift az bulunur. Zeynep'in düğünü dün gibi gözümün önünde. Ah, anacığı Hatice de, Zeynep de ne kadar mutluydular. Hatice yeğeni Ebu'l-As'ı çok severdi. Tam da onlara yakışır bir damat olmuştu. Müşriklerin tüm baskılarına rağmen ailesini korudu, kolladı. Zeynep'i hep çok sevdi.
1: Ta ki müşrik erkeklerle Müslüman kadınların aynı nikah altında olmasını yasaklayan ayete kadar.
2: Evet, o zaman da Peygamberimizin isteğini ikiletmedi. Zeynep'i kardeşiyle buraya gönderdi.
1: Allah ona güzel bir ahlak lütfetmiş.
2: Hamdolsun.
1: Bu sayede hidayete erdi.
2: Zeynep onun Müslüman olduğunu görmüş oldu.
1: Sanki son anlarını yaşıyormuş gibi konuşuyorsun. Allah onu bize, Resulüne, evlatlarına bağışlayacak inşallah. Ne oldu?
3: Resulullah'a haber verin. Zeynep sekerat haline girdi.
2: Korktum, başıma geldi.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Şüphesiz biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz.
0: Hazreti Zeynep'i, Hazreti Sevde, Hazreti Ümmü Seleme ve Hazreti Ümmü Eymen yıkadı. Yıkama esnasında Peygamberimiz onların yanlarına geldi ve onu yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın ve gerekli gördüğünüz kadar yıkayın buyurdu. Yıkama işlemi bitince Peygamberimize haber verdiler. Üzerindeki gömleğini çıkararak bunu kızına kefen yapılması için verdi. Kazılan kabre kızını kendi elleriyle indirirken gözyaşları sakallarını ıslatıyordu.
4: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Ya muakhir ya Allah.
9: Muahhirsin sen. Muahhir. Sen beni unutulduktan sonra da anarsın. Sen beni ben kendimi bilmediğimde de bilirsin. Sonraya bıraktıklarım da, ardım sıra terk ettiklerim de senin elindedir. Benden sonraya kalanlar seninledir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in Ramazan'ı karşılamaya dair uzun bir hutbesi. Allah'ın Resulü Şaban'ın son gününde bize bir hutbe irad ederek dedi ki: "Ey insanlar! Ramazan ayı büyük ve bereketli bir aydır. Sizin kapınıza dayanmaktadır. Öyle bir aydır ki onda bir gece vardır, bin aydan daha üstündür. Allah bu ayın orucunu farz, gece ibadetini nafile kılmıştır. Kim ki hayırdan bir hasletle bu ayda Allah'a yaklaşırsa, tıpkı başka aylarda farz vazifesini yerine getiren bir kimse gibi olur. Kim ki bu Ramazan ayında bir farzı yerine getirirse, başka aylarda 70 farzı yerine getiren bir kimse gibidir. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. Bu ay yardımlaşmanın, hal hatır sormanın ayıdır. Bu öyle bir aydır ki müminin rızkı bu ayda artar. Kim ki bu ayda oruçlu bir kimseye iftar yemeği verirse, onun günahlarına mağfiret olur. Onun boynunun ateşten azat edilmesine vesile olur ve onun ecri gibi iftara gelene de ecir verilir. Onun ecrinden de hiçbir şey eksilmez. Sahabiler, "Ey Allah'ın Resulü, hepimizin yanında birisine iftar yemeği yedirecek güç yoktur," dediler. Hazreti Peygamber, "Allah bu sevabı bir hurmayla bir insana iftar ettirene, bir bardak su içirene, bir yudum süt içirene de verir. Ramazan ayının başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ateşten azat edilmektir. Bu ayda kölelerin vazifesini hafifleten bir kimseyi Allah affeder, ateşten azat eder. O halde bu ayda 4 hasleti çok yapınız. Bunlardan ikisiyle Allah'ı razı edersiniz. Diğer ikisine de muhtaçsınız. Allah'ı razı edecek iki şey, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmeniz ve Allah'tan af talebinde bulunmanızdır. Son ikisi ise Allah'tan cehennem azabından korunmayı istemenizdir. Kim ki oruçlu bir kimseye içirirse, Allah benim havzımdan ona öyle bir su içirir ki

artık o cennete girinceye kadar susamaz buyurdu. Hazreti Peygamber'in Ramazan'ın ilk gecesinde Müslümanların günahlarının bağışlandığına dair hutbesi. Ramazan yaklaştığında Resulullah akşam namazında hafif bir hutbe okuyarak dedi ki, Ramazan ayıyla karşılaşmak üzeresiniz. Dikkat ediniz, kıble ehlinden hiç kimse kalmaz ki Ramazan'ın ilk gecesinde affolunmasın. Hazreti Peygamber'in Ramazan ayında duaların kabul edildiğine ve şeytanların bağlandığına dair hutbesi. Ramazan'ın ilk gecesi olduğunda Hazreti Peygamber kalkıp Allah'a hamdü sena ettikten sonra, ey insanlar! Allah cinlerden olan düşmanlarınızdan sizi korudu ve sizin duanızın kabul edilmesini de vaat etti. Beni çağırınız, size icabet edeyim dedi. Dikkat ediniz, Allah her saldırgan şeytanı 7 melek tarafından durdurmuştur. Ramazan ayı bitip gidinceye kadar onlar bırakılmayacaktır. Dikkat ediniz, göklerin kapıları Ramazan'ın ilk gecesinden son gecesine kadar açıktır. Ramazan'da yapılan dualar makbuldür buyurdu. Hazreti Peygamber, Ramazan'ın son 10 gecesinde elbisesini bağlayıp hanımlarının yanından ayrılarak mescitte itikafa girerdi. Gecelerini ibadetle ihya ediyordu. Hazreti Ali'den, elbisesini bağlamak ne demek diye sordular. Hazreti Ali, Hazreti Peygamber hanımlarından uzak dururdu demektir dedi. Hazreti Peygamber'in Cuma namazının önemiyle ilgili hutbesi. Hazreti Peygamber bize hutbe irad ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin ve Allah'a dönün. Meşguliyetler çoğalmamışken acele salih amel işleyin. Allah'ı çokça anarak, gizli açık sadaka vererek Allah'la bağınızı güçlendirin ki size bol rızık verilsin, yardım edilsin. Biliniz ki şu bulunduğum yerde, içinde bulunduğum günde, içinde bulunduğum ayda ve içinde bulunduğum şu yılda Allah Teala size kıyamete kadar cuma namazını farz kılmıştır. Kim cuma namazını benim sağlığımda veya benden sonra adil olsun, zalim olsun, başında bir imam varken küçümseyerek veya farz olduğunu inkar ederek terk ederse, Allah onun işini rast getirmesin ve hiçbir işini bereketlendirmesin. Şunu bilin ki, o kimse tevbe etmedikçe namazı namaz, zekatı zekat, haccı hac, orucu oruç ve iyiliği iyilik sayılmaz. Ancak kim tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder. Dikkat edin, bir kadın bir erkeğe, bir bedevi bir muhacire ve bir facir bir mümine imam olamaz. Eğer o facir kılıç ve sopasından korkulan bir kişi ise o zaman değişir. Hazreti Peygamber cuma günü minbere çıkarak öyle kimseler olacak ki evi Medine'den bir mil mesafede olduğu halde cuma namazına gelmeyecektir buyurdu. Hazreti Peygamber ikincisinde de öyle kimseler olacak ki 2 mil mesafede evinde oturduğu halde cuma namazına gelmeyecektir buyurdu. Hazreti Peygamber üçüncüsünde de öyle kimseler olacak ki Medine'ye 3 mil mesafede olduğu halde cuma namazına gelmeyecektir. Allah Teala böyle kimselerin kalbini mühürlemiştir buyurdu. Hazreti Peygamber'in hac esnasındaki hutbeleri. Hazreti Peygamber veda haçında şeytan artık kendine ibadet edilmesinden ümidini kesmiştir. Fakat sizin hafif gördüğünüz bazı günahları işlemenizden de hoşnut olur. Ey insanlar! Onun şerrinden Allah'a sığınınız. Ben size miras olarak öyle bir şey bırakıyorum ki, eğer ona yapışırsanız, ebediyen şaşırmaz, yolunuzu kaybetmezsiniz. O da Allah'ın kitabı, peygamberinin sünnetidir. Her Müslüman, diğerlerinin kardeşidir. Müslümanlar kardeştirler. Hiçbir kimseye

Kardeşinin malını yemek helal değildir. Ancak kardeşi isteyerek verirse olabilir. Birbirinize zulmetmeyin ve benden sonra tekrar küfre dönüp birbirlerinizin boynunu vurmayın buyurdu. Hazreti Peygamber Mina'da Hayf Mescidi'nde bize bir hutbe irad ederek Allah'ın şanına yakışır bir şekilde onu metü sena ettikten sonra şunları söyledi. Kim ki ahireti hedef alırsa Allah onun işini rast getirir. Onu tok gözlü yapar. İstemediği halde dünya onun eline gelir. Kimin hedefi de dünyaysa Allah onun işlerini dağıtır. Onu aç gözlü yapar. Dünyada ancak ona taksimi ezelide taksim edilen rızık gelir. Allah'ın Resulü Mina'da Hayf Mescidi'nde bir hutbe irad ederek şöyle dedi. Allah, benden bir hadisi dinledikten sonra onu başka bir kardeşine nakleden bir kimsenin yüzünü nurlandırsın. Üç şey vardır ki bir Müslümanda bulunduğu zaman onun kalbine hıyanet girmez. Onlar da şudur, ameli halisen Allah için yapmaktır. İdarecilere nasihatte bulunmak ve Müslümanların cemaatinden ayrılmamak. Çünkü onlara Müslümanların duaları arkalarından siper olur. Hazreti Peygamber yoluna devam etti ve Arafat'a geldi. Arafat'ın Nemre semtinde kendisi için kurulan çadırda güneş batıncaya kadar dinlendi. Sonra Kusva isimli devesinin getirilmesini emretti ve devesine bindi. Batnıl Vadi denilen düzlüğe gelince halka şu hutbeyi okudu. Kanlarınız, mallarınız birbirinize haramdır. Tıpkı bu gününüzün, bu ayınızın haram olduğu gibi. Dikkat ediniz, cahiliye işinden ne varsa hepsi benim iki ayağımın altındadır. Cahiliyetteki kan davaları kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Rabia bin Haris'in kanıdır. Cahiliye devrindeki faizler de kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk faiz Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Onun tamamı kaldırılmıştır. Kadınlar hususunda Allah'tan korkun. Onları Allah'ın kelimesiyle kendinize helal kıldınız. Sizin onların üzerinde olan hakkınız, sizin yataklarınızı hoşunuza gitmeyen bir kimseye çiğnetmemeleridir. Onların da sizin boynunuzda hakları vardır. Bu da örfe göre onları yedirip giydirmektir. Sizin aranızda öyle bir şey bırakıyorum ki, eğer ona sarılırsanız, dalalete düşmezsiniz. O da Allah'ın kitabıdır. Siz benden sorulacaksınız. Ne cevap vereceksiniz? Sahabiler, şehadet ederiz ki, sen Allah'ın sana gönderdiği vahyi tebliğ ettin. İnsanlara nasihatte bulundun, vazifeni eda ettin dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, şehadet parmağını, evvela göklere doğru kaldırdı, sonra insanlara doğru yöneltti ve ''Ya Rabbi sen şahit ol, Ya Rabbi sen şahit ol, Ya Rabbi sen şahit ol'' dedi. Allah'ın Resulü kurbanların kesildiği günde halka hitap ederek şöyle buyurdu. ''Ey insanlar, bu hangi gündür?'' Halk ''Bu haram bir gündür'' dedi. Hazreti Peygamber ''Bu toprak nasıl bir topraktır?'' dedi. Halk, ''Bu hürmetli bir topraktır.'' dedi. Hazreti Peygamber, ''Bu hangi aydır?'' dedi. ''Bu haram olan aydır.'' dediler. Hazreti Peygamber, ''Bu gününüz, bu ayınız, bu toprağınız nasıl hürmetliyse, mallarınız, canlarınız ve namuslarınız da öyle hürmetlidir.'' dedi. Bunu birkaç kere tekrarladıktan sonra başını kaldırdı ve ''Ey Allah'ım, ben tebliğ ettim mi?'' dedi. Hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Peygamber ümmetine şunu da tavsiye etti. ''Burada hazır bulunanlar, bulunmayanlara duyursunlar. Benden sonra küfre dönüp birbirinizin boynunu vurmayın.'' Hazreti Peygamber'le veda haccında bulundum. Üsame ve Bilal'i gördüm. Birisi, Hazreti Peygamber'in devesinin yularını tutmuştu. Diğeri de Hazreti Peygamber'i gölgelendirmek için elbisesini yükseltmişti.
Hazreti Peygamber böylece Cemretül Akabe'ye taş attı. O sırada Hazreti Peygamber birçok şey söyledi. Sonra şöyle dediğini duydum. Eğer sizin başınıza azaları kesik bir köle de emir seçilse, o köle size Allah'ın kitabıyla hükmederse, onun sözünü dinleyiniz, ona itaat ediniz. Allah'ın Resulü, Veda Haccı'ndaki hutbesinde şunu söylüyordu. Allah, her hak sahibine hakkını vermiştir. Artık mirasçı olan bir kimse için herhangi bir vasiyet yapmaya hacet kalmamıştır. Çocuk, kimin yatağında dünyaya gelirse onundur. Zina edene de taş vardır. Hesapları da Allah'a aittir. Kim ki babasından başka bir babaya kendisini nispet ederse veya efendisinden başka bir kimsenin kölesi olduğunu söylerse, Allah'ın kıyamete kadar kesilmeyen laneti onun üzerine olsun. Herhangi bir kadın kocasının malından ancak onun izniyle infak edebilir. Bu esnada birisi, "Yemek de infak edemez mi ey Allah'ın Resulü?" dedi. Hazreti Peygamber, "Mallarınızın en kıymetlisi yiyeceklerdir." dedi. Sonra, "Emanetler sahiplerine geri verilmelidir. Bir müddet sütünden istifade edilmesi için verilen hayvanlar sahiplerine geri verilmelidir. Borçlar ödenmelidir. Kefiller de kefil oldukları şeyi ödemelidir." dedi. Hazreti Peygamber, kulağı kesik devesinin sırtında ayaklarını üzengilere koymuş, sesini halka duyurmak için bazen üzengiler üzerinde ayağa kalkıyor ve yüksek sesle "Ey halk, siz dinliyor musunuz?" diyordu. Halktan bir kişi "Ey Allah'ın Resulü, bize neyi emrediyorsunuz?" dedi. "Rabbinize ibadet edin, 5 vakit namazı kılın, Ramazan orucunu tutun, başınıza geçene itaat edin ki Rabbinizin cennetine girebilesiniz," dedi. Hazreti Peygamber bize Mina'da hutbe okudu. Kulaklarımız öyle açıldı ki herkes yerindeyken onun sesini rahatça işitiyordu. Bize haccın nasıl yapılacağını öğretiyordu. Öyle ki cemrelere varıncaya kadar her şeyi öğretti. Oraya varınca baş ve şehadet parmaklarıyla işaret ederek "Küçük taşları atınız," dedi. Sonra emretti de muhacirler mescidin önüne, ensar mescidin arkasına kondular. Daha sonra da diğerleri yerleşti. Teşrik günlerinin ortasında Hazreti Peygamber'e yol açmak için devesinin yularından tutmuştum. Hazreti Peygamber, "Ey insanlar, siz hangi günde, hangi ayda ve hangi toprakta bulunduğunuzu biliyor musunuz?" diye sordu. Halk, "Haram bir günde, haram bir ayda ve haram olan bir beldedeyiz," dedi. Hazreti Peygamber, "İşte bu gününüz, bu ayınız, bu beldeniz nasıl haramsa, canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da Allah'a kavuşacağınız güne kadar birbirinize haramdır. Bundan sonra zulmetmeyin, zulmetmeyin, zulmetmeyin. Bir Müslümanın malı, rızası dışında başkasına helal değildir. Cahiliye devrinden kalan kan, mal ve üstünlük davaları kıyamete kadar şu ayağımın altındadır. Kaldırdığım ilk kan davası Rabia bin Haris bin Abdülmuttalib'in kanıdır. Cahiliye devrinin faizleri de kaldırılmıştır. Allah Teala'nın hükümsüz kıldığı ilk faiz Abbas bin Abdülmuttalib'in faizidir. Siz sadece ana paranızı alabilirsiniz. Böylece zulmetmemiş ve zulme de uğramamış olursunuz. Zaman, Allah Teala'nın gökleri ve yeri yarattığı ilk günkü şekline dönmüştür," dedi ve "Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru din budur. O aylar içinde kendinize zulmetmeyin ve ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın ve bilin ki Allah korunanlarla beraberdir." Ayetini okudu ve "Ey insanlar, benden sonra tekrar küfre dönerek
birbirinizin boynunu vurmayın. Şeytan

0: artık namaz kılanların kendisine ibadet etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat sizi kışkırtarak birbirinize düşmekten de hoşlanır. Kadınlar hakkında da Allah'tan korkun. Onların sizin üzerinizde hakları vardır. Yatağınızı başkasına çiğnetmemeleri ve sevmediğiniz kimseleri evinize almamaları da onların üzerinde sizin hakkınızdır. Eğer onlarda hırçınlık ve itaatsizlik görürseniz, nasihat edin, yataklarınızı ayırın. Örfe uygun bir şekilde geçim ve giyinmeleri de size aittir. Siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onları Allah'ın kelimesiyle helal kıldınız. Şunu da bilin ki, her kimde bir emanet varsa, onu güvenerek kendisine emanet vermiş olan sahibine geri vermelidir dedikten sonra ellerini açarak tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi, tebliğ ettim mi dedi ve burada olanlar olmayanlara ulaştırsınlar. Çünkü nice bulunmayanlar vardır ki dinleyenlerden daha anlayışlıdır dedi. Hasan Basri, gerçekten de tebliğ ettikleri kimseler içinde onlardan daha çok faydalananlar olmuştur dedi. Hazreti Peygamber, teşrik günlerinde veda hutbesini okudu ve dedi ki, ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Dikkat ediniz, hiçbir Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap olana, siyahın kırmızıya, kırmızının da siyaha, takvadan başka hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında en üstününüz, en fazla takva sahibi olanınızdır. Tebliğ ettim mi? Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü, tebliğ ettin, dediler. Hazreti Peygamber, burada hazır olanlar, olmayanlara iletsinler, buyurdu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Peki siz Kur'an-ı Hakim'e kayıtsız şartsız iman edin buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yerinizde durun, mevzinizde bekleyin, fetih oradan gelecek. Fezâku vebâle emrihim ve lehum azâbun elîm. Onlar için elîm bir azap var. Nerede bu azap? Fil ahireti. Dünyada yenilgi var. Ve lehum azâbun elîm. Elîm olan, onların canlarını yakan, perişan edecek azap ahirette olacak. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ذَٰلِكَ yani bu azab, عَذَابُ الْآخِرَةِ bu ahiret azabı, yani dünyadaki yenilgi neden onlara geldi? بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ onların peygamberleri onlara Allah'ın ayetlerini getirmişlerdi ya da mucizeleri getirmişlerdi. Fakat onlar bütün bunları inkar ettiler. Bakmadılar, ibret almadılar. Çünkü bir hayatları vardı onların. Peygamber o hayata muhalifti. Ezmeyin diyordu, sömürmeyin diyordu. İnsanların alın terlerini gasp etmeyin. Onlar da akşam evlerine dönerken çocukların nafakalarını götürsün diyordu. Sizin evde eve dönünce eğlence var. Onların evinde matem olmasın diyordu peygamberler. Ve amudullah diyordu putlara. İnsanlara değil Allah'a ibadet edin. Ve abudullaha ve la tüşriku bihi şey'a. Hiçbir şeyi Allah Teala'ya ortak koşmayın. Bunun karşılığında sizden dünyalık da istemiyoruz. İn ecriye illa alallah. Benim ecrim Allah'a aittir. O verecek, ahirette verecek. Onu söylüyorlardı. Peki ona rağmen dediler ki fakalu ebeşerun yehdunena. Ya bize bir beşer mi, bir adam mı hidayet edecek? Bu mu yol gösterecek? Kim bu dediler? Başka şey bekliyorlardı. Peki Allah Teala peygamber gönderdi. Neden? Çarşıda olacak, mağazaya girecek, alışveriş yapacak, mihrapta olacak,

Komutanı devletin başında. Devlet başkanları onu örnek alacak. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatına bakıyorsunuz. Bedir'de komutan zafer kazanıyor. Zafer kazanan komutan nasıl olacak? Fatih Mekke'ye giriyor. Allah Resulü Aleyhisselam başı önünde. Peki tevazuyla Yavuz İstanbul'a 2 yıl 3 ay dışarıda kaldı. İstanbul'a dönecek. Hazırlık yapıyorlar. Onu karşılayacaklar. Karşıda Boğaz'ın öte yakasında 10 binler var. O gece yanına Hasan Can'ı alıyor. Kayıkla başka bir istikametten mekanına, evine gidiyor. Neden öyle yapıyor? Allah Resulü'nün o haline bakıyor. Mekke'nin Fatihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem başını o kadar indirmiş kasvanın üzerine, sadece okumuş olduğu ayet-i kerimelerden, sesinden anlıyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Surede aç insanlar Efendimiz Aleyhisselam'a hangi yönüne bakacaklar? Şeyb-i Ebi Talip'te Fatıma, çocukları, ailesi ekmek diyorlar, su diyorlar ama ambargo. Allah Resulü Aleyhisselam getiremiyor. Orada kadınlar, çocuklar o haline bakacaklar. Onun için Allah Azze ve Celle insan peygamber gönderiyor. Fekalu ebeşeru yehdunena. Ya bir beşer mi bize yol gösterecek, hidayet edecek? Fekeferu ve tevellev. İnkar ettiler, reddettiler. Hakikatin üzerini örttüler. Yürekte iman vardı, fıtratta onu örttüler. Vellezî halakaküm feminküm kafir. Yaratmıştı, yaratırken imanı koymuştu ama kafir oldular. Ve tevellev, ayrıldılar, yüz çevirdiler. Olmaz dediler. Biz bu dünyayı terk etmeyiz, terk edemeyiz. Peygamberler iman pazarlık kabul etmez dedi onlara. Ya hep İslam ya hiç İslam. İslam noktasında, iman noktasında, Allah'ın talimatları, buyrukları noktasında pazarlık olmaz. Pazarlıksız bir Müslüman. Fekeferu ve tevellev ve istagnallahu. Allah Teala onların imanından, taatinden, kulluğundan mustani. Allah Teala onların kulluğuna muhtaç değil ki. Eğer insanlar Allah Teala'nın beytini, Kabe'yi korumazlar, onlar dağlara çekilirler ve Abdülmuttalip gibi, ben develerin sahibiyim, ene rabbul ibil, ben devenin sahibiyim, Ebrehe'ye gidip ben onları istiyorum, Kabe'nin sahibi o beytini korur deyip de Mekkeliler Abdülmuttalip'le beraber dağlara çekilmişlerdi. Eğer insanlar dağlara çekilirse o zaman Allah Teala kuşlarıyla Kabe'sini korur. Ebrehe'yi, Ebrehe'nin o övünen, gururlu, kibirli ordusunu perişan eder. Vestagnallah. Ey Müslümanlar, cami yapan Müslümanlar, medrese yapan Müslümanlar, okul yapan Müslümanlar, imam olan kardeşim, vaiz olan kardeşim, müftü olan kardeşim, talebe olan kardeşim, şu kadar öğrencim, şu kadar cemaatim var diye kendinde hikmet arama, unutma. Vestagnallah. Allah Teala bizden mustani. Sen olmasan, sen gitsen, sen bıraksan, inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. O yine zikri, o İslam'ı, o şeriatı koruyacak. İnsanlar dağa çekilseler, çıksalar, sığınsalar, o zaman ebabille korur, kuşlarla korur. Çünkü Allah Teala vallahu ganiyyun hamid. O ganidir. O muhtaç değil. Siz ona muhtaçsınız. Hamid'dir. Eğer siz hamd etmiyorsanız, alemde yarattıkları, yukarıda surenin başında ilk ayet-i kerimede yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ardı. Yerde, semada olan her şey zaten onu tesbih ediyordu. Eğer siz hamd etmiyorsanız, edenler var. Çünkü lehul mulku ve lehul hamdu. Hamd ona ait, ediyorlar. Ama ederseniz kendinizi kurtarmış olursunuz. Zâmellezîne keferû ellen yub'asû. Kafirler iddia ettiler. Zâm bu fasit iddialar için kullanılır. Sonu olmayan çürük iddialar için kullanılır.
delil olmayan ifadeler için kullanılır. Zâmellezîne keferû ellen yub'asû. Kafirler zannettiler, düşündüler ki diriltilmeyecekler. Hesaba getirilmeyecekler. Yaşadılar, zulmettiler, kâm aldılar dünyadan ve geçti gitti bu dünya. Yarın onlara bu dünyanın hesabı sorulmayacak. Öyle düşündüler. Zâmellezîne keferû ellen yub'asû. Kul bela ve rabbi. Bela, idrab. Manayı ters çeviriyor. Yani hayır, öyle değil. Bela, diriltilecekler. Ve rabbi, vallahi rabbi. Rabbime yemin olsun ki ve rabbi, onlar mutlaka diriltilecekler. Bela ve rabbi, letub'asunne thumme letunebbeunne. Yani diriltileceksiniz, ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ, o yapmış olduklarınız da size haber verilecek. بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٍ. Hem diriltilmeniz, hem yaptıklarınızın size haber verilmesi, bütün bunlar Allah Teala'ya kolaydır. ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ, işte bunlar Allah Teala'ya kolay. Emir verecek, emir talimatla yerine getirilecek. O halde madem öncekilerin haberleri size geldi. Elem ye'tikum nebu'llezine keferu min kablu. Gördünüz, onlar direndiler, yok oldular, helak oldular. Şimdi dirilişi bekliyorlar kabirlerinde. Onlar berzah alemindeler. Fe'aminu billahi ve rasulihi. Gelin Allah'a iman edin. Resulüne iman edin. Resulün söylediklerine teslim olun. Kur'an-ı Kerim'e ittiba edin. Sünnetini Peygamber Aleyhisselam'ı hayatınıza tatbik edin. Buradaki fa, fasiha demiştik, anlatmıştık. Peki Allah'a, Resulüne, bir de ve'n-nurillezî enzelnâ. İndirmiş olduğumuz nura. Kur'an-ı Kerim'in farklı isimleri var. Zikir bir ismi. Burada ise onun adı nur. Neden? Nurdur. İdeologyaların karartmış olduğu bölgelerde Kur'an'la hakim uygulandığı zaman hayat verir. İnsanlar yönlerini bulurlar, yollarını bulurlar. Kur'an-ı Kerim'in olmadığı dünya Tih Vadisi gibidir. Yürür yürür insanlar mesafe aldıklarını, mesafe kat ettiklerini zannederler. Uyanırlar ya da sabah olunca bakarlar ki aynı yerde duruyorlar. Mesafe alamamışlar. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذ۪ي اَنْزَلْنَا. İndirdiğimiz nura iman ediniz. İman edin, gereğini yerine getirin. İman edin, hayatınıza o nuru tatbik edin. Aydınlanın, aydınlatın. Aydınlanırsanız ışık verebilirsiniz. Yani eğer ay gibi olursanız alırsınız güneşten, verirsiniz dünyaya. Alırsınız Kur'an-ı Kerim'den, sünnet-i Resulillah'tan alırsınız, verirsiniz etrafınıza. Vallahu bima ta'meluna habir. Allah Teala yaptıklarınızdan haberdar. Ona döneceksiniz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. O dön emri geldiği zaman direnmeye, dünyada kalmaya kimsenin gücü yetmez. O halde yaptıklarınızda Allah Teala size bildirecek. Çünkü vallahu bima ta'meluna habir. Allah Teala yaptıklarınızın tamamından haberdardır. Ahiretten bahsediyor, hesaptan. Kıyametin farklı isimleri var. Onlardan bir tanesi de yevmul cem, cem günü, toplama günü. İnsanlar gelecek, cinler gelecek, hayvanlar gelecek. Hepsi orada olacaklar. Büyük bir mahkeme, büyük bir yer, büyük bir alan, orada olacaklar. Yevme yecma'ukum, sizi toplayacak. Toplayacağı o günü hatırla. O cem günü için sizi toplayacak. Neden cem günü? Çünkü bütün varlıklar orada mahşerde bir araya gelecekler. Zalike yevmut tagabun. İşte bugün yevmut tagabun. Tagabun günüdür. Aldanma günüdür. Zalike yevmut tagabun. Neden tagabun, aldanma günü? Kafirler bakacaklar ki kıyamet varmış. Hakikatmiş, Allah Teala hesaba çekiyor. Dünyada ihanetlerine yanacaklar. Aldandık diyecekler. Aldattılar, yıktılar bizi diyecekler. Müslümanlar da amel defterlerine bakacaklar. Neden noksan yaptık? Niçin şu amelleri yapmadık diyecekler. ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُونَ.
aldanma günü o gün. Allah Teala o aldanma gününde amali salihasiyle, salih amelleriyle sevinenlerden

En surura erenlerden bizleri eylesin inşallahü teala. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Kim Allah'a iman eder, bütün varlığıyla teslim olur, ameli salih işlerse yükeffir anhu seyyiati. İman ediyor, ameli salih işliyor. Geçmişte günahları varsa Allah Teala yükeffir anhu seyyiati, ondan seyyiatını imha eder, siler. Ve yudhiluhu cennetin, onu cennetlere sokar. Öyle cennetler ki tecri min tahtihal enharu, onun binaları, köşkleri, onların altından el enharu, nehirler akıyor. Allah Teala onları cennete, halidine fiha ebeda, onların içinde ebedi kalacakları halde sokar. Peki hali mukaddere, zalikel fevzul azim, işte bu büyük bir kurtuluştur. Allah Teala bu nimete ermeyi bizlere ihsan buyursun. Peki Müslümanların hali burası olacak, böyle olacak. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar. Vellezine keferu, kafir olanlar, inkar edenler, neyi inkar ettiler? Yaratılışı. Neyi inkar ettiler? Allah Teala'nın varlığını. Neyi inkar ettiler? Allah Teala'nın yarattıktan sonra ölüm gelecek, ölümden sonra tekrar dirilteceğini, hesaba çekeceğini inkar edenler. Onlara gelince, onların ahiret hallerini merak ediyorsanız, ellezine keferu ve kezzebu bi ayatina, hem Allah Teala'nın varlığını inkar ettiler, hem de onun ayetlerini, ayetlerimizi yani, kezzebu bi ayatina, onları tekzip ettiler, yalanladılar. Yalanlayanlara gelince ulaike ashabunnar, onlar cehennem ehli, cehennem güruhu, halidine fiha, ebedi içinde kalacakları halde onlar cehennem kadrosundadırlar. Ve bi'sel masir, ne kötü, ne acı, ne elem, ne ızdırap verici bir yer o cehennem. Ve bi'sel masir, Allah Teala ehli imanı, dünyada bu acılara tanık olan Müslümanları cehennemin narından muhafaza buyursun. Ve bi'sel masir. Medine-i Münevver'in ilk yılları, belki Bedir, belki Uhud. Müslümanların musibetleri var, Müslümanlara gelen belalar var. Kafirler, münafıklar onların çevrelerinde. Diyorlar ki, eğer bunlar Allah Teala'nın has kullarıysa, neden bu belalar onların üzerine yağıyor? Kur'an-ı Kerim onları teselli ediyor. Ma asabe min musibetin illa biiznillah. Alemde her şey bir plana göre caridir. Her şey öyledir. Yani 10 yıl sonra ay ne zaman tutulacak biliyorlar. Aya bir nizam koymuştur. Nizam dairesinde kendi yörüngesinde akıp gider. Ma asabe min musibetin. Hiçbir musibet gelmez, isabet etmez ki Allah'ın izniyle, Allah Teala'nın müsaadesiyle olmasın. Bir Müslümana hastalık geldi, bela geldi, sıkıntı geldi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam gibi teselli cümleleri kuruyor ve diyor ki: Eyyûbe iznâdâ rabbehu ennî messeniyâzzurru ve ente arhamurrahimîn. Ben nasıl ellerimi kaldırıp şu halimi sana şikayet edebilirim ki ya Rabbi? Eyyûbe iznâdâ rabbehu. Sadece insanlar etrafına geliyorlar. Eğer Allah'ın kulu olsaydı, salih bir kulu olsaydı, Allah Teala bu hastalığı ona vermeyecekti dedikleri zaman ellerini kaldırıyor. Enni messeniye durru ve ente erhamur rahimi. Yani sen merhametleri, en merhametlisi olduğun halde görüyorsun ya Rabbi, bana da bu sıkıntı geldi Allah'ım, o kadar. Ötesinde bir cümle kurma hali yok. Yani ölüm, kanser hastası orada ölüm bekliyor bir Müslüman. İşte Kur'an-ı Hakim ona diyor ki, yani şuraya gitmeseydim bu hastalık olmayacaktı. Falan doktora gitseydim erken teşhiste bulunacaklardı. Hastalık bu hale gelmeden kemoterapiyle tedavi edebilecekti. Bu cümleleri kurma. Elbette sebep planında önlemlerini alacaksın, tedavi olacaksın. Ama unutma, her şeyin bir eceli var. Alemde yaprak bile onun izniyle düşüyorsa sana gelenlerden onun haberi olmaz, olur mu? Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Kaderi iman hayata itminan getirir.
huzur getirir, sükunet getirir. Yıkılmaz Müslüman. Ne kadar bela, ne kadar

kadar sıkıntı, ne kadar musibet olsa da lütfun da hoş, kahrın da hoş der. Ama oturup kahır beklemez. Kahrın üstesinden gelmek için mücadele eder. Fakat bilir ki her şey onun iradesiyle, onun yaratmasıyla oluyor. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهِ Kim Allah'a iman ederse, kim her şeyin ondan geldiğine inanırsa, kaderin varlığını kabul ederse yani, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Musibetler de onunla, onun emriyle geliyor, onun talimatıyla geliyor, onun yaratmasıyla oluyor. Efendim bu ümmet kadere inanıyordu, Osmanlı da inanıyordu, Alparslan da inanıyor, Selahaddin Eyyubi de kadere inanıyordu, Fatih de inanıyordu. Kadere inanıyordu Selahaddin Eyyubi. 90 yıl Kudüs esarette kalmıştı. Ya Rabbi, eğer takdir ettiysen Kudüs yeniden Müslümanların olur diye kenara çekilip durmadı. Kadere inandılar ama dünyanın idaresini kafirlere havale etmediler. Sultan Fatih 21 yaşındaydı, kadere iman etmişti. Kur'an-ı Hakim'in ayetlerinden dolayı inanmıştı ama yatmadılar. Rumeli'ye gidenler, Orhan Gaziler, Hüdavendigar, orada şehit olmuştu. Kosova'da şehadeti, oraya gitti, ellerini kaldırdı. Ya Rabbi, bu Murat kulundan dolayı bu ümmete yenilgi yüzü gösterme ya Rabbi dedi. Alacaksan beni huzuruna şehit olarak al ama Müslümanları kafir diyarında zelil etme ya Rabbi. Oraya gittiler. Onlar kadere inanıyorlardı. Hadi ya Rabbi bize zafer ver demediler. Canlarını oraya koydular. Orada şehit oldular. Şehadetleriyle zaferleri bu ümmete onlar hediye ettiler. O halde orada yıkılmamak var. Hüdavendigarınız orada şehit oluyor. Yıldırımınız geliyor. O sancağı alıyor. Nibollarda yeni destanlar yazıyor. Ve men yu'min billahi yehdi kalbe. Eğer Allah'a kim iman ederse yehdi kalbe. Allah Teala onun kalbine hidayet eder. Sabır verir, sükunet verir, kadere rıza verir. Kadere iman. Yani bir adam evlendi. Hanım sıkıntı var, problem var. Kadere iman olunca nasip buydu diyor, devam ediyor onunla beraber. Ya da kadın eğer hayat o adamla devam edebilecek bir konumdaysa diyor ki bununla biz hayata buradan devam edelim, yıkmayalım. Ecri ahirette bekliyor. Yehdi kalbe. Yani zulme rıza değil bu. Tabii ki eş kadına zulmediyorsa ilgili mercilere başvurur, hakkını talep eder. Fakat istediği gibi değil. Adam evlendi, daha iyi olabilirdi ama Rabbim bunu nasip etti. Öyle oldu başta ve oradan devam ediyor. Kadere rıza. Rıza gösterince her şey onun izniyle, onun tasarrufuyla oldu dediyse o zaman diyorsun ki el hayru fi mehtarehullah. Allah Teala'nın ihtiyar ettiğinde bir hayır vardır diyorsun. Belki ötekisi benim adıma daha kötü olacaktı diyorsun. Hep en iyidir diyorsun ya Rabbi. Senin irade ettiğin, murad ettiğin her şeyin en güzelidir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Neden böyle diyoruz? Neden rıza gösteriyoruz? Çünkü Allah Teala her şeyi ayrıntısıyla detayına varana kadar biliyor. Madem biliyorsa o halde ve atiullaha ve atiur rasule. O Allah'a itaat edin. Kur'an-ı Hakim'in sahibine teslim olun. Ve atiur rasule. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edin. İşte buralarda hep atıf harfi var. Atıf harfi mugayyet ifade ediyordu. Yani Allah'a itaat edin. Nasıl? Kur'an-ı Kerim'e. Resulullah'a itaat edin. Nasıl? Sünnetine. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesi. Seniyye demek rafi'a demekti. Es-sünnetu seniyye, es-sünnetu rafi'a. O yüce sünneti, korunmuş sünneti, mutahharu sünneti. Eğer bu halde olmamış olsaydı raviler onu sadırdan sadıra, sonra kitaptan kitaba, satırdan satıra bize kadar taşımayacak olsaydı Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme itaat etmeyi bu ümmete Kur'an-ı Hakim'in öğrencilerine emreder miydi? Nasıl Kur'an talebesi bunlar ya? Bak Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Ona itaat et diyor. Ve ati'ur Resul. Eğer Kur'an-ı Hakim'in talebesiysen
Hazreti Muhammed sallallahu

aleyhi ve selleme kayıtsız şartsız teslim olacaksın kardeşim. فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ Sana itaatten yüz çevirirlerse, Allah'a yani Kur'an-ı Kerim'e, Resulullah'a yani sünnet-i seniyeye itaatten yüz çevirirlerse, فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ Her gün arıyor. Bugün gene birkaç kişi aradı. Onlarla oturduk, konuştuk hocam diyorlar. Anlatamıyoruz. Okulda bir öğretmen aradı bugün. Hatay'dan bir kardeşimiz. Hocam diyor okulda öğretmenler var işte A öğretmeni, B öğretmeni. Anlatamıyorum diyor. Biz Kur'an Müslümanıyız, Kur'an-ı Kerim'de alırız. Dedim onlara ki peki de ki onlara hadi bir namaz kıl bakalım. Tekbirden selama kadar. Eğer selam veriyorsan selamla, namazdan ayrılıyorsan bütün bunları Kur'an-ı Kerim'den bul göster bana. Suç onun değil ki, onu o hale getirenlerin. O hale getirenler ahirette bunun hesabını veremeyecekler. Yani onlara gelin ilim meydanında bunu konuşalım derken bu ümmetin evlatlarını kurtarmak için kardeşim. Yoksa bizim ne gayemiz olsun? Gelsinler gelmesinler. Gelirlerse ne, gelmezlerse ne. Ama Allah Teala bize emri bil marufu emrediyor. Burada bir münker var. İslam adına Allah Resulü ile savaşan İnsanlar var, zavallılar var. Onlar İslam adına bunu yapıyorlar. Alt kadroya baktığınız zaman samimi onlar. Onları buldular, onların yanına, onların yoluna gittiler. Oradan şimdi savaşıyorlar. Düşünmüyor ki bu adamın ben 20 tane kitabını okudum. Kur'an Müslümanıyız. Ama Resulullah Aleyhisselam'a Allah Teala bizi itaate davet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tane kitabını okumadım. Hadis kitapları Allah Resulü'nün kitabıdır. Efendimizin sözleri, Allah Resulü Aleyhisselam'ın ameli var, hayatı var. Tatbik ettiği, Kur'an-ı Hakim'i dünyaya tatbik ettiği onun esasları var. Efendim böyle bir savrulan toplum var. Görüyorsunuz, tanık oluyorsunuz. Kur'an-ı Kerim hadiseyi anlatırken fe'in tevelleytum, sünnetten yüz çevirirse bak. Yani İslam'dan ayrılıyor bu adam. Ayrı yere gidiyor. Bak kardeşim, sünnet-i seniyyeye muhalifsen, hasımsan, Kur'an Müslümanıyım diyorsan fe'in tevelleytum buyuruyor Allah Teala. Bu ayet-i kerimeler kıyamete kadar geçerliyse Kur'an'ın, kitabın sahibi buyuruyor ki fe'in tevelleytum. Resulullah Aleyhisselam'a itaatten, Kur'an-ı Hakim'e itaatten yüz çevirirseniz fe'in tevelleytum فَاِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاهُ الْمُب۪ينَ Bizim peygamberimize, Resulümüze Muhammed Aleyhisselam'a sadece tebliğ etmek var. Tebliğ etti. Artık alırsınız ya da almazsınız. Alırsınız ya da reddedersiniz. Ama eğer reddettiyseniz mutlaka bunun hesabı var. O halde bela musibet anında teselli olmak için Allah'a ve Resulü Aleyhisselam'a itaat edin. İtaat ederek kurtulacaksınız. İmam Rabbani Hazretleri kurtuluş yolu olarak neyi göstermişti? Toparlanın. Resulullah'a dönüyoruz dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Kayıtsız şartsız Muhammed Aleyhisselam'ın esaslarına, getirdiklerine, bildirdiklerine ittiba ediyoruz. Peki 11. ayet-i kerime musibet var. Allah Teala 12. ayette kurtuluşun yolunu gösteriyor ümmete. Ne yapacaksınız? Ve atiyullâhe ve atiyurrasûl. Allah'a, Resulüne itaat. Allahu la ilahe illa hu. O Allah'tan başka ilah yok. Ondan başka mabut, ondan başka razık, ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yok. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. O halde Müslümanlar sadece ona tevekkül etsinler. Yani tevekkül demek izharul azzi ve terkul i'timadi alel gayri. Yani aczinizi İzhar ediyorsunuz ve başkalarına da itimadı terk ediyorsunuz. İzharul azzi ve terkul i'timadi alel gayr. Kimseye dayanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Onlar gelmezse başımıza şu sıkıntılar gelir, bela yağar, musibet yağar. Böyle bir derdiniz yok. Yani siz Müslümanlara yardım ediyorsunuz. Bu yardım sürecinde şimdi Suriye'ye, ümmete, muhacire yardım ediyorsunuz. Amerika, Rusya, İran, bütün eşkıya aynı safta duruyorlar. Eşkıyayı yanına aldılar. Oradan saldırıyorlar. Efendim bunun sonraki adımı ne olur? Deme, düşünme.
Elbette

stratejik kararların olsun, bir takım önlemleri alacaksın. Ama unutma, Allahu la ilahe illahu. Alemde Allah'tan başka karar veren yok. Ve alallahi felyetevekkilil müminun. Müslümanlar sadece ona tevekkül etsinler. Yine burada hasır var. Ve alallahi felyetevekkilil müminun. Tevekkül ettiğiniz zaman ayaklarınız titremesin. Girin yola ve yürüyün. İstikamet ümmetin kurtuluşu. Bu yola girdiniz, gidiyorsunuz. Fakat önünüzde dışarıdan engeller çıkacağı gibi içeriden de dahilden de engeller olacak. Aileden olacak, eşten olacak, çocuklardan olacak. Dünyada makam var, mevki var. Bir yere kadar geldiniz, oradan engeller. Ya eyyühellezine amenu, inne min ezvacikum ve evladikum aduvvel lekum. Ey iman edenler, ya hakkıyla Allah'a teslim olanlar, bütün varlığıyla teslim olanlar. İnne min ezvacikum. Min burada tebiiz için. Yani eşlerinizden, umum planda hitap var, Müslümanlar. Müslümanların eşlerinden, sizin eşlerinizden yani ve evladikum çocuklarınızdan aduvvel lekum. Yani sizin için düşman olanlar olacaktır. İnne min ezvacikum ve evladikum. Onların bir kısmı eşlerinizin ve çocuklarınızın size düşman olacak. Yani hakikatte silah alıp karşınıza geçmeyecekler. Diyecekler ki baba söyleme yapma. Yani Müslümanları bu kadar açıktan destekleme. Müslümanlar yeniliyor, Müslümanlar mağlup. Malı, mülkü bu kadar Müslümanlar için, Suriyeliler için, muhacirler için dağıtma, bu kadar infak etme. İçeriden hep engel olacaklar. Bu ayet-i kerime Af bin Malik el-Eşşai ile alakalı İbn-i Cerir nazil olduğunu söylüyor. Af bin Malik Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cihada çıkacak. İnsanlığın kurtuluş mücadelesi, yürüyüşü. Orada nefer olacak. Ailesi, çocukları geliyorlar. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun diyorlar. Ağlıyorlar. Dayanamıyor, onlara geri kalıyor. İçeriden böyle bir ağlama, sızlama hali olabilir. Peki, veya İmam Tirmizi rahmetullahi aleyh, muhacirden bir kısmı vardı. Onlar muhacir olacaklar, ayrılacaklar, Medine'ye girecekler. Mekkeliler var. Fakat aile, çocuk, eş bırakmıyorlar. Olmaz diyorlar, gidemezsin. Ağlıyorlar. Bizi bırakıp nereye gideceksiniz? Onların bir kısmı vaktinde muhacir olamıyor. Daha sonra muhacir oluyorlar. Peki yaşadığımız dünya, İlim tahsiline gidecek, mücadeleye gidecek, mücahadeye gidecek, açıktan konuşacak, nezir-i uryan olacak. Lisan yetmiyorsa Efendimiz Aleyhisselam'ı ifade buyurduğu gibi enen nezirul uryan, çıkarmıştı elbiseyi, bir odun üzerine, ağacın üzerine koymuş, düşmanın geldiğini nezir-i uryan, sesin duymayan kavmine, milletine o halde haber veriyordu. Allah Resulü Aleyhisselam bununla İmam, davetçi, müftü, vaiz, hoca, talebe, Müslüman eğer diliyle anlatamıyorsa elini kullanacak, bütün organlarını, bütün haselerini ümmeti İslam'ın uyanması için seferber edecek. Seferber olacaksınız. Fakat yapma etme diyecekler size. Aldırma, yürüyüşe devam et. Peki, fehzeruhum, yani onlardan sakın, onlara muvafakat etme, onlarla beraber olma. Eğer aile seni Allah Resul yolundan alıkoymaya çalışıyorsa, yani çok tehlikeli şeyler yapıyorsun. Neden bu kadar açık konuşuyorsun? Yani sövüyorsa Hazreti Ayşe'ye İran'dakiler, neden sen bunu bu kadar açıktan ilan ediyorsun? Hazreti Ebu Bekir, Ömer, işte orada bir genci idam etmişlerdi geçen. Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya sövenlere karşı Hazreti Ayşe'yi müdafaa ettiğinden dolayı idam ettiler. Kim bilir ona içeriden kimler neler demiştir. Sana mı kaldı? Öldürürler seni İran'da bu eşkıyalar. Hazreti Ayşe'yi müdafaa etme ama Müslüman genç. Sağına soluna bakmadan hakkı hakikati ben müdafaa ederim dedi. Allah Teala da fehzeruhum, yani böyle ucuz adam da olmayın, her yerde sesinizi yükseltip bağıran çağıran bir adam değil. Ama bir yerde hakikat çiğneniyorsa onu kaldırırken çiğnenecekseniz tereddüt etmeyin. Varsın çiğnesinler sizi ama gözünüzün önünde

hakikat çiğnenmesin. Eğer onu seyrederseniz ölene kadar hep vicdanınız o acıyı yaşar, hep çiğnenir vicdanınız. Ve in tafu ve tasfahu ve tagfiru fe innallaha gafurur rahim. Fakat Kur'an-ı Kerim ashab-ı kirama ayrılamadınız, Mekke'den vaktinde Medine'ye gidemediniz. Sonra gittiler, baktılar ki onlardan önce muhacir olanlar fakih oldular, alim oldular, neler öğrendiler, ne kadar mesafe kat ettiler. Kızıyorlar ailelerine. Kur'an-ı Kerim, hayır kızmayın onlara. Neden? Ma asabe min musibetin illa bi iznillah. Bu da Allah'ın izniyle oldu. Yani yapamadınız, edemediniz ama her şey ezelde bir plan dairesinde caridir. Onlar sorumlulardır ama ve in tafu, eğer onlara azap etmezseniz, onları cezalandırmaktan vazgeçerseniz ve tesfahu, onları levmetmezseniz, levmi terk ederseniz ve tagfiru, yani yaptıklarını yüzlerine vurmazsanız, bağışlarsanız onları, unutmayın ki fe innallaha gafurur rahim, Allah Teala da sizin günahlarınızı affeder, size merhamet eder. Gafurur rahim. Yani o aileler engel oldular vaktinde muhacir olmalarına. Yine Cenab-ı Hak onlara ve in tafu ve tasfahu ve tagfiru fe innallaha gafurur rahim. Neden? Kazanın onları. Eğer siz onları azarlarsanız, levmederseniz, ey kadın senin yüzünden ben fakih olamadım, senin yüzünden erkenden gidemedim, bu ifadeleri kullanırsanız iman o kadının kalbine, yüreğine yerleşmez. İmanla arasında bir mesafe olur. Vazifemiz yürekleri kazanmak, yürekleri İslam'a açmak. İnneme emvalukum ve evladukum fitne. Unutmayın, içeriden mal da engel, İçeriden çocuklar da engel. İnnemâ emvâlüküm, mallarınız ve evlâdüküm fitne. Fitne yani imtihan vesilesi. Onunla imtihan ediliyorsunuz. Malla imtihan ediliyorsunuz. Fitne yani bu ateşte nasıl maden eriyince curuf ondan çıkıyor. Müslüman da sıkıntıda, belada, içindeki o İslam'a ait olmayan ne kadar özellik varsa onlar ayrılırlar. وَلِيُمَحِّسَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ Allah Teala bela ile Müslümanı olgunlaştırır, kemale erer. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Fakat ecr-i azim, en büyük mükafat ise Allah Teala'nın katındadır. وَاللّٰهُ Allah Azze ve Celle اَجْرٌ عَظ۪يمٌ عِنْدَهُ Onun katındadır. En büyük mükafat o demektir. Allahu indehu ecrun azim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Minberde hutbe irade ediyor. Torunları Hasan Hüseyin yıkılıyorlar. İniyor minberden, alıyor kucağına. Sonra tekrar minbere çıkıyorlar. Bu ayet-i kerimeyi okuyorlar. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile ailesiyle, çocuklarıyla imtihan edilir. Çünkü aileye, çocuklara karşı büyüklerin farklı muhabbeti var. İleri derecede bir muhabbeti var. Fakat bu muhabbet sizi hakikatin yolundan, hakikatin izini sürmekten alıkoymasın, engel olmasın. Vallahu indu ecrun azim. Evet, malda size dair menfaat var. Çocukta size dair bir menfaat var. Fakat o menfaati hep şeriat ölçüsünde muhafaza edin. Çocuktan şeriat ölçüsünde istifade edin. Muhabbet şeriat ölçüsünü aşmasın. Malı da o şekilde değerlendirin. Daha büyüklerini, mükafatları istiyorsanız ahirette onlar olacak. فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ Ashab-ı kiram, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِ Bu ayet-i kerime nazil olunca namaz kılıyorlar. Geceler boyu namaz. Üçte birinde namaz, üçte ikisinde namaz. Ayakları şişiyor, ayakları yarılıyor, alınları şişiyor, yere alınları koymaktan, secdeden. Kur'an-ı Kerim onlara, evet bu ayeti şöyle anlayın diyor. فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ Ayaklarınız bedenin ne kadar taşıyorsa o kadar gece namaz kılın. Vücudunuz uykusuzluğa ne kadar tahammül ediyorsa o kadar gece ayakta durun. O kadar cihat, o kadar mücadele, o kadar mücahede edin. فَتَّقُ اللّٰهَ مَسْتَدَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَاَطِعُوا
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatlarını, size vaaz edilenleri dinleyin, alın, yerine getirin. Ve ati'u, itaat edin. Ve enfiku, ve malınızdan infak edin. Hayren li enfusikum, emir fiilin cevabı enfiku yekun hayren li enfusikum. Hayren o kânın haberidir. O fiil muzari de emir fiilin cevabına geldiğinden dolayı meczumdur. Yani ve enfiku infak edin ki yekun hayren li enfusikum, sizin için bu daha hayırlı olur. Ahirette bunu bulursunuz. Hayren li enfusikum, infak etmek sizin adınıza daha hayırlı. Dinlemek sizin adınıza, itaat sizin adınıza daha hayırlı. O halde Peygamber aleyhisselamdan ne geldiyse başım gözüm üzerine deyin. Sen de insan ve toplum, sen de temel ve bina. Ne getirdin, götürdün, bildirdinse amenna deyin. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ, kim nefsinin cimriliğinden korunursa, cimrilikten uzak durursa, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِهُونَ, felaha erenler, kurtulanlar, işte onlardır. Kurtulanlar tam da bu adamlardır, bu kadrodur. اِنْ تُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا, eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, kime veriyorsun? Allah'a. Peki Müslümanlar Allah'a verirler mi? Hayır. Eğer Allah'ın kullarına veriyorsan sanki Allah'a veriyorsunuz. Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Karz da bulunursa birisi, birisine borç verirse daha sonra onu geri alır. Allah Teala da onun yolunda sadaka vermeyi karza hasen olarak bize anlatıyor. Yani nasıl dünyalık veriyorsunuz, borç sonra alıyorsunuz. Eğer burada muhacire, yetime, kimi kimsesi olmayana verirseniz ahirette alacaksınız. Onun için karzla anlatıyor. İn tukridullaha kardan hasenen, Allah'a karza hasen yaparsanız bir, yudaifu lekum, sizin adınıza katlıyor. Ondan 700'e, belki daha fazlası niyetinize göre. Bir de veyagfir lekum, günahlarınızı affediyor. Vallahu şekurun halim, Allah Teala şekurdur. Yani az bir şey yapana çok verir. Az yapar, ona çok verir. Halim, Allah Azze ve Celle halimdir. Yani o azabı, masiyeti, birisinin masiyeti vardır. O masiyet bir azabı gerektiriyorsa hemen onu vermez. Bir vakti vardır, bir zamanı vardır. Belki o süreçte o kişi tevbe eder ya da ona zaman verir. Halimdir Allah Azze ve Celle. Alimul gaybi ve şehadetil azizul hakim. O Allah Azze ve Celle alimul gaybi ve şehade. Gaybı bilir, yani gizli olanı, ve şehade açık olanı bilir. Neler yapıyorsanız, neleri sakladıysanız, neleri izhar ettiyseniz, o Allah Azze ve Celle bütün bunlara şahittir. El-Azizul Hakim, azizdir, mülkünde azizdir. İcat eder mülkünde, idam eder mülkünde, var eder mülkünde, yok eder mülkünde. Azizdir, hakimdir, yaptığı her şeyde hikmet vardır. Sure tesbihle başladı. Yüsebbihu lillahi ma fissemavati ve ma fil ardı. Sonra bir murakabedesiniz, halinize, hayatınıza tanık olun, o halin ve hayatın hesabını vereceksiniz. Başka milletlerden örnekler getirdi, bizi sonra ahirete taşıdı, ahireti gösterdi. İşte yevmul cem dedi, toplanacağınız gün. Sonra musibetler, belalar, musibetler, belalar mahşerinde Müslüman nasıl ayakta kalacak? Allah'a dönecek, Resul'e dönecek, kayıtsız şartsız itaat edecek, tevekkülü olacak, yıkılmayacak. İçeriden engeller olur, maldan olur, evlattan olur. Onların hep imtihana vesile olduğunu bilecek. Gücü, kuvveti ne kadar yetiyorsa o kadar itaat edecek. La yükellifullahu nefsen illa usaha. Sonra verecek. Allah yolunda karz-ı hasen yapacak. Bilecek ki sanki Rabbime veriyorum. Onun kullarına verince sanki ona veriyor. Alemin sahibine, malikine veriyor. Verdikçe günahlar affediliyor. Verdikçe katlanıyor. Ve müteessir olmasın,
alimul gaybi ve şehade. Bütün bunları

0: Görüneni de, görünmeyeni de bilen bir Allah var. O azizdir, hakimdir. Her şeyi görüyor, karşılığını verecek. Yaptıklarından hiçbiri zayi olmayacak. Allah Teala bu surenin gölgesinde, Kur'an-ı Hakim'in gölgesinde yaşamayı murakabe halinde gücümüz, kuvvetimiz, takatimiz ne kadar malikse fettakullâhe mestadâtum. Bu ayet-i kerime iktida edip onun talimatlarını yerine getirmeyi bize ihsan buyursun. Estağfirullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.

0: Fettahsın sen ki kalbimi Hakk'a sen açtın.
1: Ya Fettah.
0: Hakk'ı kalbimde sen çoğalttın. Sen olmasan kapılar boş yere açılır. Sen olmasan, senin lütfun olmasa pencereler karanlığa açılır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Bu

Poco. Mucho.

ni'me thawab ve hasunet murtefaka.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

مُتَّكِئِينَ فِيهِ

وهديناه

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
4: Ankara Et Noktası tüm öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılında başarılar diler. Derslerin yanında sofralarınızın da bereketli olması için Ankara Et Noktası İstanbul yolu Şaşmaz Kavşağı, Eskişehir yolu Sosyete Pazarı ve Samsun yolu 1011 Kavşağı'nda.
3: Mezbadan tezgaha, Ankara Et Noktası'nda.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
13: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
14: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
12: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
14: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
11: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
15: Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

yapmamalıyızdır. Bir Müslüman bunu yapmaz, yapmamalıdır da. Ama öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bazen tembellikten, bazen cehaletten, bazen bilinçsizlikten, bazen farklı sebeplerden dolayı yıllar yılı namaz borçları oluşuyor bazı kardeşlerimizin. Şimdi oluştu, bu noktada namaz kılmadı mesela. Diyelim ki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl ya da daha uzun bir süre namazla irtibatı yok. Sonra Cenab-ı Hak yüreğine bir güzel nur koyuyor, hidayet dediğimiz o nur, onu bu ızdırapla inletiyor. Geriye dönüp geçmiş namazlar için bir muhasebe yapıyor. İşte bu noktada ne yapmalı diye soru soruluyor zaten. Böyle bir soruyu soran kardeşlerimize diyoruz ki birincisi derin bir tevbe yapmalı ve geçen her bir namaz için büyük bir pişmanlık duymalısın. Ama bu pişmanlık günahın altında ezilmek demek değildir. Asla böyle bir şey yok. Neticede biz pişmanlık duymayı niçin duyarız? Geleceği daha iyi inşa etmek için. Hatırlayıp hatırlayıp günahlarımızı, eski defterleri karıştırıp işte ben gençken şu namazı kılmadım, şöyle olmadı, böyle olmadı deyip kendimizi moralsizliğe, dolayısıyla umutsuzluğa sevk etmemizin bir anlamı yok. O derin pişmanlık, o anın kıymetini bilmek ve geleceği daha iyi inşa etmek için bize lazım. Onun için burada kılamadığımız her bir namazın bu noktada yüreğimizde böyle bir derin bir pişmanlığının oluşması gerekir. İkincisi, kılamadığın namazları tespit etmeli, fırsat buldukça kaza namazlarını kılmalısın. Şimdi bunu dediğimizde başlayacak tartışmalar. Kaza namazı var mı yok mu? Bu konuda bir sürü lehte aleyhte söylenen şeyler var. Bu tartışmalara girmeye gerek yok benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin uygulamaları var ortada. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hendek günü, yani Hendek gazvesinde öğle namazını kılamadı. Düşman oklarının sıklığından dolayı ikindiyi de kılamadı, akşamı da kılamadı. Üç vakit namazı o günün yatsı namazında kaza etti. Bu bizim için büyük bir delildir. Yine Efendimiz aleyhissalatü vesselam iki ya da üç vakit sabah namazını kılamadı. Uykuda kaldı, uyandıktan sonra kıldı. Onun için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, başka hadis kitaplarında geçen o meşhur sözü bunun üzerine söyledi. Kim uyur kalır veya unutarak namazı vaktinde kılmamış bulunursa onu hatırlayınca kılsın. Bakın burada iki şey, unutmak ya da işte bu noktada uykuda kalmak. İşte alimlerimiz buradan yola çıkıyor. Ya bir insan unutarak ya da uykuda kalarak namazını kılmamışsa eğer, uyandığında namazı kılacaksa, ihmalden dolayı da bu manada eğer bir namaz kılmama durumu söz konusuysa o namazı kaza etmesi farzdır demişlerdir. Biz de böyle anlamak durumundayız. Dolayısıyla bir kardeşimiz diyelim ki geçmişte namazlar kılmadı. Tespit edebilir mi bunları? Edebilir. Etti. Kaç yıldır ben namaz kılmıyorum? 10 yıldır namaz kılmıyorum. Kendisine bir program yapar. Bundan sonraki kıldığı namazlarda her bir namazın yanında bir kaza namazını da ekleyebilerek kılabilir. Vakti ne kadar el veriyorsa. Eğer daha fazla vakti varsa biraz daha fazla vakit harcar. Bir an önce o borcunu tamamlama ve o borcunu bitirme adına bir gayret gösterir. Allah ömür verir vermez o ayrı bir mesele, ama böyle bir ahdi olursa ve böyle de bir programı olursa Cenab-ı Hak da ona inşallah farklı bir biçimde ikramlarda bulunabilir. Üçüncüsü, ne olursa olsun namaz vaktinde kılınması gerektiği için kazasını kılsa bile istiğfar etmeli, Allah'tan af dilemelidir. Bunu yapmak bizi teyakkuzda kılar. Çünkü namaz o kadar kıymetli ki, şunu söyleyeyim mesele anlaşılsın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değil bir farz namazı, dikkat buyurun, sabah namazının iki rekat sünnetini dünya ve dünyanın içindekilerin tamamından daha hayırlı görmüştür. Dolayısıyla namazın emsali yok. Hiçbir şeyle kıyas bile edilmez. Onun için geçti mi bir namaz, o bizim için kayıp ettiğimiz büyük bir hazine, hem de bitimsiz bir hazine. Velev ki kazasını kılsak bile yine de Allah'tan af dilemeli ve bu günahımızdan dolayı istiğfar etmeliyiz. Dördüncüsü, bakın önemli bir husus bu, başkalarını namaza davet etmeli ve namaz seferberliği için çalışmanın

günahların fiili kefareti olduğunu unutmamalıdır. Ben mesela diyelim ki geç namaza başladım ve üstümde namaza ait borçlar var. Şimdi ben bu günahımın fiili anlamda da kefaretini ödemeye çalışıyorum, değil mi? Ne yaparım? Ben gençleri bulduğumda, gençler ne olur ben ettim siz etmeyin derim. Ben kendi günahlarım için ağlarım, kendi günahlarım için ızdırap çekerim. Kılmadığım her bir namazın bende oluşturduğu o menfi tesiri bir şekilde gençlerle, etrafımla, çocuklarımla paylaşırım. Bakın böyle yapmayın, bu şöyledir derim. Bu noktada güzel örnek olmaya çalışırım. Onlara bu ızdırabımı, bu yüreğimdeki acıyı onlara hissettiririm. Bir şekliyle fiili anlamda onlara örneklik yaparak bu noktada da fiili anlamda işte günahlarımın kefaretini ödeme adına adımlar atmış olurum. Beşincisi de bundan sonraki namazlarımda kaliteyi sağlamaya, yani tadili erkana riayet ederek kılmaya çalışırım. Geçen geçti, hiç değilse şu anda ve bundan sonrakileri daha kaliteli kılayım. Daha huşu üzere, daha hudu üzere, ki ikisinin olmasına biliyorsunuz tadili erkan diyoruz. Bu tadili erkanı sağlamış bir biçimde kılayım. Ve kıldığım her o namaz, son namaz olarak kılıyorum ya, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bana öğrettiği şekliyle, bununla geçmişe ait de o hatalarımın telafi edilmesi adına Rabbime halimi arz edeyim. Eğer bunları yapabilirsem, bunu ortaya koyabilirsem inşallah Cenab-ı Hak geçmişe ait benim yaptığım o hataları, eksikleri de, kusurlarımı da affeder ve bana farklı bir biçimde ikramlarda bulunmuş olur. Unutmayın benim güzel kardeşlerim, hesabın ilk konusudur namaz. Eğer o ilk konusunu, ilk sorgusunu atlatabilirsek üzerimizden, gerisi kendiliğinden gelecektir inşallah. Bu noktada o gün pişman olmamak için, o gün farklı bir hale gelmemek için bugünden hem hayatımızın hem namazımızın kıymetini bilelim. Varsa eğer geçmişte kılmadıklarımız, onları da programlayarak kazalarını kılma adına bir gayrete girişelim. Boynumuzda namazın borcu bir olmuş bir vaziyette Rabbimizin huzuruna gitmeyelim. Allah namaz konusunda hassasiyetlerimizi arttırsın ve bizi namaz noktasında namaza aşık olan, namazla farklı bir iklime giren o bahtiyar kullarının zümresine dahil eylesin.

0: Kudüs için neler yapabilirim?
1: Öncelikle şunu bir kere zihnimize iyice oturtturalım benim güzel kardeşlerim. Şehirler içerisinden 3 şehir, dağlar içerisinden 3 dağ, mescitler içerisinden 3 mescit bizim için çok önemlidir. Din meselesidir, şeref meselesidir, izzet meselesidir, akide meselesidir, namus meselesidir. Bunu bir kere anlamazsak zaten Kudüs'ü konuşmamızın bir anlamı kalmaz. 3 şehir, İbrahim'in şehri olan Mekke, Allah Resulü'nün şehri olan Medine, İsa'nın şehri olan Kudüs. Elbette ki Mekke sadece Hazreti İbrahim'in şehri değil ama İbrahim'le sembolleşmiş bir şehirdir. Allah Resulü'nün şehri Medine onunla alakadar bir şehirdir. Kudüs onlarca peygambere zemin olmuş bir şehirdir ama son merhalesinde Hazreti İsa var. Mesih Aleyhisselam var. Onun için biz onunla bunu anıyoruz. Bundan dolayı Kudüs'ü biz Hazreti İsa ile eşleştirerek anlamamızda hiçbir mahsur yok. Dağlardan 3 dağ dedik. O dağlar hangisi? Vahyin ilk inmeye başladığı dağ olan Hira Dağı, cennet dağlarından bir dağ olan Uhud ve Kudüs'ün Hira'sı olan Zeytin Dağı. O 3 dağ da çok çok önemlidir. Ya 3 mescit temellerini Hazreti Adem'in attığı Mescid-i Haram. Temellerini ve binasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabe ile kurduğu Mescid-i Nebevi ve tabii ki temellerinde onlarca peygamberin emeği olan Hazreti Davud'un, Hazreti Süleyman'ın ve nicelerinin emeği olan Mescid-i Aksa. İşte bu üçler bize bir şeyi öğretir. Biz bu üçünün birbirleriyle irtibatını unutmadığımız zaman aslında üç şehrin birbirleriyle kardeş olduğunu ve üç şehrin bize mesajlar verdiğinin bilincinde oluruz. O mesajlar da nedir biliyor musunuz? Mekke bizim için akıldır. Medine bizim için kalptir. Kudüs bizim için gözdür. O halde biz gözümüzü korur gibi Kudüs'ümüzü korumak ve Kudüs'ümüze sahip çıkmak ve Kudüs'ümüzü gündem etmek zorundayız. Çünkü göz olmazsa eğer bir şeyi göremediğimiz için diğerlerini de tam anlamıyla kullanamayız. Onun için bizim için mühim bir mesele arz etmektedir Kudüs. Bu bilgiyi bilelim, ondan sonra ben Kudüs için ne yapabilirim sorusuna cevap aramış olalım. Peki ben Kudüs için ne yapabilirim? Ben neyim? Mesela bir ev hanımıyım. Ben neyim? Bir esnafım. Üniversitede bir talebeyim. Medresede bir talebeyim mesela. Askerim, bürokratım, farklı alanlarda iş yapan birisiyim, doktorum, mühendisim. Neysem hayatın herhangi bir alanında bir şeyler yapmaya çalışan ama Müslüman olan birisiyim, Müslümanım. Ve ben soruyorum Kudüs için ne yapabilirim? Bakın ne yapabilirim sorusuna ben sizlere birkaç maddede cevap vermek istiyorum. Birincisi, Kudüs bilincini kuşanır, oranın benim için ne anlam taşıdığını iyice kavrarım. Öncelikle bu. Bir kere o bilinci kuşanmak durumundayız ki bir şeyler yapabilelim. En başta Kudüs bilincini kuşanma meselesini zihnimde iyi bir yere oturttururum. İkincisi, etrafıma bu bilinci yaymaya çalışır ve Kudüs'ü sürekli gündemde tutarım. Düşürmem gündemden. Ne olursa olsun sadece İsrail saldırdığı zaman hatırlamam mesela. Sadece işte İsrail bir yerleri bombaladığı zaman ya da orada birilerine zulmettiği zaman ya da sadece Mescid-i Aksa'yı kapattığı zaman benim için gündem olmaz Kudüs. Değişmez ve değiştirilmez bir gündem olur. Her an ne konuşursam konuşayım, ne söylersem söyleyeyim, aklımın bir yerinde, kalbimin bir yerinde, gözüm ya benim, gözümde böyle bir önem arz eder ve bunu herkese gündem ederim. Çocuklarıma gündem ederim, talebelerime gündem ederim, konuştuğum insanlar kimlerse onlara gündem ederim. Üçüncüsü, her ne iş yapıyorsam işimin hakkını verir, elimdeki işin Kudüs'e yarayacağını unutmam. Ya ben ne yapabilirim ki, ne yapabilirim ki sorusu yok. Bir marangoz ne yaptı Selahaddin Eyyubi döneminde? Bir marangozdu. Onun elinden gelen Kudüs'e minber yapmaktı. Sen neysen ev hanımısın değil mi? Ne yapıyorsan bu Kudüs için demelisin. Esnafsan Kudüs için demelisin. Ne yaparsan yap, işinin hakkını vererek orada o temsiliyetin hakkını gereğini yerine getirerek bu noktada Kudüs'ü unutmadan hareket etmelisin. Dördüncüsü, maddi olarak oradaki kardeşlerimize katkı sağlamak için elimden ne geliyorsa onu yaparım. Ne geliyorsa, imkanlar neye el veriyorsa. Beşincisi, cihadın iki önemli ayağı olduğunu kavrar. İlim ve iktisat alanında bu ümmetin kalkınması için gayret gösteririm. Sadece kahrolsun İsrail sloganı atmam. O sloganın altını doldururum. İlimde, bilimde, sanatta, edebiyatta, teknolojide kimseye mahkum olmamak için çalışırım. Gayret ederim. Bu memleketin, İslam coğrafyalarının daha iyi bir noktaya gelmesi için elimden geleni yaparım. Eğer ben burada bu noktada bazı şeyleri çözmezsem bu noktada ben Kudüs'e bir katkı da sağlayamam. Kendim nefessiz kaldığım bir zamanda Kudüs'e nasıl bir nefes olabilirim? Önce kendime bunu sağlamam gerekir. Etrafıma bunu sağlamam gerekir ve bu noktada bu ümmete artı bir değer katma adına bir şeyler ortaya koymam gerekir. Altıncısı da şu, hiçbir zaman dualarımda unutmam Kudüs'ü. Her daim dualarımın başına koyar, çağın Selahaddinlerini yetiştirmek için seferber olurum. Anneysem çocuklarımı ninni yerine Kudüs diye uyuturum. Babaysam her eve geldiğimde, selam verdiğimde çocuklarıma Selahaddin olmayı, İzzettin Kassam olmayı öğütler, bu noktada bir ufuk veririm. Nürettin Zengin'in destanını anlatır onlara, o destanların tarihte kalmaması gerektiğine dair onlara bir bilinç vermeye çalışırım. Yani dualarım için Allah'a halimi arz ederken o dualarımın bana yüklediği fiili sorumluluğumu da yerine getiririm. Ben bunları yapmış olursam bir Müslüman olarak en azından asgari oranda yapmam gerekenleri yaparım. Düşünün, hepimiz bu bilinçte olsak ve hepimiz bu noktada bir şeyler yapsak, inanın ki bunlar birleştiği zaman Allah'ın izniyle özgür Kudüs'ümüze kavuşmak da biraz daha yakınlaşır ve bu hasret nihayete erer. Artık hasret çok çok uzadı ve bu hasreti bitirecek olan gökten gelecek rahmet değil, yerden bitecek ve yerin göğün rahmetini celbedecek adımlarıdır. Göğün rahmeti yerin gayretine bağlıdır. Ben yerde gayret edersem göğün kapıları açılacak. Çünkü Allah'ın bir yardım yasası var. Allah o yardım yasasını ortaya koyabilmesi için benim bu noktada beşer planında yapmam gerekenleri benden istiyor. Hal böyle olunca hepimiz bu manada Kudüs için seferber olmalı ve burada söylediğimiz sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Allah bunu yerine getirenlerden eylesin bizleri ve bir an önce bizleri ezan-ı Muhammedimizin başta Kudüs'ümüz olmak üzere bütün İslam coğrafyalarında özgürce çağladığı günlere eriştirsin.

0: Kudüs nasıl işgalden kurtulacak?
1: Böyle bir soruya bir fıkrayla cevap verilir mi bilmiyorum ama bir fıkrayla cevap vermek istiyorum. Köyün birinde baya böyle zulümler yapan bir ağa varmış da ağaya sormuşlar. Ağa, biz ne zaman bu halden kurtulacağız? Tabii ağa başka bir cevap vermiş. Ben biraz yumuşatarak o cevabı vermek istiyorum. Siz ne zaman bu marabalıktan kurtulursanız diye cevap vermiş. Gerçekten İsrail'de ya da başka küresel güçlerde bugün dünyayı fitneye, fesada sürükleyen her türlü güç de bu noktadaki işgallerini ne zaman sonlandıracak sorusunun cevabı herhalde bu olsa gerek. Biz ne zaman marabalıktan kurtulursak, eğer biz bu işgali içselleştirirsek, kabullenirsek bundan kurtulabilmemiz zaten mümkün değil. Onun için bizim bir kere bu meseleyi biraz daha derine inerek ne yazık ki ele almamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak daha biz çok bu tekrarları göreceğiz. Bakın bugün Filistin'in işgali meselesi, Kudüs'ün işgali meselesi ortaya yeni çıkmış bir mesele değil ki. Bir asırlık bir meseleyi konuşuyoruz biz. Bir asırlık süreç içerisinde de aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne konuşuyoruz? Bu son olan hadiseleri de dikkate alarak değerlendirelim. İsrail Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanları işte engelliyor ya da oradaki insanların Mescid-i Aksa'ya gelmesine engel oluyor. Farklı bir biçimde oradaki olayları tahrik ediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. İslam dünyası biraz bu noktada bazı şeylerden dolayı ayağa kalkıyor. Mitingler düzenleniyor, bağırılıyor, çağrılıyor, konsolosluk önüne gidiliyor. İsrail bayrağı yakılıyor. Boykot listeleri o anda paylaşılıyor. Derken Gazze tarafından bazı işte füzeler atılıyor işte Kudüs. Kudüs'e, Tel Aviv'e her neyse o füzeler biraz etki oluşturuyor oluşturmuyor. Bu sefer İsrail daha yoğun bir biçimde Gazze'yi ve başka yerleri bombalamaya tabi tutuyor. Onlarca çocuğumuz, onlarca gencimiz, kadınımız, yaşlımız bu saldırılar sırasında şehit oluyorlar. İşte o anda İslam bir işbirliği teşkilatı sözde birkaç tane kınamada bulunuyor. Devlet başkanları kınıyorlar, kınama adına bir şeyler söylüyorlar. Mitingler yapılıyor. Ondan sonra bir ateşkes oluyor ve ateş sönüyor. Ve biz bu filmi defaatle seyrediyoruz. Defaatle aynı şeyleri yapıyoruz. Asla ben bugün Filistin için yapılan şeyleri basite almam. Ne mitingleri ne boykotları. Elbette onlar da önemli şeylerdir ve yapılması gerekir. Ama bunun bir ötesine artık çıkmamız gerekiyor. Eğer bu noktada biz bazı şeyleri farklı bir seviyeye götürmezsek dönüp aynı yanlışları yeniden yapacağız. Aynı yanlışları yeniden ortaya koyacağız ya da aynı şeyleri tekrar ederek işin çözümüne ait bir şeyleri ortaya koymayacağız. O zaman temele inerek bir şeyi fark etmemiz lazım. O da ne? O da şu, işgal edilen topraklar bugün sadece Filistin mi? Sadece bugün İslam coğrafyalarında işgale uğrayan toprak Kudüs müdür? Meseleyi konuştuğumuzda sadece bu çerçeveden mi konuşacağız?

Eğer böyle değerlendirdiğimizde şunu çok iyi fark edeceğiz ki bugün işgale uğrayan maddi anlamda yani düşmanın saldırısıyla işgale uğrayan Suriye, Yemen, başka coğrafyalarımız da var. Ama manevi anlamda İslam coğrafyalarının bugün işgale uğramayan hiçbir tarafı yok. Şu ülke dahil şu anda kültürel, siyasi birçok işgalle karşı karşıyayız. Biz miyiz? Değerler itibariyle bunu sorgulamamız gerekiyor. O zaman bir kere bu marabalıktan kendimizi kurtaralım. Eğer biz nefsimize maraba olmuşsak, yani nefsimizin elinde oyuncak olmuşsak, nefsimiz bizi yönlendiriyorsa, değerler sistemimiz alt üst olmuşsa, dünyaya bakış açımız Kur'an'ın bizde inşa ettiği düzeyde değil de farklı bir boyuttaysa, bu noktada bizim yeniden bazı şeyleri ele almamız gerekecek. Eğer biz marabalıktan kurtulursak, dünyaya farklı bir biçimde bakarsak, o zaman bizi bugün yöneten insanların, bizi yönlendiren insanların, İslam coğrafyasında söz sahibi olan insanların, güç sahibi olan insanların, mülk sahibi olan insanların bu manada söylediği bazı şeyleri biraz daha farklı bir biçimde değerlendiririz. Ve şunu fark ederiz. Ehven-i şerreyne rıza göstermek diye bir şey yok. Daha kötüsü olmasın ama biz buna rıza gösteririz dediğimiz için hep kötüye mahkum oluyoruz. Artık bizim ufuklarımızı genişletmemiz gerekiyor. Bizim dünyayı farklı bir biçimde tanımamız gerekiyor. Dünyaya ait bazı şeyleri biraz daha farklı konumlandırarak anlamamız gerekiyor. Eğer bunları yapmaz da bu noktada biz kendi menfaatlerinden başka bir şey düşünmeyen insanların yönlendirmeleriyle meseleyi ele almaya çalışırsak bir yere varacağımız yok. Sadece meseleyi işte belli dar kalıplar içerisinde ele alan ilim adamları bazen korkaklığından dolayı, bazen ufuksuzluğundan dolayı belli şeylere bizi yönlendiriyorlarsa ve o yönlendirmelerin neticesinde biz bazı şeyleri anlamaya çalışıyorsak yine bizim bir yere varacağımız bir nokta yok. Taklitten ve taassuptan kendimizi kurtarmayıp dünyayı ve dünyanın gerçekliliğini anlamayacaksak, eğer bu noktada ufuklarımızı genişletmeyeceksek yine bir yere varacağımız bir nokta yok. Onun için biz Kudüs nasıl işgalden kurtulacak sorusuna vereceğimiz cevap biraz da burada düğümleniyor. Önce biz kendi kalplerimizi işgalden kurtaracağız. Sonra biz zihinlerimizi, fikir dünyalarımızı, düşünce dünyalarımızı her türlü işgalden kurtaracağız. Taassuptan kurtaracağız. Daralan ufuklarımızı genişleteceğiz. Dünyayı tanıyacağız. O dünya gerçekliliği çerçevesinde değerlerimizin bugünkü dünyaya neler söylediğinin farkına varacağız. Onun için çok okuyacağız. Onun için çok akledeceğiz. Onun için asla kötüye razı olmayacağız. Onun için gençler olarak sivil toplumun gücüne inanacağız. Sivil toplum kuruluşlarını güçlendireceğiz. Bu noktada farklı bir muhalefet oluşmasını İslam dünyasının tamamında ve insanlıkta bunu ortaya koyabilecek adımlar atacağız. Dünyaya sesimizi duyurabilecek alanlar, platformlar oluşturacağız. İnsanlığın vicdanını harekete geçireceğiz. Bugün orada olan zulümlerin sadece bir Arap meselesi olmadığını, din meselesi olmadığını, bir insanlık meselesi olduğunu da insanlığa anlatacağız. Böyle yaparak en azından belli bir biçimde sorumluluğumuzu ortaya koymuş olacağız. Onun için biz işgalin nasıl kurtulacağına dair eğer somut kendi dünyamızdan başlayarak adım adım bir yere doğru meseleyi vardırmazsak bu filmi tekrar tekrar izleyeceğiz. Yazık olacak coğrafyalarımıza, yazık olacak insan gücümüze, yazık olacak gençlerimize, nesillerimize, geleceğimize ve ne yazık ki bu noktada da bir seviyeye doğru gidemeyeceğiz. İşte yapmamız gereken en önemli meselenin bu olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz lazım. Unutmamamız gereken bir hakikat var benim güzel kardeşlerim. Oyunu Allah'ın istediği gibi oynayanlar sonucu Allah'ın istediği gibi elde edebilirler. Kuralları Allah koyar. Toplumun bir yasası vardır. Değişmez yasalar. İşte onlara sünnetullah deniyor biliyorsunuz. Sünnetullah'a göre davranmayan, sünnetullah'a göre hareket etmeyen o noktada başka bir netice elde edebilmesi mümkün değil ki. Bizim yapmamız gereken bunların farkına varıp bu değişimin, bu dönüşümün, işgalden kurtulmanın ne anlama geldiğini iyice anlayıp bu manada bazı şeyler yapmamızdır. İnşallah bizler de bunların farkına varırız. Biraz daha kendi dünyamızdan başlayarak meseleyi ele alırız.

sabırla, teenniyle, asla acele etmeden, belki acele bu noktada bizi zorlayacak bazı şeyler de olsa, ne olursa olsun toplumun yasalarına, yani temel o kanunlara uygun bir biçimde davranmanın gerekliliğini ortaya koyarız da en azından işgal edilmiş coğrafyalarımızın yüzünü bu manada güldürmüş oluruz. Allah en yakın zamanda bizi böyle bir seviyeye çıkarsın ve şu daralan ufuklarımızı genişletsin de hem kendi iç dünyamızdaki işgallerden hem de dış dünyamızdaki işgallerden bir an önce kurtulmak hepimize nasip olsun.

0: Kur'an-ı Kerim neden nuzul sırasına göre düzenlenmedi?
1: Hatırlanacağı üzere Kur'an toptan bir anda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a indirilmedi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına 23 yıl peyderpey olaylar olduğu zaman, hadiseler olduğu zaman, şahıslar üzerine bazen farklı durumlarda 23 yıllık bir süreç içerisinde tedricen, yani aşama aşama indirildi. Ve biz şimdi nüzul sürecine baktığımız zaman Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e ilk inen ayetlerin Alak Suresinin ilk 5 ayeti olduğunu, son inen ayetin ise Arafat'ta, yani o veda haccı sırasında Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a inen Maide Suresinin 3. ayeti olduğunu, yani dinin kemale erdiğini, nimetin de tamamlandığını ihtiva eden o ayetin olduğunu biliyoruz. Yine nüzul sürecini dikkate aldığımız zaman ilk inen sürenin Fatiha Suresi, yani bir süre olarak kamilen inen sürenin Fatiha Suresi, son inen sürenin ise Nasr Suresinin olduğunu biliyoruz. Ama şu andaki mevcut elimizdeki tertip edilmiş Mushaf'a göre, yani Kur'an'a göre Fatiha ile başlayıp Nas ile biten bir Mushaf elimizde var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir Mushaf'ı aslında bu sıralamayla Allah'tan aldığı işaretlerle düzenleyip bize miras olarak bırakıp gitti. Hatırlanacağı üzere inen her ayet Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e hangi süreye ait olduğu bildiriliyordu Cebrail Aleyhisselam tarafından. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam da inen her ayeti vahiy katiplerine yazdırıyordu. Sonra Cebrail'in o verdiği bilgiyle o ayetlerin hangi süreye ait olduğuna ait o bilgiyi de vahiy katiplerine Efendimiz bildiriyordu. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam ayrıca her Ramazan'da da biliyorsunuz o Kur'an'ı Cebrail ile karşılıklı okuyordu. O okuma nuzul sırasına göre değil, on okuma tertip sırasına göre oluyordu. Dolayısıyla Efendimiz son işte Ramazan'ında, yani vefatına yakın olan o Ramazan'da iki kez o arz dediğimiz mukabele diye bizim bildiğimiz şeyi yaptı. O zaman da Cebrail Aleyhisselam'a bugün elimizde mevcut bulunan sıralama çerçevesinden Kur'an'ı okumuş oldu. Biz daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının ardından da Hazreti Ebu Bekir tarafından bir kitap haline getirildiğini, Hazreti Osman döneminde de o kitabın çoğaltılarak İslam coğrafyalarına gönderildiğini biliyoruz. Yani Kur'an'ın tarihi meselesi ayrıca bir meseledir zaten. Şimdi benim güzel kardeşlerim, burada soruya tekrardan dönersek, neden nüzul sırası değil de şu andaki tertip sırasına göre biz Kur'an'ı okuyoruz ya da elimizdeki Mushaf niçin böyle? Soru da zaten buydu hatırlanacağı üzere. Bunu anlama adına bir gayret verdiğimizde bunun tabii birçok hikmeti var. Hepsini burada sıralamamız mümkün değil. Ama temelde ben soruya cevap olsun diye üç şeyi sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi, Kur'an'ın şu andaki tertibi başlı başına bir mucizedir. Bakın tefsir usulünde tenasübül Kur'an diye bir bahis var. Yani ayetlerin birbirleriyle münasebeti, sürelerin birbirleriyle münasebeti, hatta ayetler içerisinde kelimelerin birbirleriyle münasebeti. Bu münasebetül Kur'an, tenasübül Kur'an gerçekten önemli bir bahistir. Üzerinde ciddi ciddi durulması gerekir ve üzerinde durulduğu zaman aslında Kur'an'ın şu andaki tertibinin de yine Kur'an'ın mucizelerinden bir mucize olduğunu hemen fark etmiş olacağız. Bakıyorsunuz mesela Fatiha ile başlıyor. Fatiha

zaten kitabın ön sözü niteliğinde bazı şeyleri nazarımıza veriyor ki Kur'an'ın en güzel duasıdır biliyorsunuz Fatiha. Orada söylenen her şeyi biz arkasından gelen Bakara'da, Ali İmran'da, Nisa'da, Maide'de açıldığını görüyoruz. Adeta kitabın ön sözünde çok kısa bir biçimde Cenab-ı Hakk'ın dillendirdiği bazı hakikatlerin arkasından gelen sürelerde farklı bir biçimde açıklandığına şahit oluyoruz. O sürelerde karşılık bulduğunu görüyoruz. Biz Fatiha'da bir şeyler istedik Rabbimizden. İstediğimiz en önemli iki şey de neydi? Allah'ım bizi gazaba uğrayanların yoluna iletme. Bizi dalalete, sapanların yoluna da iletme. Gazaba uğrayanlar Yahudiler, dalalete düşenler Hristiyanlar. Bakıyoruz hemen biz gazaba uğrayanlar olarak orada ifade bulan Yahudilerin, İsrailoğullarının Bakara suresinde çok detaylı bir biçimde anlatıldığına şahit oluyoruz. Hemen arkasından gelen Ali İmran'da da Hristiyanları okuyoruz. Orada dua olarak Rabbimizden istediğimiz şeyin açılımlarını arkasından gelen sürelerde görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bu tenasibul Kur'an başlı başına bir mucize. Bu mucizenin de en önemli meselesi Kur'an'ın o tertibinde ortaya çıkan bir hakikat. Dolayısıyla buradaki bu manadaki o tertibin böyle bir içerikte olduğunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. İkincisi, insanlığın ihtiyaçlarına göre bu aziz kitap tertip edilmiştir. Çünkü Rabbimiz kıyamete kadar o Kur'an'ını koruyacak ve insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir özellikle o Kur'an'ını bizlere bırakmış olacak. Hal böyle olunca da o Kur'an'da insanlığın ihtiyaçlarına göre bir tertibin olduğunu görüyoruz. Fatiha'dan sonra Bakara suresi geldi. Mesela biz Bakara'ya şöyle bir başladığımız zaman çok güzel bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bir insanlık serüveninden bahsedecek aziz kitabımız ve bu serüvenin 3 tane aktörü var. Birinci aktör müminler, Bakara suresinin ilk 5 ayetinde Rabbimiz o müminleri bize anlatacak hususiyetleriyle. 6. ve 7. ayetlerde Bakara'da münkirleri anlatacak, yani inkarcıları anlatacak. 8. ayetten 21. ayete kadar olan 13 ayette ise münafıkları anlatacak. Niye münafıklar daha fazla anlatıldı? Çünkü münafıklar zor bir zümre, tehlikeli bir zümre ve yine onlarla çok ciddi imtihanlar yaşanacağı için onlara ait hususiyetler biraz daha farklı bir biçimde anlatılacak. Sonra birçok şey anlatılacak biliyorsunuz. Bakara suresi konu itibariyle zengin sürelerden bir tanesidir. Ama en temelde anlatılan mesele İsrailoğulları. Neden biz İsrailoğullarını Kur'an'ın başında okuyoruz? Niye Kur'an hemen başlarda İsrailoğullarına dikkat çeken ayetleri bizim nazarlarımıza veriyor? Onlara benzemeyin. Ümmeti Muhammed gibi konuşup ümmeti Musa gibi, yani İsrailoğulları gibi yaşamayın. Bu noktada bazı şeyleri bizim dünyamıza koyması için aslında uyarılar geliyor. Yine tabii hükümlere ait birçok şeyi okuyoruz. İhtiyaçlarımız olan her şeyi, nikahla alakalı, talakla alakalı, borçlanmayla alakalı, karşılaşacağımız birçok sorunla alakalı meseleyi biz Bakara suresinde görüyoruz. İhtiyaçlara göre böyle bir tertibin olduğuna şahit oluyoruz. Üçüncüsü, Kur'an'ın tertibi İnanılmaz mesajlar içermektedir benim güzel kardeşlerim. İnanın saatlerce konuşabiliriz. Sadece birkaç şeyi ben hatırlatmak istiyorum. Nasıl başladı Kur'an? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl bitti Kur'an? Kul e'udhu bi Rabbin Nas. Rab olan Allah'a dikkat çekerek başladı. Rab olan Allah'a dikkat çekerek sözü bitirdi Kur'an. Cenab-ı Hakk'ın o kadar sıfatı, o kadar esması var. Neden en başta Rab olarak bu önemli sıfata dikkat çekildi? Üzerinde durulması gereken bir şey. Tertipte aslında mesajlar var. Aslında insanoğlunun suistimal edeceği, ihmal edeceği, tahrif edeceği ne kadar mesele varsa o tertipte biz bunların farklı bir biçimde nazarlara verildiğini görüyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlere dikkat çekerek başladı Kur'an'ımız. Kul e'udhu bi Rabbin Nas, Nas'a, yani insanlara, insanlığa dikkat çekerek sözü bitirdi Kur'an'ımız. Dolayısıyla buradaki o tertibin

birbirleriyle olan uyumu gerçekten farklı bir şey. Kur'an'ın içerisindeki o ahenk, o ses uyumu, uzun sürelerin önde olması, kısa sürelerin arkaya bırakılması, nazm noktasındaki tenasüp yani uyum, yine icazı, her boyutuyla Kur'an'ın bu noktada farklı bir biçimde o tertiple dikkatlerimizi aslında başka şeylere çektiklerini görmüş oluyoruz. Onun için eğer biz hatim adına bir şey yapacaksak ya da ibadetlerde biz Kur'an'ımızı okuyacaksak, ki biliyorsunuz o ibadetlerde olmazsa olmaz esaslardan bir tanesi, mecburen tertibe dikkat ederek, tertibi gözeterek bu noktada adımlar atmamız lazım. Yani ibadette tertip esastır. Bu noktadaki herhangi bir karıştırma ya da farklı bir tercih insanı başka yerlere sürükleyecektir. Ancak ilmi araştırmalarda belli bazı şeyleri iyice anlayabilmemiz için nüzül sırasına göre Kur'an'ı okumak ya da Kur'an üzerinde o manada çalışmakta da bir beis yok. Ama burada ben kardeşlerime bir hakikati hatırlatmak istiyorum. Kur'an'ın nüzül süreci nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın nüzül sürecini yazın, karşısına da Siyer-i Nebi yazın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aslında bizatihi yaşadığı hayatla Kur'an'ın nüzül sürecidir. İşte Alak suresinin ilk 5 ayetiyle başlayan yolculuğu, biraz önce söylediğim işte Arafat'ta Maide suresinin 3. ayetiyle biten o yolculukta 23 yıllık hayatı Kur'an'la yürüdü. Biz bugün bir siyer kitabı okuduğumuzda bazen ayetlere dikkat çekilse bazen çekilmese aslında bir yönüyle nüzül sürecini okumuş oluyoruz. Ama özellikle nüzül süreci üzerinde dikkat çekmek, orada biraz çaba vermek, şahsiyetin yetişmesi noktasında ayetlerin sahabeyi nasıl yoğurduğunu anlamak ve bu noktada bazı şeylerin nüzül sürecinde nasıl dikkate alınarak aslında sıralamaya ait bazı şeylerle ortaya konmasını tespit etmek ilmi çabalardır ve bu ilmi çabalar da bize katkı sağlayacaktır. Ancak biz tertibin de ne anlama geldiğini anlamamız gerekir. Kur'an'ın şu andaki tertibi içtihadi bir şey değil, ilahi bir yönlendirmedir. Bu ilahi yönlendirmeyi unutmamamız gerekir ki elimizdeki mevcut mushafla aramızdaki münasebeti, iletişimi de bu çerçevede o mesajlar üzerine bina ederek anlamaya çalışalım. Duamız şu olsun ki Allah bizi Kur'an'ı doğru anlayan, Kur'an'la yoğrulan, Kur'an'ı hayatının esası kılan, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanan, ahkamıyla da amel eden bahtiyar kullarından eylesin.

0: Kuşaklar arası çatışma var mı? Varsa nasıl giderilmeli?
1: Olduğu muhakkak. Çünkü biz de yaşıyoruz bunu. Ama sadece bizim zamanımızda olduğu yönünde bir kanaat varsa zihnimizde, bu doğru değil. Yani öteden beri var. Mesela ben işte orta kuşak sayılan bir şu anda yaş grubundayım. Ben kendi gençliğimi hatırladığım zaman bizim akranlarımızın babalarıyla, onların babalarının dedeleriyle sorunlarını çok dinlemişizdir. Halen de var. Yani şu anda mesela yaşayan büyüklerimizle bizim yaş gruplarımız arasında da bazı problemler var. Biz ve bizden sonraki nesillerde daha fazla var. Yani bir kuşaklar arası çatışma her zaman için olmuştur. Dünya devam ettikçe de olmaya devam edecektir. Şimdi ben 10 tane bir cümle okumak istiyorum size. Bir siz de düşünün bakalım bu cümleler ne zaman söylenmiştir? Bu gençlerden bir şey olmaz. Biz gençken böyle miydik? Bu gençler adam olmazlar. Biz ne zorluklar çektik ama bu gençler o zorlukların hiçbirini görmediler. Gençlere bu işler emanet edilebilir mi? Onlar daha çocuk, onlara bırakılmaz bu işler. Bizler babalarımıza karşı nasıldık? Onlar bize karşı nasıl? Tecrübesi olmayan bu gençlerin bizim meclislerimizde ne işleri var? Bu kadar önemli işler gençlere mi bırakılacak? Gençlere güvenerek iş yapan yarı yollarda kalır. Tanıdık geliyor değil mi bu cümleler bize? Biz de duyuyoruz çoğu zaman bu cümleleri. Ama bu cümlelerin 10 tanesi, bakın 10 cümle okudum. Onu da Siyer'in sayfaları içerisinden alınmış. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde insanların konuştuğu cümlelerin içerisinden alınmış. Onlar da o gün bir kuşak çatışması yaşıyorlar ve o gün o kuşak çatışması içerisinde gençlere karşı söylenen sözler bunlar. Bakın iki tane sadece örnek vereceğim. Onlarca örnek verilebilir. Biliyorsunuz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz nübüvvetin ilk günlerinde, ilk aylarında Darul Erkam'da eğitim faaliyetlerini, davet faaliyetlerini sürdürdü. Darul Erkam, Erkam bin Ebil Erkam'ın eviydi. O ev 18 yaşında bir delikanlıya ait olan bir evdi. O ev Safa Tepesi'nin hemen yakınlarındaydı. İnsanlar o günkü Mekke şartlarında niye o evi yıllarca tespit edemediler? Neden o eve ait bilgilere ulaşamadılar? Bunun birkaç sebebi var. Sebeplerinden bir tanesi de şu. Mekkeliler diyorlardı ki bu kadar önemli bir iş genç bir delikanlının evinde olmaz. Onun için o ihtimalleri değerlendirirken Erkam'ı hiç dikkate almıyorlardı. 18 yaşındaki bir adamın evine mi gidecek peygamber diyorlardı. Ve onun için o eve hiç bu nazarla bakmıyorlardı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir nazarla meseleye bakıyordu. Yine Akabe biatlarının o son biat sırasında Hazreti Abbas daha Müslümanlığını ikrar etmemiş. Amcası olarak Resulullah'ın yanında şöyle bir baktı o gençlere, hepsi genç, 75 insan, 73'ü erkek, ikisi hanım. Döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, dedi ki yeğenim sen emin misin bu gençlerle yola çıkacağına? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki evet amca, Allah beni o gençlerle destekledi, teyit etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün, o günün zemininde olan kuşak çatışmalarına hiç kapı açmadı. Onun için gençlerin dünyasına girdi. Onun için gençlere sözünü dinlettirdi. Onun için gençler onu ölümüne bir sevda ile sevdiler. Onun için 13 yaşında, 14 yaşında çocuk denilebilecek gençler Bedir'e katılmak için Sukya Mescidi'nin orada gözyaşı döktüler. Onun için 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında nice gençler 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında adamların yapamayacağı işleri yaptılar ve tarihe bu manada isimlerini yazdırarak gittiler. Allah Resulü aslında bu kuşak çatışmasının nasıl önleneceğine ait bize çok önemli şeyler söylüyor. Şimdi biz yine meseleyi iyice anlayabilmemiz için bazı şeylere biraz dikkat kesilmemiz lazım. Ben bütün kardeşlerime, yani şu anda beni dinleyen yaşça olgun olanlara da genç olanlara da, çünkü kuşaklar arası çatışmada bütün muhataplar aslında bu söyleyeceklerimin muhataplarıdır. Hepsine bir tavsiye niteliğinde bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi şu, her kuşak bir diğerine ayar vermekten vazgeçip anlamaya çalışmalı. Artık biz de gençlerimize ayar vermekten vazgeçmeliyiz. Gençler de bize ayar vermekten vazgeçmeli. Gençler her oturduklarında işte yaşça kendilerinden büyük olanlara farklı farklı şeyler söyleyip işte onları rencide etmekten. Yaşlılar, olgunlar da işte onlardan yaşça biraz büyük olanlar da hep aşağıya işte biraz daha farklı şeyler söyleyerek, onları kınayarak, onları eleştirerek, onlara farklı işte sözler, rencide edici sözler söylemekten vazgeçmeli. Birbirimizi anlamak durumundayız. Çünkü değişti, ortam değişti. Çok farklı bir noktaya geldik şu anda biz. Arkamızdan gelen kuşaklar bizim algıladığımız, anladığımız ya da hassasiyetlerimizin farklı noktalarda olan şeylerde değil. Bugün çok farklı bir değişim var ve hızlı bir değişim var. Bu değişimi bizim fark etmemiz gerekiyor. İkincisi, hiç kimse bir başkasını ideallerine kurban etmemeli. Bundan vazgeçmeliyiz. Ben mesela babayım, çocuklarımı kendi ideallerime göre yetiştirmek istiyorum. Yanlış. Onların hassasiyetleri, onların kabiliyetleri, onların karakterleri, onların mizaçları farklılık arz edebilir. Ben ancak tavsiye edebilirim, yol gösterebilirim, doğruyu onlara anlatabilirim. Ama nihayetinde onlar seçecekler, onlar kendi hayatlarında bu noktada bazı şeyleri kabullenecekler. Aynı şekilde gençler de ebeveynlerine, anne ve babalarına, işte falancanın anne ve babası böyle, sen niye böyle değilsin? Filanca şöyle davrandı, sen niye böyle davranmadın? Sen hep böyle mi yapacaksın? Hep böyle mi davranacaksın? Hep ayar vermeye, yani yukarısı aşağıya, aşağısı yukarıya, verdikçe o ayarı, ayarlar, herkesin ayarları bozulmuş oluyor. Çatışma daha da derinleşiyor. O gürültüden dolayı da hiçbir şekilde kuşaklar birbirlerini anlamayacak bir duruma geliyorlar. Üçüncüsü, değiştirmeden önce

0: Değişmenin yolları aranmalı. Ben değiştiremeyebilirim çocuklarımı ama kendimi değiştirebilirim. Anne ve babamı değiştiremem ama ben kendimi değiştirebilirim. O noktada onları kabullenip evet iyileştirme adına tabii ki çabalarımız devam edecek. Ama değiştirmeden önce değişme adına bazı adımlar atmamın gerekliliğine inanmalıyım. Değişen dünya şartları dördüncüsü göz ardı edilmemeli. Eğer ben değişen dünya şartlarını ki bu çok farklı bir şey yani şu anda dünya başka bir noktaya doğru gidiyor. Bunlardaki bu değişimi fark etmeyip 10 sene önce, 20 sene önce, 30 seneki önceki şeyleri kalkar dayatırsam alttaki kuşaklara hiçbir şey yapamam. Beşincisi de şu, gençler tecrübenin değerlerine, olgunlar gençliğin hassasiyetlerine dikkat etmeli. Gençler tecrübeye inanmalılar. Bu çok büyük bir sermaye. İnanın ki o kadar büyük bir sermaye ki bizden önce bu yolda yürüyenler var ya. Nasıl yürüdüklerine ait bilgiler bizim için önemli değil mi? Bunlar çok önemli tecrübeler. Bu tecrübelerin benim dünyamda bir yerde konumlanmaları lazım. Ama olgunlar, yaşça büyük olanlar da gençliğin hassasiyetlerine dikkat etmeliler. Eğer buna dikkat edersek bu beş tane hususiyete belki biraz daha bu kuşaklar arasındaki çatışmayı, kuşaklar arasındaki gürültüyü, kuşaklar arasındaki soğukluğu gidermiş oluruz. O zaman gençliğin enerjisiyle olgunluğun tecrübesini birleştirmiş oluruz ve bu güç birliği de çok güzel hayırların ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Burada belki bizim gibi biraz daha olgunluğa merdiven dayamış insanların unutmaması gereken bir söz var. Hazreti Ali'ye nispet edilen o söz, çocuklarımızı kendi dünyamıza göre değil, onların dünyasına göre, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirmek. Bu da bir ufuk işidir. Eğer bu ufku anlarsak o zaman geleceğe ait bazı şeyleri fark ederiz. O zaman da daha farklı adımlar atmaya gayret ederiz. Allah bu noktada doğru, isabetli adımlar atabilmeyi hepimize nasip etsin. Bizi gençlerimizle, gençlerimizi de bizimle mahcup etmesin. Enerjilerimizi birbirimizde harcayarak asıl ortak düşmana karşı daha farklı bir biçimde aslında birlik oluşturmamız gerekirken bu noktada böyle bir zafiyet göstermeyi bizlere nasip etmesin.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Bâis sensin. Sen dilediğin için Kaf ile Nun buluştu. Kün dedin, yok var oldu. Ol sözünle varlık devam buldu.
0: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin bak-

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, hepimizin bildiği Firavun olayı Kur'an-ı Kerim'de çok yoğun bir şekilde anlatılır. Neredeyse Kur'an-ı Kerim'de bizim zamanımızın, yani Peygamber Aleyhisselam Efendimizin zamanının Firavun'undan belki 10 defa daha fazla Musa Aleyhisselam'ın Firavun'u anlatılır. Allah'ın kitabı hikmetli olmayan hiçbir işe müsait değildir. Eğer Kur'an bir işi, bir olayı bir uslupta, bir tarzda anlatıyorsa o hikmete en uygun olan demektir. Firavun kıssası defalarca farklı olaylarla Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyorsa, sonra da Kur'an-ı Kerim'in her okunan harfine Allah şu kadar sevap vaat ediyorsa, bundan ne anlaşılır? Mümin bir ders kitabı olarak, bir öğüt kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i okuduğuna göre kendisine Allah ders olarak öğütlediği bu Kur'an'a farklı yerlerde, farklı açılardan yerleştirdiği Firavun üzerinden de ders veriyor demektir. Sadece bir peygambere, bir zalimin yaptığı işkenceler açısından Firavun olayını ele almak doğru değildir. Evet, Firavun deyince akla Musa aleyhisselam gelir, Harun aleyhisselam gelir. Bu doğrudur. Ancak Musa aleyhisselamla zalim Firavun'un buluştuğu yerlerde kıyamete kadar imanla küfrün buluş

bulunduğu her yer için örnekler vardır. Eğer Musa aleyhisselam ve ona iman edenlerin Firavun'la karşılaşmaları, Haman'la, Karun'la karşılaşmaları, Allah'ın onları imtihan etmek, kulluk sürecini yaşatmak için murat ettiği bir şeyse eğer, o zaman kulluk imtihanı içinde olduğunu bilen her mümin için Firavun'da, Karun'da, Haman'da, Ebu Cehil'de, her birinde, Nemrut'ta önemli dersler kıyamete kadar vardır. Şimdi Musa aleyhisselamla Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı ayetlerden bir grup ayeti alacağız. Adeta Firavun'un Musa aleyhisselama karşı güttüğü politikayı özetleyen ayetler, Musa aleyhisselamın bir peygamber olarak nasıl Allah'a sığındığını gösteren ayetler ve Allah Teala'nın zalim, despot bir yöneticinin zulmüne karşı kulluk yapamadığını, gerekli imani tavırları ortaya koyamadığını söyleyen peygamberine ne cevap verdiğini göreceğiz. Kıyamet gününe kadar ben Allah'a iman ettim, peygamberine iman ettim ve mümin olarak cennete girmek istiyorum diyen herkesin ölçülerinden bir ölçüyü Allah Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş. Eğer Kur'an-ı Kerim bunu bir tarih olayı olarak, Firavun'un yaptığı zulümlerden bir zulüm olarak sadece tarih olsun diye bize anlatıyorsa bizimle ilgili değil. Ama Kur'an tarih kitabı değil. Namazda okunuyor, tefsiri okunuyor, meali okunuyor. Kur'an ibadet kitabı, ibret kitabı, amel kitabı. Allah Kur'an'a ne yerleştirdiyse o bizim içindir. Bu fani alemden Musa aleyhisselam da gitti, Firavun da gitti, Karun da gitti. Onlara Kur'an'ın inmesinin bir gereği yok. Kur'an yeni Karunlar türemesin diye inmiştir. Yeni Firavunlar olmasın diye inmiştir. Musa'nın aleyhisselam peşinden gidecekler yalnız ve çaresiz kalmasınlar diye inmiş bir kitaptır. Şimdi Musa aleyhisselamın nasıl bir işkence ortamıyla karşılaşıp çaresiz kaldığını hepimiz biliyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın karşılaştığı bu olayı Allah-u Teala'nın nasıl anlattığını ve Musa aleyhisselama çıkış yolunu nerede gösterdiğini görüyoruz. Beraber mealinden dinleyeceğiz. Tekrar ediyorum kardeşler, Kur'an-ı Kerim'i Yusuf aleyhisselamın Züleyha'dan gördüğü filan sahneden ibaret zannedenler, Kur'an-ı Kerim'i ateşe atılan bir peygamberin hikayesini anlatan kitap olarak zannedenler ve kendisini ateşe atılmaya ve bir gün Allah için hicrete, bir gün zindanlarda bir harama düşmeme uğruna zindanlara düşmeye razı olma yönünde örnek derslerin kitabı olarak göremeyenler, Kur'an-ı Kerim'i sadece ölülere okunacak kitap olarak görüyorlar demektir. Bundan Allah'a sığınırız. Kur'an ölü kitabı değil, Kur'an müminin hayat kitabıdır. Bu mantıkla Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Musa aleyhisselamın çaresizliğine Allah'ın hangi çareyi gösterdiğini

peygamberi nasıl yönlendirdiğini beraber dinleyelim. 83. ayetten 88. ayetin sonuna kadar okuyorum. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusu ile kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Musa'ya iman edenler azınlıkmışlar. Neden? Firavun'un işkencesinden korkuyorlar. İş güç kaybetmekten, sürgünden, hapisten korkmuşlar. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa dedi ki, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz, artık sadece Allah'a tevekkül edin. Korkmayın bu adamdan, dedi. Onlar da, yani Musa'ya iman eden o küçücük grup, dediler ki, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. 85. ayetteyiz. Musa aleyhisselam baktı ki iman edenler çoğalmayacak. Neden? Sürgünden, işi kaybetmekten, memurluktan atılmaktan korkmuş hepsi. 3 kişi 5 kişi iman etmişler. Bunun üzerine Musa aleyhisselam bari bunlar sağlam kalsınlar diye düşünmüş. Korkmayın bu adamdan. Tevekkül edin Allah'a diye nasihatte bulunmuş. O azıcık grupta ellerini açmışlar. Rabbimiz, biz senden başkasına tevekkül etmiyoruz. Tamam, kabul ettik. Her şeye razıyız deyip Allah'a sığınmışlar. Sokaklara Firavun hakim. Sisteme Firavun hakim. Ekonomiye Firavun hakim. Hatta aile planlaması bile onun talimatıyla ve onun istediği gibi yapılıyor. Kız doğmasına izin veriyor, erkek doğunca öldürüyor. Bu derece vatandaşına hakim bir devletin başında Firavun. Ama azıcık bir grup teslimiyeti kabul ettiler Allah'a. Ne dediler? Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar. Dua ediyorlar. İşkenceye, toplu katliama karşı korumasını istiyorlar Allah'tan. Bunun üzerine ne buyurmuş Allah Teala? Musa'ya ve kardeşi Harun'a biz şöyle vahyettik. Cevap vermiş Allah Teala. Bizi koru ya Rabbi. Bizi bu zalimin eline düşürme. İmanımızı koru diyenlere Musa'nın ve kardeşi Harun'un ağzından cevap vermiş Allah. Vahyettik, buyurduk ki kavminiz için Mısır'da kıblegah haline gelmiş evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Sonra namazı dosdoğru kılın ve peşinden iman edenlere zaferi müjdeleyin, demiş Allah Teala. Musa aleyhisselam da dedi ki, ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice zinet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi böyle yaptın? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar sana iman etmeyecekler. Tekrar toparlayalım. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Yunus suresinin 83. ayetinde? Firavun'un baskısından korktular, iman etmediler. İşlerini güçlerini kaybetmemek için. Çok az kimse iman etti. Musa aleyhisselam anladı ki bunlar iman etmeyecekler. Bu sefer iman edenleri kucağına alıp Allah'a sığındı. Bizi bu hainden kurtar ya Rabbi, dedi. Bu sistem bizi çökertmesin. Allah da onların bu kendisine sığınmasına karşılık cevap olarak iki şey istedi onlardan. Bir, herkes evini kıblegah edinsin. İki, namazın hakkını verin ve

müjdemi bekleyin. Sonra peygamberi Musa'nın lisanından Allah-u Teala bu mantığı bu hale getiren temel sorunu dillendiriyor. Sorun ne? Neden azıcık bir grup iman ediyor? Bu sorunun cevabını Musa Aleyhisselam söylüyor. Çünkü bu adamların elinde çok mal var. Bütün ticaret merkezleri bu adamlara çalışıyor. Mal bunların elinde olduğu için bunlar güçlü. Silah değil, dikkat edin. Maldan dolayı güçlü bu adamlar. İki, bu adamın, Firavun ve adamların elinde hayatın dekoratif yönleri var. Çok ziynetli bu adamlar. Şık giyiniyor, şık evlerde oturuyor, şık atlara biniyor. Dolaşırken yakışıklı, gezerken zengin, kullanırken lüks kullanıyor. Mümin ise fakru sefalet içerisinde, o fakru sefalet içerisinde sürünen mümin veya imana gelmek isteyen mümin adayı, bu ticaret merkezlerine hakim olan her şeyin lüksünü, kalitesini kullana bakıp sefalet içerisindeki müminlerin arasına katılmak istemiyor. Batır bunların malını Rabbim, batır da bunlar iman etsinler diyor. Musa'nın gördüğü kurtuluş reçetesi bu adamların elindeki hayatı dekoratif hale getiren, güzel, ziynetli hale getiren görüntüyü yok etmek ve ellerindeki para gücünü yok et Allah'ım diyor. Peygamber olarak, ulul azm peygamberlerden biri olarak onun aklının aldığı şey, bu adamların elinden bu malın batıp gitmesi lazım. Yoksa ben kimsenin imanını sağlayamayacağım. Ama buna karşılık Allah-u Teala'nın kurtuluş olarak gösterdiği şey, ordularınızı kurun, cihada hazır olun, bu adamları imha edin şeklinde değil. Eğer bütün sistemler Firavun'un elinde ve Firavun istediğini yapmaya muktedirse, sadece kıyafetindeki şıklıktan dolayı, insanlar onun bindiği paytondan dolayı, insanlar onun ve adamlarının, onun kapıcısının, onun korumalarının bile girdiği çıktığı lüks evlerden etkilenip de fakir kalacak halde malını Allah için infak edebilecekleri bir halde mümin olmayı tercih etmediklerini görünce, Allah'ın gösterdiği reçeteyle bir peygamber olarak Musa Aleyhisselam'ın zannettiği kurtuluş farklı. Musa Aleyhisselam, bu adam gebersin gitsin, elinden mallar gitsin, herkes iman eder demiş, düşünmüş. Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Allah Teala ise kurtuluşu Firavun'un helak olmasında değil, Firavun'un elindeki malların iman edenlerin eline geçmesinde değil, İman edenlerin evlerinin kıblegah ev haline gelmesinde görmüş. Eğer samimi bir şekilde bizi bu adamdan kurtar ya Rabbi diye sığındıysanız, ayeti celile o küçücük iman edenler Rabbim bizi bu adamın eline düşürme, rahmetinle bizi bunlardan koru dediler. Koruma talebinde bulundular Allah'tan. Allah da ben sizi koruyamam demedi elbette. Ama korumanın sebeplerini, çarelerini gösterdi. Firavundan, zulümden, mal hegemonyasından, ticarete hakim olanların elinden kurtulmanın yegane çaresi evleri kıblegah etmektir. Kıblegah ne demek kardeşler? Kıblegah namaz ortamı haline gelmiş ev demektir. Namaz gibi insanın yöneldiği merkez demektir. Biz bunu bugünkü Türkçe ile kullanırsak, fecalu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Türkçesi böyle. Tam Türkçesi böyle. Eviniz kıbleniz olsun. Fecalu buyutekum kıbleten, eviniz kıbleniz olsun. Yani Firavun ordusuyla, ticaretiyle, sahile, Nil Nehri'ne, insanlara
ticarete, her şeye hükümran olmasına karşı.

Siz çalışmanızı, eğitiminizi, bütün odağınızı evinize çevirin, Allah buyurmuş. Sonra da o akimus salah, evlerinizde namazın hakkını verin. Namaz kılın değil. Namaz kıl yok Kur'an'da zaten. Namazı ikame edin. Namazı dimdik ayakta tutun. Sancak gibi ayakta dursun namaz. Namazın hakkını verin. O beşşiril müminin, evini kıblesi edinmiş. Yani ana hedefi, ana gayesi yaşadığı ev haline gelmiş. O evde namazın hakkını vermiş müminlere Allah'ın zaferini müjdele. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren dinledik. Kur'an sosyolojik teorilerden söz etmiyor. Siyasi, sanal toplum mühendisliğini anlatmıyor. Levh-i Mahfuz'da Allah'ın kullarının kurtuluşu için çizdiği planı anlatıyor. Eğer bir gün yeryüzü yine ellerinde ticareti, parayı bulundurdukları için insanları şeytana kulluğa teşvik edenlerin ağlığı ve hükümranlığı yüzünden müminler çocuk yetiştiremez, müminler Allah'a kulluk etmekte zorlanırlar, peygamberlerinin peşinden gitmekte zorlanırlarsa, sünneti yaşamak ayıp haline gelirse, Müslümanın kıyafetinden yiyip içeceğine kadar her şeyde gırtlağına kadar sıkışır gün olursa yeryüzünde, becerip de Rabbimiz bizi bu kapitalizmden, bu yeryüzünün yeni globalleşmiş yapısından kurtar, kulluğunda bizi muvaffak kıl, bizi iman ehli olarak huzuruna geleceğimiz amellerle donat diye dua edecek olurlarsa, ki bunu yapacak insanlar, kimseler azınlıktırlar hep. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Kitleler bunu yapamazlar hiçbir zaman. Çünkü onlar iş kaybetmekten, aşk kaybetmekten, sürülmekten, başka şehire eşyalarını toplayıp yeni bir eve taşınmaktan hep korkarlar çünkü. Kitleler hep korkar. Ama bir grup İsrail oğulları gibi, bir azınlık milletten bile olsa, onlardan bile olsa bir grup hep peygamberin davasını gütmeye, sünnet ayıp bile olsa, sünnet sempatik görülmemiş olsa bile peygamberin peşinden gitmeye hazırdırlar. Eğer bir gün onlar Allah'a dilekçe sunup da bizi bu kapitalizmin şerrinden, bu her sokak başında mantar gibi bitmeye başlayan bu alışveriş merkezlerinin şerrinden koru ya Rabbi diyecek olurlarsa, Kur'an kıyamete kadar iman eden herkese evlerini adres göstermiştir. Herkes evinin kıymetini bilsin. Bu alenen şu demektir: eğer iman diye bir davan varsa senin, çocuklarını mümin olarak yetiştirmek diye bir heyecanın varsa, çare Müslümanların özel okullar açması değildir. Çare camileri çoğaltmak değildir. Çare bol bol Kur'an kursu açmak değildir. Çare miting yapmak değildir. Çare medyada değildir. Çare herkesin evini kıble edinmesindedir. Herkes evini kurtaracak. Saldırılardan, baskınlardan evini kurtaracaksın. Evini kurtaranları o evlerde namazın hakkını vermeleri halinde Allah kurtaracak. Bu böyle. Kur'an'ın reçetesi budur. Ekonomi içinde reçete budur. İman içinde reçete budur. Ve bu reçete herhangi bir yorum üzerine kurulu değildir. Mesela filan ayetten filan müfessirin çıkardığı kanaatleri söylemiyorum. Allah'ın herhangi bir yoruma, müfessirin sözüne, muhaddisin teviline, fakihin içtihadına

gerek bırakmayacak kadar açık ve net bir şekilde gösterdiği reçeteyi okuyoruz. Fec'alû buyûtekum kıble, eviniz kıbleniz olsun, eviniz kıblegahınız olsun. Bunun için doğurduğun çocuğu Kur'an kursuna, Müslümanların kurduğu özel kolejlere gönderip, imam hatibinde, bir de imam hatibe de gönderip mücahit yapacağın şeklinde sanal bir hayal kurma. Çünkü bu senin beşer olarak varsayımın. Ama seni yaratan Allah mümin, mücahit, muvahhid biri olarak yaşayıp çocuklarını da o şekilde yetiştirmenin çaresi olarak sana sadece evi gösteriyor. Kıbleleşmiş evin olacak. Evin kıblen olacak senin. Bu ne demek? Dünyanın neresine gidersen git, evin senin gözünün önünde duracak o. O evin betonu, saten boyası filan değil. Evdeki ruh halin, eşinle, çocuğunla, evde yaşayan annenle, babanla, o insanlar olarak o ruh 24 saat seni istila etmiş olacak. Bu neyi gösteriyor? Bizi Firavun gibi cehenneme değil, senin iman eden kullarının cennetine koy ya Rabbi diyenlere Allah en yakın cennet adresi olarak nereyi gösterdi? Evleriniz. Yapın bir mescit, orada secdeye kapanın demedi. Çekin kılıçlarınızı, ölenleriniz şehittir, hepinizi cennete aldım demedi. Kuru kuruya ölünde demedi. Evlerinize kapanın. Evlerde madem bu evler kıble oldu, daha yemek yok, yatak odaları yok, banyoda gusletmek yok, guslü gerektirecek iş yapmak yok. Çünkü Allah cennetin adresi olarak gösterdiği bir evde böyle şeyler olur mu? Değil efendim. Öyle değil. Evlerinizde ana ölçü namazın ikame edilip edilmediği olsun. Namaz kılınmak değil ama. Namazın ikamesi. Namazın hakkının verilmesi. Namazın hakkı verilen bir ev olsun. O evi de gözünün önünden ayırma, cennete en yakın adres evdir. Hepiniz Mescid-i Aksa'da toplanın diyebilirdi Allah. Ve biz Kabe'nin etrafında tavaf eden müminler olarak, bu Kur'an bize indi, Allah bize hepiniz Medine'ye sığının, hepiniz Mekke'ye sığının, Hıra'dan, Sevir'den ziyarete başlayın diyebilirdi. Bu ayet bize de okunuyor. Fec'alû buyûtekum kıbleten, kurtuluş isteyen evine sığınsın buyuruyor. Biz Kur'an'ı bunun için okuyoruz. Yunus suresinin 83. ayetinden itibaren Allah yol gösteriyor, o yolu gördük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini ikinci kurtuluş formülü olarak arıyoruz. Buyuruyor ki, kim damı başına çökmeyen bir evi varsa, bir evin varsa, bedeninde bir sakatlığın yoksa, bir günlük yiyeceğinde mutfağında varsa, dünya senindir gibi bil buyuruyor. Bu da ikinci formül. Dünyanın sahibi olmak kadar mutlu ve huzurlu ve gözleri aydınlık bir mümin olmayı sevgili Peygamber aleyhisselam Efendimiz, Tirmizi'nin ve İbn-i Mace'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifte kaç şeye bağlıyor? Üç şeye bağlıyor. Bir evin olsun. Evinde de damın başına çökmesin. İki, sakatlığın olmasın. Bedenin sağlam olsun. Üç, bir günlük yiyeceğin mutfakta bulunsun. 24 saatlik yiyeceğin. Sen dünyanın en mutlu insanısın o zaman. Bu da peygamber öğüdü aleyhissalatu vesselam. Kardeşler, Ukbe bin Amir isimli sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya Resulullah demiş, ben
cehennemden kurtulmak istiyorum. Bana yol göster buyur. Musa aleyhisselamla beraber Allah'a sığınan o azınlık mümin de bizi kurtar ya Rabbi demişti. Rahmetinle bizi kabul buyur demişlerdi. Ukbe isimli sahabi de ben cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah diyor. Mümin, mümin olduğu için gelip Peygamber aleyhisselamın huzurunda zaten bulunuyor. Şimdi saydığı şeylere dikkat edin. Bir mümin cehennemden kurtulmak için neler yapması lazım? Her gün bir hatim, 10 bin salavat, 20 bin kelime-i tevhid, evinin yarısını sadaka vermek. Böyle şeyler mi saymış acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cehennemden kurtulmak isteyen Ukbe bin Amir'e yol gösteriyor. Bakınız ne buyuruyor? Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil. Günah işleyince tövbe et. Tirmizi'den hadis-i şerif okuyoruz arkadaşlar. Beni cehennemden kurtar ya Resulallah diyor. Büyük bir hedef, büyük bir gaye istiyor. Diline sahip ol. Evinin kıymetini bil, günahına tövbe et. Çocuğumu cehenneme düşmeyen çocuk olarak yetiştirmek istiyorum. Dilini koru, ev çocuğu olsun, günah işleyince tövbe edecek mantığı olsun. Bu şüphesiz namaz kılmasan da olur, zekat vermesen de olur, cihatla ilgilenmesen de olur demek değil herhalde. Ama bunları yapmadıktan sonra ne namazı hakkıyla kılabilirsin, ne gerçek cihadı yapabilirsin, ne de yapsan da elinde kalır onlar. Ağzına hakim olmazsan, dilini koruyamazsan bir kelimeyle cehennemlik olur gidersin. Evinin kıymetini bilmedikçe de kış günü sahrada soba kurmuş gibi bir türlü ısınamazsın sen. Günahlardan korunamazsın. Bu günahların bulunduğu ortamı düzeltin. Yeryüzünde kafir kalmasın, şirk kalmasın, zina kalmasın, alkol kalmasın, girin cennete, cehennemden kurtulun demiyor. Sen diline hakim ol. Sen evine sahip çık, evinin kıymetini bil ve geçmiş günahlarından da tövbe et, Rabbine cennetlik olarak kavuş. Musa aleyhisselam ve onun yanındaki küçük iman eden grup, biz Firavun'la değil seninle beraber olmak istiyoruz ya Rabbi, kabul buyur bizi deyince, gidin camiye doluşun, hemen bir Tevrat medresesi kurun demedi Allah. Evlerinizi kıbleleştirin, evlerinizde göreyim sizi, evlerinizde, vakıftaki veya filan toplantıdaki, filan bilmem ne toplantısında, zikir meclisinde, ders meclisindeki gözyaşlarınla değil, seni evinde görmek istiyor Allah. Senin delikanlılığın, imanın, ehli zikir olduğun, takva olduğun evinde belli olsun. Evde bir görün. Fec'alû buyûtekum kıble. Evinizi bir göreyim Allah buyuruyor. Evinizi bir izleyeyim. Ev. Musa aleyhisselam ve yanındakiler çare istediler. Evinizde göreyim sizi Allah buyurdu. Ukbe bin Amir bana cehennemden kurtuluşu göster ya Resulallah dedi. Evinde göreyim seni dedi. İmanını evinde görelim. Camide herkes ağlarken sen de ağlamış olabilirsin. 30-40 kişinin zikriyle beraber senin de dilin bülbüller gibi dönebilir. Evde görelim seni. Ev derken kapısını açıp içeri girip sonra içeriden kilitlediğin 4 duvar mı? Hayır efendim. Baba olarak bulunduğun yer ev demek. Anne olarak bulunduğun yer ev demek. Kız çocuğu, erkek çocuğu olarak bulunduğun o ortam ev demek. Yani senin burnun öttüğü yerde ne ses çıkarıyorsun onu görmek ister Allah. Yorganını rahatça başına çektiğin senin yatak odandaki halini görmek ister Allah. Kadın olarak, erkek olarak,
istediğini yapma halinde kimsenin sana bir şey demeyeceği yerde ne yapacağını görmek ister Allah. Yoksa Allah biliyor ki caminin içinde kimse sigara içmez zaten. Bir tarikat meclisinde, zikir meclisinde kimsenin kimseye sövmeyeceğini Allah biliyor zaten. Veya bir vakıf toplantısında kimse çocuğuna el kaldırıp dövmeyeceğini biliyor Allah zaten. Evde de sabredip etmeyeceğini görmek istiyor. Müslümanlar bir cami derneği kurmuşlar, sen de orada oturmuşsun. Veya Müslümanlar hanımlar için bir medrese açmışlar, sen de oraya gitmişsin. Herhalde kulağına müzik aletini takıp müzik dinlemeyeceğini Allah biliyor zaten. Ama evde bulaşık yıkarken boş durmayayım diye müzik dinleyip dinlemeyeceğini görmek ister Allah. Banyoda çıplak vaziyette yıkanırken bile o gözleri görenin seni görüp görmediğinin şuurunda olup olmadığına bakacak Allah. Evlerimiz kadar izlendiğimiz cami değil Kabe bile yoktur. Çünkü işte Kur'an Musa Aleyhisselam'a Allah'a gitmek isteyen, cennetlik adam olarak ölmek istiyoruz diyenlerin puanlamasının nerede yapılacağını gösterdi. Ukbe bin Amir, cehennemden kurtulmak istiyorum ya Resulallah, ben kurtulan mümin olmak istiyorum deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona kurtuluş yolunu gösterdi. Üç şeye dikkat ediyoruz. Üç şeyin üçü de camilerle ilgili değil, özel kolejlerle ilgili değil, Kur'an kursları imam hatiplerle ilgili değil, vakıflarla, derneklerle ilgili değil, zikir meclisleriyle, hatim törenleriyle, teravih namazlarıyla ilgili değil. Kurtuluş nerede ya Resulallah sorusuna ne cevap veriyor? Sık sık umreye git demiyor. Diline hakim ol. Dil en çok evde serbest. Evinin kıymetini bil. Allah'tan başka bir nimet isteme. Senin hanımınla, kocanla, çocuklarınla, annenle, babanla huzur içerisinde oturduğun ve istediğin zaman açıp Kur'an, hadis okuyabileceğin, istediğin gibi fıkıh öğrenebileceğin, bir jandarmanın, bir işgal ordusunun dipçiği altında olmadığın bir evinde bulamadığın Allah'ı sen zikir meclisinde de bulamazsın. Her hafta, her ay, her sene defalarca zikir meclisine de gidebilirsin. Şeytan senin zikir meclisine katılmandan hiç rahatsız olmaz. Doldurup doldurup evin koridorunda nasıl olsa boşaltacaksın onları, ondan hiç rahatsız olmaz. Orada zikrediyorsun, burada film ediyorsun. Çünkü akşam dönüp kapısını kapattığın yerde kimsin, Allah seni orada görmek istiyor. Biz çocuklarımızın, hatta eşlerimizin iyi mümin olmaları için, Allah'ın rızasını kazanır halde olmaları için onlara takdir ettiğimiz şey mesela vakıflar, özel okullar, işte yaz programları, eyvah halimize bizim. Halbuki yaz tatili olur olmaz, şerden uzak tutmak için çocuğunu al, en ucra insanların en az bulunduğu yayla evin mi var, köy mezere evin mi var, götür mezradaki evine, 2 ay çocuğunla baş başa kal, dedesiyle baş başa kalsın, hiçbir melanet, hiçbir rezalet görmeden 2 ay geçirmiş olsa o çocuk belki yarım hafız olmasından daha çok şey kazanacak. Çünkü burada hafızlık yaptırdığın çocuk hocasından 10 dakika vakit bulunca elindeki cihazdan yeryüzünün en ucra ötesindeki Tayvan'daki bilmem neredeki fuhuşu izliyor. Hoca derse oturun deyince de kapatıp cihazını Kur'an okumaya başlıyor. Bizim şu kainatta yapabileceğimiz en büyük hamlemiz Firavun'un parayı ticaret merkezlerini, alışveriş merkezlerini elinde güç olarak bulunduranlara karşı yapabileceğimiz en büyük taktik bir dakikalık olsun onların şerrinden uzak bir yerde yaşamaktır. Kapısını kapatabildiğimiz, penceresinden onların oksijeninin bile girmesine izin vermeyeceğimiz yer en mübarek yerdir. Camimiz, kıblemiz, namazımız,
kurtuluşumuz orasıdır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evlerinizin kıymetini bilin diye vasiyet ederek gitmiştir. Neden biliyor musunuz? Çocuğunu kolundan alıp işte Resulullah böyle bir adamdı deyip göstereceğin bir imam bulamayabilirsin. Yavrum, Resulullah'tan biz 14 asır sonra geldik ama bu bizim camideki görevli onun makamında duruyor diyeceğin bir adam bulamayabilirsin. Kravatlı, bıyıkları bile olmayan, bırak sakalını, bıyıkları bile olmayan, senden önce camiden çıkıp maça yetişmeye çalışan bir adam Ebu Bekir'e mi benzer, Ömer'e mi benzer, bırak Resulullah'a benzesin. Ne diyeceksin? Garip olabilirsin. Götüreceğin cami bile bulamayabilirsin. Öyle midir, değil midir? Kendime sorun açmak istemiyorum. Öyle midir, değil midir bilmiyorum. Şu Riyazus Salihine benzeyen imamı bulan ellerini ayaklarını öpsün. Cemaatten sonra camiden çıkıyor. Cemaatten önce mihrabında bekliyor. Böyle bir imam buldun. Sen bulmuşsun zaten. Yok, camin yok. Saati kolunda hocadan Kur'an öğreniyorsun sen. Saate bakıyor. Mesaisi bitti mi? Ayet-el Kürsi'yi bile sonuna kadar okutmaz. Yarısını yarın okuruz der. Mesai bitti. Mesai bitti. Ondan bereket mi olacak? Onun öğrettiği Kur'an kalplerde nur olur mu? Sıkıntım var. Lakin bunların hepsini evde telafi ederiz Allah'ın izniyle. Evimin Ömer'i olurum. Benim gözyaşı halimi gören, benim kıpırdanışlarımı gören, fokur fokur kaynayan beynimi gören, herhalde Halid İbni Velid de böyleydi diye baba olarak bana imrenir. Anne olarak bana imrenir. Abla olarak beni örnek alır. Ben cami hükümran olamam. Camiye çocuklarını toplayıp götürsen, o mezhep miydi, bu mezhep miydi, şu fitne miydi, şu caiz miydi, bu haram mıydı, çocuğun kafası dinden soğur geri gelirsin. Üç vakitten fazla götürsen, bu hangi mezhepten, hangi kıyafetten, bunun şucu mu, bu tarikatçı mı, bu şucu mu derken bittin gittin. Din diye ihtilaf öğreteceksin çocuğun yetişme günlerinde. Alırsın çocuğu kendi kıblegahında, en güvenli yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin hayranı olarak yetiştirirsin. Ona Riyazu Salihini bizim temel yasamız yavrum diye gösterirsin. Kur'an'a tutarken sen titreyen ellerini onun görmesi yeterli. Ama Kabe'ye bile götürsen, döndüğünde çocuk diyecek amcaların biri Kur'an'ı yere koymuşlardı. Öbürü şuraya koymuştu. Amcanın biri onun ayağına bastı. Gösterecek iyi manzara Kabe'de bile bulamayabilirsin. Ama senin evin Kabe'leşince sen istediğin boyayı boyarsın orada. Kardeşler, bir hakikate geldik. Nedir bu hakikat? Demek ki Allah bizi Kur'an'ından ve peygamberinden öğrendik ki evlerimizde görmek istiyor. Vakıf adamlığını, mücahitliğini, abidliğini, zakirliğini, takvanı evinde göster. Evinde göster. En bereketli eğitimi evde yapacaksın demektir. Yazın camiye gönderdiğine güvenme. Evde o çocukla beraber okuduğunuz bir sayfa Kur'an'a, tefsirden okuduğunuz iki ayetin mealine ve tefsirine güven. Daha bereketli, daha sağlıklı, daha hijyeniktir, daha Allah'ın nazarına yakın yerlerdir. Sen bankadan artırdığı faizlerle, şüpheli paralarıyla cami yaptıranların camisinde ne bereket bulacaksın? Senin helal paranla, temiz bereketli paralarınla yaptırdığın gece kondun, minareleri arşa kadar yükseldiğini zannettiğin camiden daha müessir olabilir. Evet, ağır şeyler söylediğimi biliyorum. Binlerce camiyi ve o camilerdeki görevlileri karşıma aldığımı da biliyorum. Kur'an daha büyük bir şekilde karşımda duruyor çünkü. Hakikat bu. Kardeşler, bir, evler kiralık olsun veya bizim paramızla satın aldığımız mülkümüz olsun, emanettir. Kimsenin evi yoktur bu kainatta. Sen ortada yoksun da ev nasıl senin oluyor? Yarın seni oradan dört kişinin çıkarıp çıkarmayacağı belli değil. Bu akşam bile burada durmasın, belediyenin morguna gitsin diyecekleri bir şüphe üzerinde sen o evdesin. Çocuğun bile yarın o evde olmayabilir. Ev nasıl senin oluyor?
ne kiralığı ne satın alınmışı. Ev emanettir. Sahibi de Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla bu ev biz satın aldık.

Babam da yardım etti. Abim de alacağım vardı bizim. Nereden senin oluyor? Kimsenin bir şeysi yok bu dünyada. Dünya dönüp duruyor, bir gün bizi devirmek için dönüyor zaten. Emanetçiyiz. Bu evin sahibi değiliz biz. Emanetçiyiz. Emanetçilik şuurun varsa dikkatli yürü evde. Kiracısın. Her yerine matkapla delmeye kalkma. Hangi evden bahsediyorum? Duvarlardan değil. O Allah'ın bizi eşimizle, çocuklarımızla görmek istediği filmimizin çekildiği röntgen makinesine ev diyorum ben. Çocuğunun üstüne tutarken mezarda bana sevap gönderecek sevap aletim diye tutuyorsan o evden söz ediyorum. Evler emanetimizdir ve bizim imtihan yerimizdir kardeşler. Evlerde çarçur istediğimizi yapamayız. Senin olmayan bir yerde, misafir olarak bulunduğun bir yere telefon edip siz de buraya gelin diye misafirler çağırabiliyor musun? Hayır. Madem ki ev senin değil, Allah'ın seni makineye koyup filmini çekmek istediği bir yerdir, herkesi misafir etmeyeceksin o evde. Çocuğum kötü bir şey kapar, bunlar bize gelmesin diyeceksin. Kapılarını kapat. Eğer Firavun ve onun sistemi, elindeki parası, giydiği, kuşandığı, lüksü senin çocuğunu etkilemesin istiyorsan kapını arkadan kapatacaksın. Akraban bile olsalar girdi çıktıya dikkat edeceksin. Hastalıklı biri girer, neuzübillah çocuklarını hasta eder. Çünkü sen camide bile kimsenin mezhebini, fırkasını vesairesini önleyemezsin. Kur'an kursuna gönderirsin, çocuk orada başka bir hastalık kapıp geliyor olabilir. Bir kız kursuna gönder çocuğu, bilmediği bütün taranma çeşitleriyle geri gelsin öbür gün. 3 tane kız bir araya gelir, 20 kız bir araya gelir de onlar akşama kadar kitap okurlar mı? Saçını, başını, başörtüsünü gösterir, iyi bir kuaför çırağı olarak geri gelir bir sene sonra. Sen sadece evine hükümran olabilirsin. Evinin kıymetini bil. Evinin kıymetini bil. Diline hakim ol. Günahından tövbe et. Kurtuldun Allah'ın izniyle. Kurtuldun. Ve kardeşler, buradan büyük bir dağa çıkacağız şimdi. Deminden beri ne konuşuyoruz? Allah Musa Aleyhisselam'dan beri bize evlerimizi hedef gösteriyor. Nitekim Muhammed Aleyhisselam sallallahu aleyhi ve sellem Hatice gibi bir kadının evinde olduğu için 23 sene sonra insanlığa kurtuluş reçetesi sundu. Lut Aleyhisselam da Hatice gibi bir kadın, Hatice'nin evi gibi bir ev bulsaydı, o da veda hutbesinde binlerce insana kurtuluş reçetesi sunacaktı. Hatice'si olan, evi Hatice'nin evi olan birisi ancak insanlığı kurtarabiliyor, kendisini kurtarabiliyor. Musa Aleyhisselam'dan beri, ashab-ı kiramdan beri, kıyamete kadar Allah bize kurtuluş olarak, iş alanı olarak, koruma merkezi olarak, hiç yenik tutmamızı istediği yer olarak evleri görüyoruz. Bunun sonucu nedir biliyor musunuz kardeşler? Dünyanın en berbat filan rezil merkezinde bulunmayan şeytan senin evinde bulunacak demektir. Çünkü Allah'ın gözü Kabe'den çok senin evindeyse, şeytanın da yatırımı Kabe'den çok senin evinde demektir. Akıl var, mantık var. Bunun için dünyanın bütün çocuklarının toplamından fazla senin çocuğunun yaramaz olduğunu zannedeceksin sen. Bunun için dünyanın en berbat bela kadınını Allah'ın sana nasip ettiğini zannedeceksin. Bunun için despot ama mümin kılıklı bir firavunun senin kocan olduğunu zannedeceksin. Allah bütün halini gözetiyor ya senin. Banyoda, ev, mutfakta, oturma odasında, yatak odasında özel istasyonları olacak şeytanın. Seni eğer oturma odasında, orada Kur'an okuduğun için, Bakara suresini mesela okuduğun için orada, seni eğer yeteri kadar kışkırtamadıysa banyoda gıcıklayacak. Orada olmadı, yatak odasında. Orada olmadı, mutfakta. Orada olmadı, koridorda. Bir yerde yakalayacak o. Her yerde kameraları var, izliyor. Nasıl Allah evinizi kıbleleştirin diye bütün okları, bütün hedefleri Müslümanın evine doğru yönlendirdi? Evinden mücahit çıkaracaksın.
Hafız olacaksa önce hafızlığın

0: ve enerjisini, canını sen evde vereceksin. Sonra bir hoca efendi onu Allah'ın izniyle birkaç ayda hafız yapacak. İmam Hatip Lisesi'nde değil, senin evinde müminlere imam yetişecek. Bizi müminlerin imamı yap ya Rabbi diye şuurlu bir nesil sen evinde önce doğurup büyüteceksin. Bütün bu Allah'ın evlere koyduğu umutlar, evlerden beklediği yatırım sonuçları, şeytanın da en büyük imtihanını evde ya da en büyük engelini evde karşımıza çıkaracağını gösteriyor. Bu ne demek kardeşler? Camide evliya, zikir meclisinde zakirlerin sultanı mübarek. Vakfa geldi mi bir Halid İbni Velid. Ah, Yahudilerin önüne bir çıksa şöyle Yahudi kalmayacak dünyada zannediyorsun. Evinde kimse tanımıyor adamı. Evinde herkes Allah'a sığınıyor ondan. Neden? Çünkü şeytan bizden önce de milyarlarca insanı bu tuzaktan geçirdi. Biliyor ki kazan kazanabildiğin kadar vakıfta sen. Sabaha kadar tesbih sesinden tekkeyi inlet. Camide imam okurken imamdan önce sen bayıl git Kur'an hasretinden. Nasıl olsa Allah puanı evde verecek. Onun yatırımı da evde. Ay sonu bütün maaşın hacize gittikten sonra istediğin kadar kazan sen. Akşam kapısını kapatıp yorganını üzerine çektiğin yerde kaç paralıksan camide de o kadar paralıksın biz. Böyle düşünüyoruz. Evlerimiz bizim büyük imtihan yerlerimiz. Bunun için kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Çünkü camilerden önce, derneklerden, vakıflardan önce evlerimiz cennete en yakın adreslerdir. Eğer bizim camilerden kazandığımızdan daha fazlasını, medreselerden kazandığımızdan daha fazlasını evden kazanıyorsam evim mukaddestir benim. Tuvaletine, banyosuna rağmen mukaddestir. Camilerde de tuvalet var. Engelliyor mu caminin mukaddes olmasını? Yatak odasında bir kadınla bir erkeğin helal olarak yapabilecekleri her şeyi milyon defa yapmama rağmen mukaddestir. Evler mukaddestir. Bunun için evlerimizi kem gözlerden, mobilyadan, boyadan, badanadan kurtarmak zorundayız. Şeytanın evlerdeki radar malzemelerini de zannetmeyelim cinler gelecek, şeytanlara bilgi sızdıracak. O parayla aldığın mobilyadır şeytanın radar aleti. Onunla izliyor seni o. Çünkü senin kalbinde suntalem mobilya bulunduğu sürece Allah o kalpte yer bulamıyor. Sen perdeleri gözüne kapattığın sürece, duvarı bile perdelediğin sürece, sen tabağı tabağa, onu da bir tabağa koyup masana koyduğun sürece, tapındığın mutfağın bulunduğu sürece, tapındığın perdelerin, tapındığın halıların, mobilyanın üstüne mobilya, onun üstüne mobilya, onun üstüne bir örtü koyduğun sürece, şeytanın sana Lat, Menat, Uzza diye bir putu getirip buna secde et demesi gerekmiyor. Sen hala Ebu Cehil'in Lat'ını, Menat'ını arıyorsun. Efendi, hanım abla, Lat, Menat'ı siliyordun biraz önce sen. Bunun modası geçti diye yeni Lat sipariş vermiştin, unuttun mu? Şeytan aptal değildir. Cennet görmüş. Allah ile konuşmuş birisidir şeytan. Kafa çalışıyor şeytan da. Daha henüz Adem aleyhisselam nasıl tövbe edeceğini bile bilemezken babamız Adem aleyhisselam, şeytan oturdu Allah'la pazarlık etti. Bunun yüzünden beni cennetten kovuyorsun. Bunun son çocuğu yaşayıncaya kadar bana ömür ver, bunlardan intikam alayım dedi. Değil mi? Kur'an'dan öğreniyoruz. Allah Teala da ne buyurdu? Sana uyacak olanlar senin olsun dedi. Şeytan akıllı. Babamızın dili çözülmeden şeytan bülbül gibi ötüyordu. O Ebu Cehil'in önüne keserle yontulmuş bir put koydu. Ebu Cehil o kafada bir adamdı. Nihayetinde babası ölünce analıyla evlenen cahiliye kafalı bir adam. Ne olacak? Ondan o kadar olur. Lakin bu modern çağda şeytan aptal mı? Keserle yontulmuş put getirecek. Presten çıkmışını getirir sana onun. Planyalısını getirir. Parlağını, platinini getirir. Çağa ayak uydurmakta oldukça mahirdir o. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe attının dedi. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ateşe attının demedi? Kafası çalışıyor. Bir kere İbrahim ateşe atılınca daha yükseldi, onu anladı. 30 abi daha düşmedi. Ama biz mobilyaya her sene düşüyoruz. Çünkü babamızdan kurnazdı o. Kardeşler, evlerimiz Rabbimizin nazargahıdır. Oradan bizi izliyor Allah. Mobilyamız bulunsun. İhtiyaç olan mobilyamız bulunsun. Tabağımız, çanağımız bulunsun. Elbette kazanla kafamıza çorba dikecek halimiz yok. Lakin 4 nüfuslu bir evde 32 tane kaşığı ne yapacaksın Allah için? Zaten ebedi misafir aldığın yok senin. Misafir alsan yemeği de dışarıdan sipariş veriyorsun. Plastik kaşık veriyor lokantalar zaten. Ama komşularda var 32'li bir kaşık takımı. Ha, ona bir şey demem tabii. Komşuda varsa. Biz kimse Kur'an kursuna güvenmesin diyoruz. İmam Hatip'e güvenmesin. Filan gelişmeye, filan şeye güvenme. Evine güven. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكُ Evinin kıymetini bil. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evinin kıymetini bil. Peki evimde ben hoca değilim. Alim aramıyoruz. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş arıyoruz. Sana mikrop kapmasın. Tamam mı? Hastalık bulaşmasın. Ananın doğurduğu gibi sen taş gibi yaşarsın Allah'ın izniyle. Bu dışarıdan gelen mikroplar bizi harap ediyorlar. Kardeşler, evlerimiz mukaddestir. Evlerimizde abdestsiz oturmamız caizdir. Buna rağmen mukaddestir. Bu nedenle biz evlerimizdeki gelişme kadar, evlerimizdeki takvamız kadar, evlerimizdeki aşk, cihat heyecanımız kadar Allah'a yakın olacağız. Daha gerisi ispatı zor edebiyatlar. Allah yardımcımız olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı Cumartesi ve Pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kulların sabaha erdiği her gün iki melek iner. Birisi ey Allah'ım infak edene yenisini ver, diğeri ey Allah'ım elinde tutana teref ver der. Bu dünyada mal ile de denenmiş olur.

0: ürünlerin sadece kendilerine kalmasını isteyenlerin hasat yerine gittiklerinde nasıl bir afete uğradıklarını görüyorlar. Evet, cimrilik hırstan kaynaklanıyor. İman ile cimrilik kulun kalbinde asla bir araya gelmez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cimrilik bu durumda Müslümana yakışan bir şey değildir. İnsan mı malı taşıyacak, mal mı insanı taşıyacak hem dünyada hem ahirette? Mal paylaşılırsa yük olmaktan çıkıyor. Mal amaç değil, Allah rızası ve cennet yolunda sadece bir araçtır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Canımız kurban. Bizim kapı dost kapısı, girene canımız kurban. Selam muhabbet tapusu, verene canımız kurban.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vehhab.
2: Vehhab sensin ki vermek duygusunu vermekle zengin ettin beni. Verdiklerini hesapsız verirsin. Verdiklerinden hesap sormak kimsenin haddi değil. İstemesini bilmeyene, istemesini bile bilmediğini istetmeden vermek ancak senin işindir.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala men arsalahu rahmeten lil alemin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihteda bihedihi ila yevmiddin. Sık sık sorulan bir soru vardı. Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz olarak tutmak, adetliyken veya cünüp hallerinde Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak ve benzeri bunlarla ilgili ikide bir gündeme geliyordu. Aramızda sıkıntılar var bu konuda da deniyor idi. İnşallah zannediyorum bugünkü vaktimizi bunlarla sorular alacağı benziyor. Dolayısıyla usulden biraz furu'a doğru kayacağız. Zihninizde netleşsin istiyorum. İnşallah hayra netleşmeye vesile olur. Şimdi bilemiyorum, bazı şeyler hep yazmak gerektirecek. Siz bana sordukça ben yeniden söyler netleştiririm. Ama şöyle başlayalım. İslam hukukunda gördüğünüz gibi bütün ibadetlerin, yapılacak işlerin kendilerine ölçüleri var. Bunları bilme hem kulu rahatlatır hem de insanın ecrini çoğaltır. Kulun hürmet duygusunu da rahatlatır. Şu demek ne demekse. Mesela Cenab-ı Allah bize deseydi ki namaz kılın, işte huzura durun, ne yaparsanız yapın deseydi ne yapacağımızı şaşırdık. Ne kadar yapacağımızı da şaşırdık. Şimdi halbuki iki rekatsa iki rekat kılıyoruz, elhamdülillah yerine getirdik diyoruz. Dört rekat kılıyoruz, yerine getirdik diyoruz. Ucu bucağı bitmezdi. Gönülden vesvese gitmezdi. Falan işte beş yapmış, on yapmış gibi birbirimizi yarışa sürüklerdik veya azaltmalar yaşanırdı. Azaltmalar da kalbi tedirgin ederdi. Dolayısıyla Rabbimiz nasıl ibadet edeceğimizi de Resulü vasıtasıyla bize öğretiyor. Nasıl rükuya gideceğiz, nasıl secde yapacağız, bir ibadette neler yapılır? Bütün bunları artık kısasıyla uzunuyla her şeyle biliyoruz. Bunları bilmek ve yapınca da insanın gönlü rahatlığı hissetmek bir meziyettir. Din-i mübin bu meziyeti bize veriyor. Ancak tavsiye ettiği bölümlerde o da hafifleştirerek genellikle veriyor. Bunu da geçen gün bir arkadaşınız soruyordu onun için. Mesela Allah Resulü'ne bakın, zikir tavsiye edeceği zaman ne kadar azdır. Namazları uzunca kılıyor kendisi ama başkalarına uzunca kılmayın diyor. Özellikle cemaat namazlarını. Çocukları ağlayanlara düşününüz diyor. Hastasını düşününüz, sağlık olanını düşününüz. Bizden bunları istiyor. Mesela bir seferinde Medine-i Münevvere'de namaz kılıyorduk. Orada bir hoca

Efendi var. Yaşlı diye bir hoca efendi secdeye gitti mi bir daha kalkmayı bilmez. Ben herhalde bir 50'den fazla diyorumdur. Gitti mi kalkmaz. Tabii bu demek bizim için çok fark etmiyor. Bizde de maalesef beden eğitimi gibi tak yatıyor, şak kalkıyor. Öyle bir atmosfere, huşusu gider bir atmosfere dönüştük. Bunu da doğru bulmuyoruz. Onlara karşı bu hoca efendilerin yaptığı da hakikaten kendini ibadete vermek. Ama şunun da hesap edilmesi lazım. Namazı bitirdikten, selam verdikten sonra yanımda, yakınımda olan bir hacı efendi diğerine döndü. Hoca efendinin herhalde hiç sünnütü yok dedi. Şimdi sünnütü olan bir insanın o secdede o kadar durduğunu düşününüz. Bir insan cemaatle namaz kılarken her şeyi hesap etmek. Allah Resulü ve Rabbimiz ne kadar merhametli. Yani biz birbirimize merhamet etmiyoruz. Ölçüler bu olacak, bu gidecek. Mesela namaza havalanırken de yine Allah Resulü ve Rabbimiz. Dolayısıyla neler yapacağız, nasıl hazırlanılır, bir ibadet ne şekilde nasıl yapılır, bunun da ölçülerini bize veriyor. Son yıllarda zihin bulanıklıkları ne yazık ki yaşatılmaya başladı. Daha önce bir şey söylemiştim. Rabbimiz karşımızdaki, hepsini kötü niyetli olarak söylemiyorum şimdi ama en geride kötü niyetli, İblise uşak olmayı, Rahman'a kul olmaya tercih edenlerin yaptıkları var. Ondan Rabbimiz bize üç maddede özetliyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Bunu paylaşmıştık hatırımda kaldığına göre. Dünya hayatını ahirete tercih edenler bütün kurgularını dünyaya göre yaparlar diye. İkinci şıkta ne diyordu? وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yoluna engel koymak, set çekmek için gayret ederler. Ellerindeki bütün imkanları kullanırlar. Üçüncüsü ne diyordu? وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Hak yolun, müstakim yolun, doğru yolun eğriliğini isterler. Veya eğri göstermek isterler. Ne yaparlar? Bilgileri çarpıtırlar. Güzelliğini çirkin göstermek isterler. Hayrını şer göstermek isterler. Sınırlayıcı, dayatıcı göstermek isterler, zihin bulandırırlar. Bu bulandırmanın çeşnileri, boyutları bir değil, beş değil, on değil. Hatta bu işe inanın kimler de alet ediliyor? Bu işte samimi olanlar, iyi niyetli olanlar da alet ediliyor. Bunu vurgu için şöyle söyleyeyim. Alet edinlerden çocuk eğitimiyle ilgilenen bir zamanlar modaydı. Hepten de gitmiş değil ama modalığı bayağı kalktı. Kişisel eğitimciler. İfade ederlerken şöyle bir cümlelerine dahi onların ağzından, diğerlerin ağzından zaten duyuyoruz. Bir çocuk işte 15 yaşına, 17 yaşına, 17 yaşın telaffuz edildiği için çok iyi hatırlıyorum, kadar çocuklara cennetten, cehennemden, dini bilgilerden bahsedilmesi çok doğru değildir. Niye? Çok korkuyorlarmış. Hele kurban kesilirken kurban başına gitmeyecekler, şöyle olacaklar, çocuğun psikolojisi şusu bozulur, busu bozulur, bilmem nesi bozulur. Elhamdülillah biz nasıl diyeyim 3, 4, 5 yaşından beri kurban başına gidiyoruz. İşte psikolojimiz bozulmadı. Şimdiki çocuklar gitmeyince ürküp korkuyorlar. Ebu Bekir'in yavrusu 11-12 yaşındaki Abdullah gecenin yarısında yamaçları tırmanıyor idi. Cebeli Fevra haber taşıyor idi. Şimdiki çocuklar tuvalete gitmek için evin içerisinde annelerini uyandırıyorlar. Odadan hocaya geçmekten korkar hale geldiler. Bu bir yetiştirme tarzıyla ilgili bir hadisedir. Yine aynı şekilde İslam'ın emrettiği nice hadiseler var. İşte korkarmış, edermiş, gidermiş. Ama çocuklara, aynı çocuklara sen dev fıkraları anlatıyorsun. Ejderha fıkraları anlatıyorsun. Çizgi filmleri hepsi uçuk ve kaçık ve çılgınca. Ve %99'u şiddete dayanıyor, gösteriyorsun. O çocukların psikolojisini o zaman düşünmüyorsun. Ama iş İslam'a gelince psikoloji düşünmeleri başlıyor. Bu nevi bir de çocuklar bu devreleri inanın büyüklerden daha çabuk atlatır. Hayal kurar, sana olmadık sorular sorar, seni bile zor duruma düşürür. İşin içinden çıkamazsın. Yavrum bunu böyle kabul et. İşte böyleymiş. Ben de bilmiyorum demek zorunda bile seni bırakabilir, eder, gider. Seni çaresiz bırakabilir. Ama o da her sorusuna ille de cevap istemiyordur. Çünkü onun muhayyilesi çalışacak, jimnastik yapacak ki Mevla o ufku genişletecek. Şimdi bunları adet ederek yani İslam'a şunu öğretmeyin, bunu öğretmeyin. İşte namazı zorlamak ayrı bir şeydir, alıştırmak ayrı bir şeydir. Bir de bir çocuğun ergenlik çağı, mükellef olduğu çağdır ayrı bir şeydir. Bütün bunları öğretmeyin demek ne demek? İslam'ın ilk neslinin çocukları
cihadın içerisinde bir sürü mücadelenin içinde yetişmişlerdir. Elhamdülillah sapasağlam, hiçbirinin ruh sağlığı da bozuk değil. Bütün bunların içerisinden çıkmış gelmişlerdir. Bu yanlış bilgilere, yanlış yönlendirmelere onlar da adet haline geliyorlar. Çocuklarınıza şunu öğrenmeyin, bunu öğrenmeyin. Çocuk öğrenmedikten, her şey kemikleştikten sonra bir çocuğun şahsiyeti, karakteri, asli yapısı da 3 yaşıyla esasen 7 yaş arasında oturur. Oturaklaştıktan sonra artık söz işlemez hale geldikten sonra mermere nakşedilecekler, nakşedildikten sonra su üzerine yazı yazmaya mı davet ediliyoruz? Bilgi ayrı meseledir. Bakınız, şahsiyet ve karakter oturaklaşması ayrı bir meseledir. Bunlar birbirine ayrılmalıdır. Yanlış yönlendirme ve bulandırmalar var. İslam'ı neredeyse çirkin gösterme için 4 nala bir gayret var. Esselamu aleykum ifadesi Allah'ın selamı, feyzi, bereketi, rahmeti, iyiliği, dünya ve ahiret selameti üzerinize olsun diye bir duanın çekirdek özetidir. Daha derin bir duanın. Bu kelime bile çirkin hale getirildi, istenmez hale getirildi. Yerine gün aydın. Ya bugün hava yağıyor ya. Neresi aydın yani? Ne demek istiyorsunuz? Yarın hava zaten günlük güneşlik. Ne demek istiyorsunuz? Bunun yerine bu oturur mu? Yani ondan sonra söyle. Allah'ın şiar kabul ettiği selamı ver. Sonra gününüz hayırlı olsun de. Gününüz aydınlık, ferah olsun de. Biraz da insan başkalarından adapte, tercüme ederek lüzumsuz abes kelimeleri söyleme. Bir çocuğa bay bay deyince iyi oluyor. Nasıl diyeyim, Allah'a ısmarladık yerine çüz deyince iyi oluyor. Bir başka kelime söyleyince iyi oluyor. Ama ilk İslam'ın emrettiği bir şeyi söyleyince ne hikmetse kötü oluyor. Şeriat Allah'ın ümmete büyük bir nimetidir. İnsanımız şeriat demekten korkar hale getirildi, yasaklandı ve dayatıldı. Daha neler neler söylenildi, dile getirildi. Bunu şunun için söylüyorum. Bu bapta da zihinlerle bilerek bilmeyerek bir hayli oynamalar oluyor. Cenab-ı Allah hayra vesile etsin. Biz İslam'ı nasılsa öyle öğrenmeye azimli, gayretli, dirayetli olmalıyız. Asla dinimiz izzet ve şeref dolu bir dindir. En küçük bir bile kaprise kapılmak zorunda değiliz. Nasılsa öyle yaşamalıyız. Onda huzur var, onda sükun var. Bunun şuurunda olarak hareket etmeliyiz. Diğerleri üzülsünler. Hani takılıyorum zaman zaman, Temel demişler, Temel İngiltere'ye gitmiş, 2 yıl durmuş, sonra gerisin geri dönüyor memleketine. Bir gün kahvede birisinin aklına geliyor, ya Temel diyor, sen diyor İngiltere'ye gittin, evet gittim diyor, 2 yıl oralarda kaldın, evet kaldım diyor, sen İngilizce bilmiyorsun, evet bilmiyorum, çok zorluk çekmişindir diyorlar. Temel gayet rahat, niye ola ben zorluk çekeceğim, zorluğu İngilizler çekti demiş. Şimdi zorluğu onlar çeksin ya. Onlar kaprise gelsinler. Allah hamdolsun ya, bizi de nesini sıkıntı çekiyoruz? Ne? Derdi tasasını onlar düşünsünler. Biz Allah nasıl emrediyorsa, Resulü nasıl bize yol gösteriyorsa öyle yaşamanın azmini, şevkini taşıyalım. Şimdi haliyle ben şeyden başlıyorum. Namaz ve oruçla ilgili naslardan başlıyorum. İlk önce buraya onu kaydetmişim ama belki daha abdestli olmaktan başlanabilirdi. Şimdi abdestli olan bir insan ancak namaz kılabilir, ancak tilavet secdesi yapabilir. Onu söyleyeyim, yani tilavet secdesi yapabilir. Abdestli olan insan ancak nedir? Musaf'ı eliyle tutabilir. Abdestli olan insanın tavaf yapması doğrudur. Abdestsiz tavaf doğru değildir. Abdestsiz sa'ya izin veriliyor. Abdestsiz, abdestle yapılması sa'da sünnettir, doğru olandır. Ama Cenab-ı Allah bize rahmet ediyor. Say uzun bir süre, uzun bir devredir. Hele de izdihamın içerisinde bazen tamamlanması da bütünüyle. Hele yaşlı insanlarımız var, rahatsız olanı var, şusu var, busu var. Cenab-ı Allah ayağını bir yere çarparıp kanatanı var vesaire var o halinin içerisinde. Onu da sünnet kılmış, bunun dışında bize tayin edilmiştir. Ama en çok bu konuda dile getirilen, gündeme getirilen namaz ve oruçla ilgili bilgilerdir. Şimdi bu konuyla ilgili Hazreti Ayşe'den gelen daha evvelde paylaştığımız bir hadis-i şerifi paylaşıyoruz. Hadis-i şerif müttefakun aleyh'tir. Yani hem müttefakun aleyh deyince bütün kitaplar naklettiği gibi anlaşılıyor ama bütün kitaplar naklettiği kadar kıymetlidir. Müttefakun aleyh demek ne demek? Ebu Hanife hep aklımıza gidiyor, İmam Şafii ile
İmam Buhari rahmetullahi aleyh ile İmam-ı Müslim'in ittifak ettiği hadislere ne denir? Müttefakun aleyh hadis denilir. Bu demek değildir ki sadece bu hadis onlarda var demek değildir. Onları zikretmek yeterli olduğu için durulur. Yani iki sahihin ikisinde de var demek, başkasına ayrıca ihtiyaç yok demektir. Yoksa hadis-i şerif başka kaynaklarda da var bilesiniz. Çok küçük lafız farklarıyla birçok kaynakta yer alır. Hadis-i şerif şu bildiğiniz gibi. Muade diye bir kadın. Tabiilerdendir bu kadın. Se'eltu Aişete, Ayşe validemize sordum. Fekultu dedim ki, Mâ bâlul hâid, takdî es-savme ve la takdî es-salâte. Adetli bir kadın orucu kaza ediyor da namazı neden kaza etmiyor? Buradaki takdî, kaza kelimesini orucu eda ediyor da namazı eda etmiyor şeklinde yeni anlamalar türüdü. Çünkü kada aynı zamanda yerine getirme, dengeli karşılığını verme demek. Lugat manasına dönerek böyle bir mana iddiası var günümüzde. Ama ben tekrar dönüyorum. Asıl manasıyla tercüme ediyorum. Orucu kaza ediyor da, etmek zorunda da وَلَا تَقْدِ الصَّلَاةَ neden namazı kaza etmiyor? Fekalet Ayşe validemiz dedi ki اَحَارُورِيَّتُنْ اَنْتِ sen Haruralı bir kadın mısın? Harura memleket ismi. Başka bir şey sormuştu geçen gün, başka manaya mı geliyor diye. Harura bir memleketin ismi. Yani biz ticari tekliflerde bulunanlara ne deriz? Senin Kayserili misin deriz. Kayseri'den yolun mu geçti deriz. Veya Kayserilerle iç içe mi oturuyorsun diye takılırız. Bir de Akseki var. Akseki arkada saklanıyor. Aksekililer Kayserilerden hiç de az meşhur değildirler ticaret konusunda. Hatta Akseki'nin hani belediye girişleri olur ya, ana yoldan sapıp da böyle bir çerçeve olur. O çerçeve geçerken onu gördüm. Dünyanın ticaret merkezine hoş geldiniz yazıyor. Akseki hoş geldiniz demiyor. Dünyanın ticaret merkezine hoş geldiniz diye yazıyor. Şimdi takılırız ya, Harura denilen beldedeki insanlarda aşırı lüzumsuz, yersiz, tuhaf sorularıyla meşhur oldukları için hariciler de en çok oradan çıkmışlardır. Bu yüzden dolayı Ayşe validemiz kadıncağıza takılıyor. Sen Haruralı mısın diye soruyor. Ama kadıncağız oldukça olgun olduğu anlaşılıyor. Çok da yerinde. Bakın müeddep bir sorum. Lestu bi haruriye. Haruralı değilim. Velakin esel ancak soruyorum diyor. Yani buna ihtiyacım var diyor. Allah razı olsun sorduğu için de onun sayesinde de bize bilgi geliyor. Kâlet Ayşe validemiz diyor ki kânet yusîbuna zâlik. Biz de bu hali yaşıyorduk. Fenu'maru. Tabii bu da ayrıca edep inceliği. Yani bir edep çerçevesi içerisinde söylüyor. Bu hali yaşıyorduk. Fenu'maru bi kadâ-i savmi. Orucu kaza etmekle emrolunuyorduk. Ve lâ nu'maru bi kadâ-i salâti. Namazı kaza edin diye bize emredilmiyordu diyor. Namazı kaza etmemiz emrolunmuyordu diyor. Allah Resulü böyle emrettiği için onu kaza ediyorduk, onu kaza etmiyorduk diyor. O kadar. Şimdi Nese'i'den gelen rivayette, Nese'i'de de var aynı hadis rivayette, Ayşe validemiz şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında adet görüyor, sonra temizleniyorduk. Bize orucu kaza etmemizi emrediyor, namazı kaza etmememizi emretmiyordu diyor. Ramazı kaza etmemizi emretmiyordu diyor. Yani ifade birbirine yakın ama emretme, şununla emriliyor, şununla emrolunmuyorduk yerine şu şekilde farklı bir ifade kullanılıyor. Şimdi Müslim bu hadisi şu başlık altında almıştır. Bunlar oldukça önemli olduğu için bir alimin değerlendirmesi. Babu vücubi kadâ-i savmi alel hâid dûnet salâti. Adetli olan bir kadının orucu kaza etmesinin farziyeti namazı kaza etmemesiyle ilgili bölüm diyor. Yani orucu kaza etmesinin farziyetini ifade eden, namazın kaza edilmeyeceğini ifade eden bölüm diye başlık atıyor. Bab diye başlık atıyor. Bu bab dolayısıyla bu hadisi böyle anladığını gösteriyor. O başlığın altına alıyor. Tekrar ediyorum başlığın Türkçesini. Hayızlı kadının namazı değil orucu kaza etmesinin vücubu. Vücubu burada farziyet manasına kullanıyor. Farziyeti hakkındaki bab diyor, bölüm diyor.
Bu başka konu hadisi nasıl anladığının delili olduğunu söylemiştik. İmam-ı Nese'yi, bakınız demek ki hadisi şerifleri sadece hadis olarak almayacaksınız. Ne başlık altında alıyor, nasıl değerlendiriyor, sıhhati için ne söylüyor onun da. Vat'u siyami, iyi dikkat edin buraya. Hadisi tekrar ediyorum. Bir başkası gada kelimesiyle oynamıyor. Şimdi şu başlık oynamayı kaldırıyor ortadan. İmam Nese'yi hadisi, vat'u siyami anil ha'id. Ne demek? Adetli olan kadının oruç tutamayacağı, orucun onun üzerinden o anda düşeceği başlığı altında alıyor. Vada'a koydu demek, düştü demek, indi demek. Yani yerine getiremeyeceğini söylüyor. Hadis numarası Nese'i'de 2318. Eğer kaynağı, yapısı, baskısı benimkiyle tutuyorsa 4. cildin 191. sayfasında. Ama hadis numaraları genellikle baskılar farklı bile olsa aynı olur. 2318. hadis olarak alıyor. Onun başlığı olarak da vad'u siyam anil ha'id, haizden orucun düşeceği adetliyken düşeceğiyle ilgili bölüm diye başlık atıyor. Şimdi bu birinci delil idi. Ayşe validemizin hadisi. İkincisi, kadınlar hakkında bilgi veren ucunca bir hadisin bir diliminde şöyle buyuruluyor. Tak'udu ihtâhunne şatra umriha. Ömrünün yarısında neredeyse bir kadın oturur. La tasumu, oruç tutmaz. Ve la tusalli, namazda kılmaz diyor. Oruç tutmaz diye ne kastediyor? Bununla neyi kastediyor? Adetli devresini kastediyor. Bu devrede bakınız. Gada kelimesini almayacağını. La tasumu, oruç tutmaz. Demek ki o manaya alınmıyormuş. Hadis, bu hadis, bu sahih bir hadis. Ve la tusalli, namazda kılmaz diyor. Sizden biri ömrünün bir bölümünde adetliyken namaz kılmadan, oruç tutmadan oturur diye buyuruyor hadis-i şerifte. Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde rivayet edilen bir hadisin bir diliminden alınmıştır bu ifade. Bu ikiydi. Üçüncüsü, müstehaza hadisi diye biliniyor. Üçüncüsü daha ziyade zikrediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devamlı kan gelen Fatıma binti Ebi Hübeş, Fatıma binti Ebi Hübeş isimli sahabi hanıma verdiği cevap içerisinde şöyle bir ibare yer alır. El müstehazatu teda'us salate eyyâme akra'ihe sümme teğteselu ve tusallî. İstihaza kanı gören, istihaza kanı hastalık, damar çatlaması sebebiyle gelen kandır. Özürlü kadınlar için kullanılır. İstihaza bu kadın ne zaman adet gördüğünü bilemiyor demektir. Diyelim ki düzenli adet görüyor imiş. Bir müddet sonra devamlı kan geliyor. Ne zaman adet, ne zaman değil bilemiyor. Böyle bir kadın için, Fatıma için ne diyor? İstihaza kanı gören bir kadın önceden bildiği hayız günlerinde namazı bırakır. Diyelim ki ayın şu günleri adet oluyor, bırakır. Sonra yıkanır ve namazlarını kılar diyor. Dolayısıyla o günlerinde ne yapamıyormuş? Namaz kılamıyormuş. Bu hadisi Ebu Davud rahmetullahi aleyh Sünen'inde nakleder. Hadis numarası 281'dir. Bir başka hadis-i şerif, dördüncü mü oldu? Şimdi dördüncü hadis-i şerif Ebu Sa'idin el-Hudri radıyallahu anh'tan geliyor. Eleyse izâ hâdet lem tusalli ve lem tesum diyor bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz, bu Buhari hadisidir, hayız bölümünde yer alır. Bir kadın hayız olduğunda namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, böyle değil mi diye soruyor Peygamber Efendimiz ona. Bu sorunun içerisinde yer alıyor. Yer alırken de bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. Şimdi umda müellifi hadisin, Umdetül Kari var biliyorsunuz, Buhari'nin şerhi. Buhari'nin iki güzel şerhi vardır. İkisi de birbirinden güzeldir. Birincisi İbni Hacer el-Askalani'nin Fethül Bari, el-İsabe diyeceğim. İsabe, sahabi hayatı ile ilgili bir kitaptır. Fethül Bari isimli eserinde oldukça kıymetli şerh bulacaksınız. Özellikle rical ile ilgili bilgi de bulacaksınız. Her hadisin ricali ile ilgili oradaki geçen hadislerin. Bir başkası da hemen hemen aynı devirlerde yaşayan El-Ayni'dir. El-Ayni Hanefi'dir. İbni Hacer el-Askalani Şafii'dir. İkisi işte birbirinden kopya çekmiş şeklinde Hanefiler Şafiilere, Şafiiler Hanefilere takılırlar. Bu takılmalar şakavariden ibaret değil. Bazı ciddi zannediliyor. Hayır değil. Yani iki
eseri bakarsanız ikisi de hiç birbirine benzemiyor. Çok farklı, çok geniş ufuk. Yani eğer bir talebe varmış, her ikisinde de okuyormuş, ondan ona bilgi sızdırıyormuş. Keşke talebenin sızdırdığı bilgiyle böyle bir kitap yazılsa, ben epey casus talebe kullanırdım. Ya yani alim bulsam tabii. Keşke öyle bir şey olabilseydi. Yani o talebe onlardan daha alim olması lazımdı zaten. Bunlar latife yollu, ciddiye alınmayacak şeyler. İki alimin ikisi de güzel, iki eserin ikisi de birbirinden güzel. Doğrusu budur, böyle şey yapmak lazım. Ayni rahmetullahi aleyh bu hadisin şerhinde şöyle diyor. Fihi nassun ala ennel hayd yeskutu anha fardus savm ve salâ. Bu hadisi şerif adet gören bir kadından hem o anda namazın farziyetinin hem de orucun farziyetinin düştüğüne açık ve net delildir diyor. Yani şey için, hadisi şerif için açık ve net bir şekilde bu vurguyu bize ayrıca ikinci defa yapıyor. Geldik beşinci şeye. Ayşe validemizden gelen bir bilgi. Buna biz ne diyoruz? Mevkuf diyoruz veya eser diyoruz. Yani Hazreti Ömer'in uygulaması, Ebu Bekir'in uygulaması, Ayşe validemizin uygulası veya söze, biz buna mevkuf, hele de kendiliğinden söyleyemeyecekse bir şeyi, hadis gibi delildir. Bir şey daha, kendi söylese bile kanaatidir. Ayrıca yaşamış tatbiki ise eseridir. Bu eser arka plandaki bir bilgi birikimine dayandığı için kıymet ifade eder. Şimdi Ayşe validemizden gelen çok önemli bir şey daha. Kaza kelimesi bugünkü anladığımız, yani bir şeyi vaktinin dışında yerine getirmeye kaza denmesi 3. asırdan, 4. asırdan 3 veya 300'lü yıllardan sonra başlamıştır gibi cümleler kulağımıza çarptığı için söylüyorum. Buna iyi dikkat ediniz. Bu Sünen-i Nesai'nin savun bölümünde nakledilen bir rivayettedir. Ayşe validemiz diyor. Galet diyor ki in kana le yekun ala siyam min ramadan. İn kana le yekun alayya siyam min ramadan. Ramazandan üzerimde oruç kalırdı diyor. Tekrar ediyorum. Ramazandan adet gördüğü için validemiz Ramazan'da orucunu tutamıyor. Dolayısıyla üzerimde oruç kalırdı. Feme aklihi, onu kaza edemediğim olurdu. Kaza edemezdim. Hatta yeci Şaban, Şaban gelinceye kadar. Hani insan, biz de takılıyorum talebelere. Talebeleri de hepimizi, sadece talebeleri değil, pek serbest bırakmaya gelmez. İmtihan şu gün diyeceksin, o gün hazırlanıp gelecekler. İmtihana hazırlanın, hazır olunca bana haber verin desen sene biter, o gelmez, bitmez. Hepimiz için öyle. Cenab-ı Allah rahat edin, canınız isteyince namaz kılın deseydi, o vallahi namazların çoğu giderdi. Dolayısıyla dışarıdan bir sıkıştırmaya, bir dayatmaya ihtiyaç vardır. Bunu takılıyorum, hayırsa beşer. Ayşe validemiz çok çok zeki, çok pratik zeka, çok içten, çok açık sözlü bir validemizdir. İçindeki duyguyu tık diye söyleyen bir yapısı vardır. Gayet safiyanedir bu konuda. Hatta şeye soruyorlar, biliyorsunuz Ümmü Eymen'e soruyorlar. Ayşe validemizde bir kusur var mı? Böyle bir şey hissettin mi diye. Vallahi bildiğim en çok büyük kusuru diyor. Genç kız ya, taze kız. Bir de hamur yoğurur diyor. Hamur yoğururken yoruldu, uykusu gelirdi. Hamuru bitirmeden diye uyur kalırdı. Keçiler de kapıdan içeri girer, hamurunu yerdi diyor. Bildiğim en büyük kusuru varsa kusuru budur diyor. Şeyde davranışları da tabii ve rahattır. Şimdi Ayşe validemiz ne diyor? Oruç kalırdı üzerimde diyor. Beklerdim. Şaban gelirdi. Şaban'dan sonrası Ramazan. Oraya kadar diyor kaza etmezdim. Çok defa Şaban'da kaza ederdim diyor. Yani geliyor vakit, bizi sıkıştırıyor. Sıkıştırınca yeni Ramazan geliyor diye. O zaman orucumu kaza ederdim diyor. Alın size bunu nasıl tevil edeceğiz, nasıl aktaracağız, nasıl başka türlü anlayacağız? Bu kadar açık, bu kadar net ve bu kadar berrak bir ifade bu ifade. Üzerimde Ramazan ayından oruç kalmışsa onu Şaban ayı gelinceye kadar kaza etmez. Şaban ayında kaza ederdim diyor Sünen-i Nesai'de aktarılan bu rivayette. Demek ki kaza kullanılıyormuş. O manaya da geliyormuş, bu da o manayaymış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Ya Rabbi bizi nefes alıp verinceye kadar, adım atıp kaldırıncaya kadar, saniyede olsa Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, sevgisinden, sünnetiyle amelden ayırma Allah'ım.
8: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup, görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir, görmelerimde, görünmelerimde.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Yok, 2-3 Ramazan geçince ayrı. Yani o ayrı bir hüküm soruyorsun. Yok, burada ifade edilen değil. Burada ifade edilen nedir? Ramazan'da oruç kalırdı, Şaban gelinceye kadar tutamadığım olurdu, Şaban'da tutardım diyor. Şimdi 2-3 geçince bazı mezheplerde, Hanbelilerde özellikle bu hadisi de delil gösteriyorlar. Öbür Ramazan'dan sonraya kalmamalı diyorlar. Diyen var ama Hanefilerde biliyorsunuz gelse de birikse de tutulur. Ayrı bir konu. Ama Ayşe validemizin bu bak yani Ayşe validemiz demek ki Şaban gelince acele ediyormuş. Niye? O Ramazan'dan sonraya kalmamalıymış şeklinde bunu değerlendiren ilim ehli de var. Bunu bilesiniz. Bu soru ayrı bir soruydu. Evet. Şimdi yola devam ediyoruz. Tekrar ediyorum. Bu hem orucun kaza edileceğine hem de kazanın bugünkü kaza manasında kullanıldığına açık, tevili mümkün olmayan bir delildir. İnşallah anlaşıldığını ümit ediyorum. Şimdi gelelim. Bunlar neyle ilgiliydi? Oruçla ve namazla ilgiliydi. Şimdi Kur'an'a dokunmayla ilgili olan bölüme geldik. İlk hadisi şerif Hakim İbni Hizam hadisi diyoruz. İlkine Hakim İbni Hizam hadisi. Hakim İbni Hizam çok güzel bir sahabidir. Bunu daha evvel vurgulamıştım. Peygamber Efendimizin kendisine bir dinar verip bana kurbanlık al dediği sahabi. Gidiyordu o bir dinarla ne yapıyordu?

kendi kendisine karar vermiş, bir dinarla gidiyor sürü başı olacak bir hayvan satın alıyor. O hayvanı da gidiyor sürü başı ihtiyacı olan birisine, sürüleri olan, koyun sürünü olan, senin sürü başına ihtiyacın var diyor. Bak bu topluyu kaçırma. Ve ona adamla değişiyor. İki tane koçuna değişiyor. Mutlaka koçlar da güzeldir. İşte ticaret bu. Kayserili miydi değil miydi bilmiyorum. Ha, ticaret bu. İki tane koçla değişiyor. Bir tanesini bir dinara satıyor orada. Öbürünü de tak iple Peygamber Efendimiz'e getiriyor. Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah bu koçunuz diyor. Bu da bir dinarınız. Peygamber Efendimiz bakıyor. Hakim diyor. Ben sana git başkasından koç iste demedim diyor. Bir de Allah Resulü'nün ahlakı ile ilgili burada bilgi almış oluyoruz. Al demedim diyor. Eline para verdim. Neden böyle yaptın diyor. Hakim içi gayet rahat yaptığını biliyor. Ya Resulallah diyor. Bana, ben size kimseden bahsetmedim. Zannediyor ki Peygamber Efendimiz Allah Resulü'nün koç ihtiyacı var dedi. Birisi de verdi aldı geldi. Hayır öyle değil. Ya Resulallah ben sizin adınızı kimseye anmadım diyor. Verdiğiniz parayla böyle bir şey aldım. Onu iki koçla değiştirdim. Birini sattım birini getirdim diyor. Yani şey, ticari kabiliyet işte tüccar dediğim böyle olur. Pratik zeka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun bu tavrını görünce gülümsüyor. Avucuma diyor yeniden kendisi anlatıyor. Bir dinarı koydu git bunu tasadduk et dedi diyor. Gitti tasadduk et dedi diyor. Sonra diyor ticaretimin bereketli olması için diyor bana dua etti diyor. Şimdi inan diyor yerden toprak avuçlayıp satmaya kalksam müşteri çıkıyor kar ediyorum diyor. Şimdi bunu şey için takıldım ben. Kayseri'ye gitmiştim. Geçen seneydi herhalde. Kayseri'de Cuma sabahı Merkez Camisi var. Ulu Cami. Cami-i Kebir. Selçuklulardan kalma büyükçe bir cami. Ağzına kadar doluyor. Dışında park edecek yer kalmıyor diyorlar. Hayırdır ne var Cuma sabahı dedim. Böyle bir alışkanlık var. Cuma sabahı imam yarım saat Cuma duası diye bir dua yapıyormuş. Şimdi herkes o duaya geliyor. Fena değil. İmam da açık göz. Şimdi doğru söyleyin dedim. Duanın yarısı ticaretle mi ilgili? Üçte ikisi ilgili diyor. Şimdi haliyle buluş yapılıyor. Ama Hakim İbni ticari kabiliyet hakikaten farklı bir kabiliyet. Zekayla da ilgisi yok bunun. Şununla da bununla da ilgisi yok. O Mevla'nın ayrı bir vergisi. Ve yani insan çok zeki insan var cebi boş gezer. Nice insan var hesabı yapamaz doğru dürüst cebi dolu gezer. Ticaretten anlıyor ediyor gidiyor. Hakim İbni İzam bu insanlardandır. Allah Resulü'nün duasını alınca hepten böyle oluyor. Son derece müeddep bir insandır. İslam'dan önce de yani Müslüman olmadan önce de İslam'a karşı hiç kin ve nefret beslemeyen insanlardan birisidir. Yine daha önce söyledim. Hatice validemizin akrabasıdır. O muhasara yıllarında da içeriye bir şeyler gönderebilmek için çırpınan nadir insanlardan birisidir. Onun bir hadisi var. O Yemen'e gönderiliyor. Gale diyor ki lemme ba'atheni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilel Yemen Peygamber Efendimiz beni Yemen'e gönderince gale dedi ki diyor la temessul Kur'an'a illa ve ente tahir Kur'an'a ancak temiz olarak abdestli olarak dokunacaksın diye tembih etti diyor. Tembih etti diyor. Bunun manası nedir? Aynı zamanda gittiğin insanlara da böyle örnek olacaksın, dokundurtmayacaksın demektir. Bu ayrı bir önem taşır. Anlaşıldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e gönderirken şöyle buyurdu. Kur'an'a ancak temiz iken dokun. Hadisi Hakim Müstedrek'inde nakleder. Ayrıca Tabarani, Darakutni ve Beyhaki'de bu hadisi nakleden alimler arasındadır. Bu bir. Amr İbni Hazm hadisi diyoruz ikincisi. Amr İbni Hazm hadisi. Ebu Davud bunu merasilinde alıyor. La yemessuhu illa tahir. Bunun ifadesi biraz farklı. Ne diyor? Ona ancak temiz olan dokunur buyuruyor. Peygamber Efendimiz Amr İbni Hazm'in rivayet ettiği bu hadiste. Ona ancak temiz olan dokunur. Anlaşıldı. Deminkinde direkt kendine emir verir gibi veriyordu arkasındakilere. Burada emri Peygamber Efendimiz genel manada nehy veriyor. Üçüncüsü Abdurrahman İbni Yezid'den gelen bir eser. Bu eser oldukça kıymetli. Demin eser deyince ne kastediyorduk biz? Hadise de kastediyorduk ama ne diyorduk? Sahabi ameline daha çok eser diyoruz. Bu eserler hadis değeri taşıyan son derece kıymetli eserlerdir. Bundan bahsetmiştim. Şimdi anlayacaksınız. Diyor ki Abdurrahman İbni Yezid, bu da tabi. Künna ma'a Selman. Selman radıyallahu anh ile birlikteydik. Oturuyorduk, konuşuyorduk. Fe harace çıktı.

ayetlerle sorabiliriz. Yani soru sorup Selman radıyallahu anh bilgiler alıyorlar. Selman radıyallahu anh ihtiyacım çıkıp döndüğünde ki abdest alsan keşke diyorlar. Çünkü biz sana ayet de sorabiliriz diyorlar. Kale Selman radıyallahu anh diyor ki inni lestu emessuhu, Kur'an'a dokunmayacağım ki diyor. Anlaşıldı? İnni lestu emessuhu, Kur'an'a dokunmayacağım ki. Yani ezberimden okuyacağım. Bana sorsanız ezberimden okuyacağım diyor. Bu iki şey birden delildir. Abdestsiz olan insanın ezberinden Kur'an-ı Kerim okuyabileceğine ama dokunamayacağına. İkisine birden delildir. İnnehu la yemessuhu illel mutahharun, ona ancak temiz olanlar dokunabilir diyor Selman radıyallahu anh. Vakaya yani vakaya atıf yapıyor ama bu kendi cümlesi, yani vakadakını tefsir etmiyor. Oradaki ibareyi olduğu gibi kullanıyor. Daha önce söyledim. Oradaki ibare başka bir şeyin delilidir. Buraya dolaylı delildir. Ama o ifade düz. Kur'an-ı Kerim'e tahir dokunulu ifadesinin düz ifadesidir. Buna da bir misal göstermiştim. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Ben giderken gülümserim hep. Laleli durağına vardığınızda Laleli durağının sağ tarafında Laleli kütüphanesi vardır. Giderken Beyazıt'a doğru sağ tarafında. Kapısının üstünde mermerde ne yazar? Fihe kütübün kayyimeh yazıyor. İçeride kayyim kitaplar var demek. Kayyim çok sağlam, sapa sağlam kitaplar. Bu ifade nerede geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Allah'ın indirdiği kitaplar için geçiyor. Ama o ifade öyle güzel oturuyor ki içeride çok güzel kitaplar var manasına ayet-i kerimeyi ne olmuşlar? Kütüphanenin kapısına koymuşlar. Bunun gibi yani öbür Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade direkt delil değildir. Dolaylı delildir. Ama mana o kadar net düz ki onu sahabi de kullanıyor. Bizim insanımızın da Kur'an-ı Kerim'in dışına onu yazması doğru bir davranıştır. Yoksa direkt delil değildir. Şimdi arkasından anlatan Abdurrahman İbni Yezid diyor ki فَقَرَا عَلَيْنَا مَا شِئْنَا, eğer biz ayet okumasını istiyor isek dilediğimiz kadar bize ayet okudu diyor. Anlaşıldı? Tekrar ediyorum. Bu ezbere okunabileceğinin delilidir. Ama elle tutulmayacağının da ayrıca delilidir. Hadis-i şerif Nasbur Raye'de yer alıyor. Dârekutni bu rivayetin sahih rivayet olduğunu söylüyor. Tamam. 1, 2, 3 mi etmişti? Dördüncüsü Fatıma binti Hattab'ın Hazreti İslamiyet kıssasında söylediği sözler. Fatıma binti Hattab kim? Hazreti Ömer'in bacısı. İnneke ritsun, sen temiz değilsin. Yani müşriksin diyor. وَلَا يَمَسُهُ اِلَّا الْمُتَحَرُونَ, Kur'an'a temiz olan insanlar dokunur diyerek Hazreti Ömer gusül abdesti almadan eline ayet-i kerimeler vermiyor. Bu esasen direkt delil bu da değil. Niye? Hazreti Ömer radıyallahu anh müşrik o günlerde. Dolayısıyla onun eline belki verilebilirdi. Çünkü çocuğun eline, İslam kaidesi öğrenen çocuğun eline mükellef çocuğa verilebilir. Hürmet gösterileceğine inanan müşrike inşallah ısınır, şöyle eder duygusuyla verilebilir. Onun aldığı abdest de esasen geçerli değildir. Ama abdest alarak bir hürmet ifade ediyor. Bir, ikincisi Ömer gadaplı bir adam. Yani hani bazen kızgın demirin üzerine su dökeriz soğutmak için. Abdest alması, gusletmesi Hazreti Ömer'i soğutucudur. İyi bir üslup kullanıyor abisini tanıyan Fatıma radıyallahu anh'a. Çok iyi bir üslup kullanarak hem abisinin ayete karşı hürmetini temin etmeyi başarıyor. Hem de sakin zihinli yatışmış biri olarak okumasını temin ediyor. Bu da biliyorsun Hazreti Ömer'e çok tesir etmiştir. Ayet-i kerimelere hayran kalmıştır. Sonra da İslamiyet'le netice bulmuştur. Ama biz buradan nasıl bir delil çıkarıyoruz? Bundan öte bir delil çıkıyoruz. Fatıma böyle bir kanaatte. Fatıma bir mümin olarak o günden daha böyle bir şeyin olduğunu biliyor. Abisi hakkındaki kanaat farklı olsa bile Kur'an-ı Kerim'e temiz insanların dokunmasının gerektiğinin şuurunu ve bilgisini taşıyor. Şimdi Kur'an okumayla ilgili ayrıca diyoruz. Abdullah İbni Ömer'den bir hadis geliyor. Abdullah İbni Ömer rivayet ediyor. La taqra'il ha'idu velel cunubu şey'en minel Kur'an, adetli olan kadın veya cünüp olan insan Kur'an-ı Kerim okuyamaz diyor. Bu ezberle okumayla ilgilidir. Okuyamaz diyor bakınız. La takra'il ha'idu.

velel cunubu şey'en minel Kur'an. Adetli olan bir kadın, cünüp olan bir insan ne alamaz? Kur'an-ı Kerim okuyamaz diyor. Bu hadis-i şerif Tirmizi'nin Tahare bölümünde nakledilen bir hadis-i şeriftir. Tamam. Şimdi daha ben geliyorum, bir iki şey daha söyleyeceğim ama bu noktayla ilgili geliyorum. Şimdi burada İmam-ı Malik rahmetullahi aleyh buradan bir çıkış yapıyor. Şöyle diyeyim, gerisin geri döneyim. Dört mezhebin dördü de adetli olan bir kadının, cünüp olan bir insanın elle dokunmak zaten şey ama ezbere de Kur'an-ı Kerim okuyamayacağı kanaatindedirler. Dört mezhebin dördü de böyledir. Bütün alimler de böyledir. Ancak İmam-ı Malik'te şöyle bir fetva var. İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki bir adetli kadının Kur'an okuması da mahsurludur. Okunan Kur'an'ın unutulması da mahsurludur. Tekrar ediyorum. Yani ezberlenilmiş bir Kur'an'ın unutulması da, hele de hafızlık yapıyorsa hafızlıktan kopması da büyük vebal getirir. Hangisi daha büyüktür diye sorulacak olursa, öğrenilen Kur'an'ın unutulması, zihinden kaçılması, çünkü Allah Resulü kerelerce ikaz ediyor. İnan serve bir deveden daha çok akıldan uçar. Yani deve nasıl ürküp bir şeyden kaçıp gidiyorsa, Kur'an eğer terk edilirse, eğer bırakılırsa, peşi bırakılırsa böylece uçup gider diye. Nice hafız olup askere giden, iş hayatının boğuşmalarına giren, sonra hıfzını kaybeden dünya kadar insan var. Bunun gibi akıldan uçar gider diyor. Bu konuda dikkatli olun diyor. Bir değil, iki değil, üç değil, bir sürü ikaz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu vebal öbür vebalden büyüktür diyor. Dolayısıyla bir kız diyor eğer hafızlık yapıyorsa, eğer ezberleniyorsa, adeti uzun sürüyor, aklındakilerin unutmasına sebep oluyorsa, hıfızdan kopmasına sebep oluyorsa okumasının doğru olduğu kanaatini taşıyorum diyerek onlara fetva veriyor. Yalnız şartları ve sıralaması budur. Unutacak, adet uzun sürecek, unutmaya ve kopmaya sebep olacak. Fetvanın temeli buna dayanır. Hanefi mezhebinde de özellikle Aliül Kari merhumun bir hidaye şerhi var. El-İnabe fi şerhil hidaye diye. Onun dipnotunda da özellikle Abdülfettah Ebu Gudde Hoca Efendi bunu daha ön plana çıkarak bu fetvayla hafızlık çalışanlar, edenler amel edebilir diyor. Bu fetva giderek genişletilmiştir. Biz de çok fazla üzerinde duramıyoruz. Neden genişlettiniz? Neden çığırından? Bizim hocalarımız sağ olsun. Diyanetten talimat geldi mi? Bütün fetvaların da, kitaplardaki bilgilerin de her şeyin önüne geçiyor. Diyanetten de ne olursa olsun okutacaksınız diye fetva gelince her şey bitiyor. Ama temeli böyle bir şeye dayanır. Burada biraz da çocukların da suçları var. Ben zaman zaman vurguluyorum. Çünkü derse çalışmayanlar mazeretliyim diye mazerete sığınıyorlar. Buna da özellikle bayan hocalar iyi biliyorlar. Dolayısıyla ne durumda olursanız okuyun diye aşırı yükleniyorlar. Ama böyle bir fetvanın olduğunu, böyle bir temele dayandığını biliniz. Bunun dışında önümüzde bir bilgi yok. Ayrıca şu bilgi var, şu biliyorsunuz. Ayet-i kerimede اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Onlar ayaktayken, otururken, yatarken her halükarda Allah'ı zikrederler ayet-i kerimesinin mucibince. Allah Resulü'nün tatbikatlarından ve hallerinden, sahabilerin anlayışlarından da bakıp değerlendirildiğinde ne deniyor? Bir insan zikir ve dua ifade eden ayet-i kerimeleri her halükarda okuyabilirler. Yani cünüp olan bir insan da yatarken işte veya adetli olan bir insan da Fatiha okumak, Ulu'udu bi Rabbil Felak, Nas okumak gibi bunu virt haline getirmişse, zikir haline getirmişse, duasında dile getiriyorsa Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar gibi bunlar da ayet parçalarıdır. Bunları alışkanlık haline getirmişse dua ve zikir gayesiyle bunları okuyabilecekleri, bunlarda bir mahzur olmadığı, yine ayet denemeyecek parçalar halinde diyelim ki bir çocuk yanıldı, ona kelimesini diyelim ki hoca hanım düzeltecek, onu tek kelime, iki kelime ve benzeri okumalarında bunlarda zaten genelde mahzur yoktur. Ayet denilene bir bütün halinde ve mana bütünlüğü içerisinde okuması mahzurlu olandır. Evden çıkarken, yolculuğa çıkarken ve benzeri ayet-el kürsü okunuyor, dualar ediliyor. Bunlarda bir mahsur yok.
Bir de Kabe'yi tavaf inşallah eden vardır, etmeyen vardır. Onun da konuşulmasında fayda var. Çünkü son işte bir yıl olmadı herhalde, yine bununla ilgili bir şey dersteki talebelerimizi getirdiler. Önüme bir yazı koydular. Yazı tek kelimeyle fecaattı. Hem hoca efendi açısından fecaattı. Hem de dayandığı kaynak, aldığı kaynak tam şıracının şahidi bozacı mı derler. Bozacının şahidi şıracı mı derler, ne dersen de. O da Diyanet'in bir kitabını kaynak göstermiş. Diyanet'in kitabında bir satır var. O satırı bu genişletmiş, olmuş kocaman bir makale haline dönüştürmeyi başarmış. İkisi tam bozacı, şıracı hikayesine benziyor. Diyanet'in kitabında hiçbir kaynak, hiçbir ciddi bilgi yok. Ama o ne almış? Diyanet'in kitabına dayanarak onun üzerinden ahkam kesmeye başlamış. Ona bir yazı yazdım, reddiye yazdım. Reddiye cevap vermedi ne yazık ki. Üstelik adete cevap vermekmiş, köşesinde duyurmakmış, ne köşesinde duyurdu ne de cevap verdi. Şimdi inşallah istifade etmiştir. Çünkü istifade edecek kadar yazdım, eline tutuşturdum. Şimdi Kabe-i Tavaf'la ilgili her halükarda Kabe-i Tavaf edeceği dile getiriliyor da onun için. Şimdi Ayşe validemizden bu konuyla ilgili bir hadis-i şerif var, bir hatıra var aynı zamanda. Ayşe validemiz de biliyorsunuz veda haccına katılmıştır. Veca hattına katıldığı Mekke yakınlarındaki Seref denilen, bu yeri biliyorum ben, Seref denilen vadiye geldiğinde, yaklaşık Medine'ye 30 kilometre civarında geldiğinde adet görmeye başlamıştır. Olacak bu ya. Adet görmeye başlamıştır. Ne kadar üzülmüştür. Biz ne kadar seviniyoruz çünkü onun sayesinde bir şey öğreniyoruz. Adet görmeye başlamıştır. Allah Resulü'nün ona bir hacının yaptığı bütün amelleri yap, ancak temizleninceye kadar Beytullah'ı tavaf etme buyurduğu bize aktarılıyor. Bir değil, beş değildir bununla ilgili hadis-i şerif. Ayşe validemizin muhadırası kaynaklarda yer alan, netleşen, kesinleşen bir bilgidir. Çok açık ve nettir. Hadis hem Sahih-i Buhari, hem Sahih-i Müslim, hem de Sünen-i Ebu Davud ve Muvatta gibi daha birçok kaynakta yer alan hadistir. Bunun ifade ettiği manada hiç örtülü, kapaklı değildir. Açık ve nettir. Şimdi bununla ilgili daha çok şey söylenir. Ayşe validemiz çünkü anlatıyor neler yaptığını, ne zaman ettiğini, gittiğini. Hatta biliyorsunuz Ayşe validemiz kesilmemiştir ta Arafat'a çıkıncaya kadar. Çünkü gün yakın günlerde gelmişlerdir. Yani Zilhicce'nin içerisinde gelmişlerdir. Zilhicce'nin 9'unda biliyorsunuz Arafat'a çıkılıyor. O zamana kadar kesilmemiştir. Arafat dönüşü kesilmiştir. Haliyle umre yapamamıştır. Sadece hac yapmıştır. Şimdi Ayşe validemiz açısından düşünün, herkes hem umre yaptı hem de hac yaptı, Ayşe validemiz umre yapamadı. Tabii bittikten sonra gözyaşlarını tutamıyor. Bir taraftan da hanım, ne kadar zeki olursa, ne kadar dirayetli olursa olsun hanım ağlıyor. Peygamber Efendimiz neden ağlıyorsun diye soruyor. Rabbim herkese umre hac nasip etti, ben bir tek hac edebildim diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizi, kardeşi var Abdurrahman, Abdurrahman'la beraber nereye? Tenim'e gönderiyor. Oradan umre yaptırtıyor. İşte yakından umre yapılır mı, yapılmaz mı? Şimdi onun kavgalarından bir tanesi de bu. Yakından umre yapılır mı? Bal gibi yapılır. Ayşe validemiz ne oluyor? Kim yapar? Hil bölgesinde olanlar ve Mekke hareminde olanlar yapar. Dışarıdan buradan gidip de oradan giremezsin. Orası 7 kilometrelik bir yer. İçeriden olacak, o bölgeden olacak. Dolayısıyla Ayşe validemiz Resulullah'ın emriyle Tenim'e çıkmıştır. Oradan ihramlanmıştır. Oradan umre yapmıştır. Aynı mevsimin içerisinde gönlündeki duygular yatışmıştır. Bize de sünnetten bir dilim, bir miras kalmıştır. Tabii daha sonra Peygamber Efendimizin yine aynı Cihrane'den yaptığı, yine Cihrane yaklaşık 20 kilometrelik, 24 kilometre kuş uçuşu 20 kilometreyi bulmaz. Biraz yolda dolaştığı için söylüyorum. 24 kilometrelik bir mesafedir. Cihrane denilen yerden gelerek umre yaptı. Yine bize ulaşan, kesin ulaşan bilgilerdendir. Çünkü Huneyn gazvesinin arkasından olduğu için şahidi çok olan bir hadisedir. Haçla ilgili her şeyi yap. Kur'an okumaya haç nüsükünün içerisine nasıl sokuyorlar? Yok hayır, yani bakınız Ayşe validemiz ne yapıyor? İhramlı olanda ihram yasaklarına riayet ediyor. Haç atmosferin içerisinde duruyor. Sonra nereye varıyor? Arafat'a varıyor. Arafat'ta ne yapıyor? Arafat'ta duasını yapıyor, vakfe dualarını yapıyor. Akşam oradan Müzdelife'ye iniyor. Müzdelife'deki vakfeleri yapıyor. Müzdelife'deki taşını topluyor. Oradan Mine'ye geliyor. Mina'daki taşlamaları yapıyor. Yani kısaca bütün bunlara eğer devam etseydi,
devam etseydi Mina'daki bütün taşları mesela o günler gelse bütün taşları bu haldeyken atabilirdi. Sadece Ayşe validemize demiş olmuyor çünkü

0: Ayşe validemiz ki Mina'ya doğru gelirken kesiliyor. Eğer devam etseydi bütün ümmete söylemiş oluyorum. Haçla ilgili bütün taşlamaları her şeyi yapardın. Mina günleri de geçebilirdi. Bütün taşları böyle atırabilirdi. Sadece neyi geriye kalacaktı? Tavaf geriye kalacaktı. Dolayısıyla tavaf takip eden sağ geriye kalmış olacaktı. Anlaşıldı? Bunu kastediyor. Veda haccında yaşanan bir başka hatıra da nifasla ilgili hükmü bize bildiriyor. Esma binti Umeys. Esma radıyallahu anha çok hayırlı bir bu da. Yani Peygamber Efendimizin son derece yakınlık gösterdiği insanlardandır. Esma binti Umeys çok kıymetli bir insandır. Ebu Bekir radıyallahu anh da daha sonra evlenmiştir. Ebu Bekir'in kızı Esma değil bu. Hanımı Esma ve binti Umeys. Hazreti Ebu Bekir'in zevcesidir o günlerde. Veda haccına o da katılmıştır. Bununki daha orijinal. Zülhuleyfe'ye yani Medine çıkışına yakın orada sancılanmıştır. Bu haldeyken hacca gitmiş. İyi düşünün, hacca gitmek için yola çıkmış. Medine'den çıkınca hemen Medine yakındaki Zülhuleyfe'de sancısı, doğum sancısı gelmiş ve orada doğum yapmış. Evet. Efendimiz ona yıkanmasını, hac için ihrama girmesini, bu halde bile hac için ihrama girmesini, insanların hac için yaptığı her şeyi yapmasını emretti. Ancak Beytullah'ı tavaf edemeyeceğini kendisine söyledi. Hadis İmam-ı Nesai'nin Sünen'inde sahih isnatla rivayet edilen bir hadistir. Ayrıca Siyer'de vesaire veda haccını anlatan hatıraların içinde de var bu. Ben onlara girmiyorum, hadis kitabının içerisinde olanı söylüyorum. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh da Efendimizin hayızlı ve nifaslı kadınlar mikata geldiklerinde, tabii biz de orada söylüyoruz, ne durumda olursanız olun şu anda niyet edip telbiye getireceksiniz diyoruz. Yani bazı kadınlarımız, işte ablalarımız, kardeşlerimiz de zannediyorlar ki bu halde tavaf yapılamayacağı için bu halde ihrama da girilmez. Hayır, o haldeyken ihrama girilir. Hac ibadeti başlamıştır. Artık ibadetin içinde bir şahıstır o da. Tıpkı ne gibi? Bir insan kalkmış cünüp olarak diyelim ki sahurunu yapmış, sonra oruca başlamış. Oruca o halde başlayabiliyorsunuz. Sonra diyelim ki bir saat sonra, ikinci saat sonra veya sabah namazını kaçırmanın doğru olan tabii yıkanabiliyorsunuz. O hal oruca nasıl mani değilse bütünüyle bu halde neye mani değildir? Hacca mani değildir. Dolayısıyla ne yapacak? Niyetini edecek, telbiyesini getirecek. Şimdi tekrar Efendimiz ne diyor? Hayızlı ve nifaslı kadınlar mikata geldiklerine yıkanıp ikrama girerler. Beytullah'ı tavaf dışında bütün haç nüsükünü yerine getirirler. Buyurduğunu naklediyor. Kim? Tekrar ediyorum. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'in amcaoğlu, genç sahabi. Hadisi Ebu Davud ve İmam Tirmizi rahmetullahi aleyhime naklediyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh bu konuda sorulan bir soruya cevap veriyor. Abdullah İbni Ömer Hazreti Ömer'in oğlu, fakih insanlardan, Abadil'e meşhurdur. Abdullahlar serisi var. Tabi burası da Abdullahlar olalım diye bir şey çıkmış. Abdullah'ın ucu başka yere kadar gitmiş. Abdullahların hepsi kıymetlidir. Abdullah İbni Mesud ayrı kıymet taşır. Abdullah İbni Amr İbni As var. Hadisine yazan kişi, defteri olan kişi ayrı kıymet ifade eder. Yine Abdullah İbni Ömer ayrı kıymet ifade eder. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh ayrı kıymet ifade eder. Her birinin ayrı bir kıymeti var. Daha da Abdullahlar çok ve Abdullahların ayrı bir kıymeti var. Burada Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh içtenliğiyle, samimiyetiyle, Hazreti Peygamber'in sevgisiyle, Peygamber Efendimiz'in de ona sevgisiyle, Peygamber Efendimiz'in yaptığını olduğu gibi yapma duygusuyla tanınan bir sahabidir. Hazreti Ömer gibi sert mizaçlı değil, mizacının oldukça yumuşak olduğu anlaşılıyor. Ve çok hürmet toplamıştır, çok sevgi toplamıştır. Bunu şunun için söylüyorum. Haccaç'la birlikte aynı yıl haçta bulunmuştur. Haccaç onu yanından ayırmamaya çalışmıştır ki yani kendisi şey olsun. Ama bütün gelenler ihtimamı, yakınlığı, hürmeti Haccaç'a değil, haç emiri o oldu halde kime gösteriyorlar? Abdullah İbni Ömer milletin sevgi odağı olmuştur. Ama o haç sırasında yanlışlıkla ne hikmetse şimdiki tam ergonokoncuların, balyoncuların yaptığı gibi zehirli mızrağı korumalardan bir tanesi Abdullah'ın ayağına düşürmüştür. Ayağına saplanmıştır ve vücudu zehirlenmiştir. Ölüm döşeğindeyken Haccac başına gelmiştir. Sana bunu yapanın yanına koymayacağım dediğinde o asker kendiliğinden bunu yapmadı. Benim katilim sensin demiştir. Dolayısıyla Abdullah İbni Ömer Haccaca evet yani katil azmettiren bugünün ifadesiyle odur. Emreden odur. Yoksa asker bunu yapamaz. O mızrakta yanlışlıkla düşmüş bir mızrak değildir. Abdullah İbni Ömer çok aziz bir insandır. Sevgi dolu bir insandır. O insan diyor ki bu konuda sorulan bir soruya şöyle cevap veriyor. Ancak onlar temizlenmedikçe Beytullah'ı tavaf edemez, Safa Merve arasında sahi yapamazlar der. Bu rivayet sahih bir isnatla İmam Malik'in muvattağında yer alan bir rivayettir. Şimdi şu söylediklerimiz ve şu paylaştıklarımız bu konuda gelen rivayetlerden bir demettir. Gerisini size bırakıyorum. Artık ne denir, ne olur, ne şey söylenir. Mescide girme durumu da bunlarla ilgili olarak var. Ya bir insan şöyle diyeyim ayrı bir konu. Mescitte ise eğer mescitte böyle bir hal gelmişse müeddep bir şekilde kalkar yavaşça mescide terk eder. Ama dışarıdan abdestliyken mescide girmesi yine doğru bulunmayanlardan da. Çünkü mescit nedir? İbadet makamıdır ve mekanıdır. İnsan olabilir, orada bulunduğu halde gelebilir, orada uyumuş olabilir, uyuduğu halde gelebilir çünkü uyuyup kalan da var. Mescitlerin otel haline getirmesi doğru değildir ama bir gariban gelmiş dinlenecek yer bulamamış, mescidin hakkı namazı kılmış, köşeye kıvrılmış bunlar olan hadiselerdendir. Yine Ali radıyallahu anh'ın mescitte uyuduğu, yanağının toprak olduğu, Peygamber Efendimiz gelerek yanağını sildiği, ya Eba Turab toprakçı, kalk diyerek toprak babası diye tercüme edilmez o toprakçı diye tercüme edilmez doğrudur. Kalk diyerek kaldırdığı gönlünü aldı bize gelen bilgilerdendir. Yine Ashab-ı Soffer'in mescitte bulunduğunu düşününüz. O sırada işte ihtiyaç kusul ihtiyacının olduğunu ve benzeri düşününüz. Bunlar olur ama ne olur orayı terk eder gider temizlendikten sonra mescide gelir. Mescitteki insan tahir ve temiz olmalı ibadete de daima hazır olmalıdır. Doğrusu budur. Bununla ilgili ayrı rivayetler var. Geçebilir şuradan kaynaklanıyor bir gün ama Ashab-ı Soffe'den o da yani Ashab-ı Soffe'den Ebu Hureyre radıyallahu anh kalkmış gidiyor. Peygamber Efendimiz selam veriyor. Peygamber Efendimiz'in selamını almıyor. İşte insanın biz İslam'ı böyle böyle yani bazen takılıyoruz ya bu insanlar ana dili gibi İslam'ı öğrendiler diye öyle. Ebu Hureyre selamı almıyor. Daha sonra gelerek Peygamber Efendimiz'den özür diliyor. Ya Resulallah diyor selamını alamadım. O sırada cünüptüm diyor. Pistim diyor. Pistim diyor. Necistim diyor. Necis. Fesubhanallah diyor Peygamber. Mümin hiç necis mi olur diyor. Bu adetli içinde geçerlidir. Cümle içinde. Mümin diyor asla necis olmaz diyor. O hades halidir diyor. Selamı almalıydın diyor. Buna mani değil. O sırada Ebu Hureyre mescitten geçiyor ama Ebu Hureyre Ashab-ı Suffe'dendir. Bunun bilinmesi lazım. Doğru olan çok hatta geçiş için mescitlerin kullanılması mekruhtur. Yani yol kısa. Bu kapıdan girip öbür kapıdan çıkayım şeklinde mescide girilir de mescidin hakkı verilmeden, tahiyyetül mescid kılınmadan öbür kapıdan çıkılırsa bu mekruhtur. Bu bile mekruhtur. Evet o da var. Başka yani bunlar ayrıca mesela diyelim ki bu başka bir konu. Mesela Ayşe validemiz diyor ki Allah Resulü ben adetliydim. Kucağıma yaslanır Kur'an-ı Kerim okurdu diyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Allah Resulü itikaftaydı diyor. Pencereden başını pencere biliyorsunuz mescide bakıyor. Pencereden başını yani mescidin şu duvarı mescidinse aynı zamanda Ayşe validemizin evinin duvarı. Yani pencere burada pencerenin birisi mescide bakıyor. Efendimiz diyor oradan başını uzatırdı ben de saçlarını tarardım diyor. Bu haldeyken bunlar ayrı konuda tamamlayıcı bilgiler. Öyle diyelim.
1: Hocam o haldeyken hani Kabe'nin yakınında olabiliyoruz tavaf haricinde. Kabe de ibadet mahalli ama neden mescitlere giremiyoruz? Yani kafam karıştı orada benim.
0: Allah Resulü girmeyin diyordu onun için.
1: Ama Kabe'nin yakında durabiliyoruz.
0: Yani yakında durma derken Kabe mescide haram sayılan sınırın içerisine giremiyoruz. Mescit sayılan sınırın içerisine giremiyoruz ama uzağında durabiliyoruz, uzaktan bakabiliyoruz. Mescit sınırının içerisine giremiyoruz. Mescit hukukunu çiğneyemiyoruz. Evet. Evet. Tamam elden ele dolaşıyor. Yani gemen alayım arada zaman kazanabilirim.
2: Güzel, güncel bir soru sordu bir kardeşimiz. Şekliyle şu Mustafa abdestsiz okunabilir miyiz diyorlar.
0: Yok yani içerisinde şöyle diyelim bakınız. Ortasında ayet var. Sırf meal olsa evet. Ama şu şekliyle pek tefsirlere de tefsirlere neden? Bir bölümü ayet, öbür bölümde ayetin izahı olduğu için.

0: uygun görülmüyor. Ama fıkıh kitaplarına, hadis kitaplarına, başka kitaplara dokunma uygun görülüyor. Bu nevi kitaplara çok uygun görülmüyor. Doğru olan odur deniyor. Onda %100 emin değiller. Galip olan emin değiller. Ama tefsirler içinde çokça ayet taşıdığı için, bir de ayetin izahını taşıdığı için doğru olan onun da abdestli okunmasıdır diyorlar. Bu %100 böyle olmalıdır ifadesini kullanamıyoruz bu yüzden. Evet. Evet, onunla bağlantılı. Yani bu tefsirde bu kadar ısrarlı değiliz dolayısıyla, ama ilim ehli böyle olması övülü olmasından daha galiptir diyor. Şey hariç. Dediğiniz konu hariç. Kapılardan girince artık. Kapılardan girince.
1: Soru
0: Evet.
1: patlaması var mı?
0: Tamam. Soru patlayacağını biliyorduk zaten. Vallahi bir daha hep ben de sahabe hayatı anlatacağım. Sahabe hayatı anlattığım yerlerde çok fazla soru gelmiyor. Ne güzel. Ben İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisiyim. Kur'an-ı Kerim hocamız bize abdestli dokunmak saygıdandır dedi. Yani Kur'an'a abdestsiz dokunabilirsiniz dedi. Doğru bilgi midir, değildir? Yani saygıdan ötedir, bir nevi emirdir. Yani gördüğünüz gibi. Zannediyorum konuşmamızın bütünü bu nevi anlayışlara cevap mahiyetinde olsa gerektir. Bakara suresi 184. ayette Allah Celle Celaluhu Ramazan ayında yaşlılara, yolculara, güç yetiremeyenlere ve hastalara eza hali oruç tutmamaları konusunda ruhsat veriyor. Doğru. Adet dönemini eza hali olarak kabul edilebilir mi? Bir açıdan ezadır. Adet hali içinde eza ifadesi kullanılıyor. Ama şu var, yani buna kıyas doğru değildir. Yani farklı şeyleri birbirine kıyas diyoruz. Şimdi yolcu halinde olan bir insan rahatlıkla oruç tutabiliyorsa, bulunduğu mekan oruca uygun, yiyeceğe oruca uygun, şartlara oruca uygun, oruç tutabilir ve bu üzerindeki neyi? Farziyeti düşürür. Ama adetli kadın oruç tutamaz mesela. Her şey yerli yerinde olsa da tutamaz. Buna izin verilmiyor. Ayrıca bu da onu da korumaya yönelik. Zaten kadınlarda kan kaybı veya kansızlık daha çoktur dikkat edersen. Ciddi bir kan kaybı yaşanıyor. Mevla onlara böyle bir imkan ve fırsat tanımış. Bunu ona kıyas doğru değildir. İkisi farklı şeylerdir bunların. Evet. Hayızlı kadın kendini iyi hissediyorsa oruç tutabilir mi? Tutamaz. Tutamaz. Hayızlıyken oruç tutmak haram mı? Evet. Hayızlıyken oruç tutmamak ruhsat mı? Hayır. Anlaşıldı. Hocam delillerinizden anladığım kadarıyla Ramazan orucu hayızlıyken kazaya bırakmak mümkün. Mümkün değil. Kazaya bırakılmalı, sonra tutulmalı. Ama orucu hayızlıyken tutmanın haram yasak olduğunu gösteren delili kaçırdım mı acaba? Bu o manaya geliyor. Yani aynı zamanda biz bununla emredilirdik, yani emredilirdik. Hayızlıyken oruç tutan, aç kalan bir insan üzerindeki oruçlu ifadesini düşürmez. Oruç borcunu düşürmez bilesiniz. Evet. Adetliyken camiye girilir mi? Cevabı verildi. Namaz kılan arkadaşların eşini özellikle soğuk havalarda camide bekleyebilir mi? Caminin şöyle diyeyim, aslından sayılmayan geri plandaki yerlerinde odacıkları varsa şunlar bunlar oralarda durabilir. Ama caminin içinden, yani cemaatle bir bütün sayılan bölümünde durması doğru değildir. Yaz döneminde camide ders yapılıyorsa ders için camiye girebilir mi? Mahsurlu, yani bu konuda da ayrıca bir sıkıntı var. Namazların sünnetleriyle kazaya kalmış olan farz namazlar kılınabilir mi? Bu ayrı bir konu. Namazların sünneti yerine kazaya kalmış namazlar kılınabilir mi? Kazaya kalmış namazlar kılınabilir. Bir, sünnet namaz kılınmayabilir. Sünnet kılmayan insan devamlı hale getirmezse günahkar olur mu? Olmaz. Anlaşıldı. Sünnetin ecrini kaçırır mı? Evet, kaçırır. Bundan fazilet elde edemez. Fazilet elde edememek ayrı bir konudur. Bir namazı öbürünün yerine geçirmek ayrı bir konudur. Eğer bir insan sünnet namaz kılmıyorsa, bunu kılmak yerine farz kaza namazı kılıyorsa, kazası borcunu yerine getirmiştir, sünnetinde feyzini kaçırmıştır. Denilecek budur. O onun yerine değiştirmez. Bir insan, hatta şu ifade ediliyor, hem kazaya hem sünnete ikisine birden niyet edilir mi? Edemez. Farz namazlarda daha önce paylaşmıştık. Farz namazlarda tayin şartı var. Ben şu anda hangi namazı kılıyorum? Farz namaz ise bunu tayin etmeliyim. Dünkü öğle namazının farzını kılacağımı bilmeliyim. Diyelim ki sabahleyin kalkamadığım sünnet namazı kılacağımı bilmeliyim. Bunda tayin şartı vardır. tayin şartı

olan namaz neyse odur, bir başkası değildir. O artık o namazın kazasıdır veya farzıdır, şeydir. Sünnet kılıp kılmamak ayrı bir konudur. Bir insan yorgunum, argınım, şu anda müsait değilim veya kaza kılacağım sünnete vaktim yok kabirinden bir değerlendirmeye ya sünneti kılamazsa ayıplanmaz, kınanmaz. Ama devamlı sünneti ihmal eden bir insan haline gelmişse kınanır ve ikaz edilir. İkaz edilir, ikazı hak eder. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirmek lazım. Kaza borcu olan, vurgu yapıyorum şimdi, kaza borcu olan bir insan sünnet kılabilir mi? Revatip sünneti kılabilir, kılmalıdır. Teşrik de bu yönde gelmelidir. Aksi ifadeler ve fetvalar doğru değildir. Hem Hanefiler de doğru değildir, bastırarak söylüyorum, hem de Şafiler de doğru değildir. İfade şöyle, tekrar ediyorum. Kaza borcu namazı olan bir insan sünnet kılamaz deniyor. Şafiiler de diyor, bizimkiler de diyor. TGRT'den kafam şişti zaten. Onların devamlı fetvalarından bir tanesi bu. Durmadan bunu ifade de şöyle, hatta çok ağır da ifade de var. İfadenin insaflısını söyleyeyim. Bir insan borcu verirken nasıl sadaka veremiyorsa, niye veremiyor? Ona borcum var, niye sadaka vermiyorum? Borcum 10 bin lira, sadakam 10 lira. Gözüme birisi takılır, birinin bir ihtiyacı olur. Ya al kardeşlerim, git karnını doyur derim. Niye veremiyorum borcum varken? Temelden yanlış, misal de yanlış, sonu da yanlış. Önünde borcun vardı, borcun elhamdülillah ama komşunun başına bir şey gelmiştir. Koştun, yetiştin, yardım ettin. İnsan bundan feyiz almaz mı? Alır elbette ki, bu da caiz elbette ki. Eğer borcunun ihmaline sebep oluyorsa veyahut da işte gönlünü almaya borcun o adam muhtaçken sen başkasına veriyorsan bu ayrı bir konu. Ama tekrar ediyorum, böyle bir akıl yürütme de doğru değil, caiz değil. İşte veren veremez şeklinde tekrar ediyorum. Kaza borcu olan insan sünnet kılamaz şeklinde durmadan vurgulanıyor. Radyoda dinlediğim için söylüyorum. Bir tarafında işte insanı şeytan, ifadeye iyi bakın, insanı şeytan nafilelere meşgul eder de kazasını kıldırtmaz şeklindeki çok çirkin bir ifadedir. İlme yakışmayan bir ifadedir. Bütün mezhep imamlarına göre bir de Ahmed İbni Hanbel görüşlerinden birisinde kasten bırakılan namazın kazası yoktur şeklinde bir ifade var. Onun dışında kazaya cevaz verenlerden hiçbir tanesi kaza borcu olan sünnet kılamaz, revatip sünneti kılamaz demiyor. İmam-ı Nevevi Şafii alimlerinin en zirve olanlarından, müttaki olanlarından birisidir. Kaza borcu olanın nafilesi makbuldür diye Mühezzeb'in Şerhi el-Mecmu'da açık ifade ve açık üslup kullanıyor, bilesiniz. Yoksa bu bizi, böyle bir anlayış bizi neyden koparır? Revatip sünnetten koparır, teravih namazından koparır, vitirden koparır, çok şeyden koparır. Böyle bir şey doğru değildir. Ama şöyle diyeyim, insan yorgunluk olur, argınlık hali olur, kazası var, hepsine zaman bulamayabilir. Yani elbette ki, hatta bir hadis-i şerif var, biliyorsunuz, insanoğlu ilk önce namazından muhasebe edilir. Namazın hesabı çok iyi geçtiyse diğer muhasebeler kolaylaştırılır hadisinin içerisinde şöyle bir bölüm var. Bir insanın farzlarında eksik kalmışsa bu eksiklik nafilelerinden tamamlanılır diyor. Nitekim İmam-ı Nevevi bu da bunun cevazını açık delildir diyerek bu hadisi kullanıyor. Özellikle 5-10 yıllık kaza borcu olanlar böyle yapabilir mi? Bakınız diye söyledim. Yani kılabildiğim, bir de zorlamayınız. Yani bir insan ille ben şu zamanda bitireceğim. Biraz da Allah'ın rahmetine sığınınız. Yani hem zamanınız rahatlık geldikçe namazdan hakkınızı koparacağınıza, zaman kazanmaya çalışacağınıza, televizyon dizilerinden zaman kazanmaya çalışırsanız çok daha hayırlı bir iş etmiş olursunuz. Bir de bünyenin istemesine de dikkat ediniz. Yani çok zorlamayınız. İstekli olarak namaz kılınız. Yettiği derecede namaz kılınız. Gerisinden ya Rab, ömrüm yettikçe ben kaza edeceğim. Yetmediğinden sana sığınırım diye ara sıra dua edin, Mevla'ya sığının. Onun da ayrı bir güzelliği vardır. Mescitte çocuklara eğitim vermek için derslerin aksamaması için haydiyken girilir mi? Çocuklar girer de büyüklerinde sıkıntı var. Ziyaret amacıyla girilir mi? Hayır, ona hafızlığımı yapalı. Çok oldu fakat unutmamak adına hocalarla ayda bir kere sınav oluyoruz. Unutmamak adına. Evet, ya bunu söyledik. Turistleri bırakacaksın, sokanları döveceksin. Şimdi onlara da izin veriliyor. Demin dedim ya, Kur'an-ı Kerim tutma konusunda yabancılara izin verildiği gibi, öğrenen çocuklara izin verildiği gibi izin veriliyor mescide girilmesine ama hürmeti zedelemeden izin veriliyor.
Şimdikiler ise fotoğraf çektirmek için hürmet şu bu.

0: Ya nasıl diyeyim? Başına bazı yerlerde eşarp veriyorlar, alt taraf açık. Hani halkın bir güzel ifadesi var. Bizim gelin bizden kaçar, başını örter, bilmem neresini açar diye. Şimdi tam o manzarayı andıran manzaralar sergileniyor. Başını örtmesi bile gene bir şey, bir ihtiram hatırlatıyor insana ama bakınız girmeden evvel esasen dış tarafta uygun bir yerde bu insanlara bir cami hakkında, tarih hakkında bilgi verilmeli. Ayrıca caminin adabı hakkında da bakınız şu anda müminlerin mukaddes saydığı, ibadet ettiği bir mekana giriyoruz. Oraya davranış, ses çıkartmayınız. Oraya davranış hürmetle hareket ediniz ve benzeri diye inanın yapılacak bir ön konuşma hem duyguları hem tesir alanını yükseltir hem de bu insanlar bizden o konuda daha şeydirler, yatkındırlar, anlayışlıdırlar. Çok defa böyledir. Bizimkiler gibi küstahlık sergilemeye kalkmazlar. Belli bir hürmet çerçevesine girerler. Ama biz elimizdeki hangi değerin kıymetini bildik ki şimdiye kadar bunun da kıymetini bilelim. Türkiye üç tarafı denizle çevrili bir ülke. Hala balık ithal ediyor. Türkiye her türlü mevsimi yaşayan bir ülke. Hala topraklarına Mevla bereket vermiş. O millet kendi kıymetini bilmiyor. Hala başka yerlerden onu getiriyor, bunu getiriyor, şunu getiriyor. Kendine ciddi bir tarih vermiş. Hala başkalarının gözünün içerisine bakıyoruz. Kendimizinkinin canını okuyoruz. Bize köklü bir tarih vermiş. El 5000. yılını kutluyor. Biz 60, 70, 80. yıllarımızı kutlamakla meşgulüz. Böyle bir garabeti her alanda yaşıyoruz. Ne yazık ki böyle bir alanda da yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e abdeste dokunma konusunda ayet var mı? Hangi ayet? Bu geçen şey gelmişti ama geçen de ayet-i kerime burada geçen innehu la yemesuhu illa'l mutahharun ayeti kerimesi gelmişti. İnnehu le Kur'anun azim la yemesuhu illa'l mutahharun ayetiydi. Ama oranın Vaka suresinin son sayfasının baş tarafında. Sayfanın sağında en üstte. Falan kısaca ayeti kerime bir alttaki bir önceki sayfanın en alt ayetiyle devam okunursa daha iyi anlaşılır. Şöyle diyeyim, ayet-i kerimenin dolaylı delil olduğunu söylemiştik. Asıl delillerin bunlar olduğunu paylaşmıştık. Hayızlı bir kadın pis değildir. Evet, yani hiçbir zaman hades haline pislik denmez. Yani manevi kir halidir diyoruz biz buna. Abdestsizlik hali de belli bir derece öyledir. Bazı şeyler için bazı şeyler değildir. Dolayısıyla Kur'an okuyabilir, Kur'an'ı el sürebilirim diyen hoca efendiler sizin verdiğiniz hadis örnekleri ne zayıftır, İsrailiyat kaynaklıdır diyorlar. Hocaların kendi İsrailiyat kaynaklıdır. Bu hadislerin zayıf olup olmadığını, yalan olup olmadığını nasıl bulabiliriz? Ben size vereyim kaynaklarını. Daha vererek gitmeye başladım. Hadis hakimin Müstedrek'inde var dedim. Ebu Davud'da var dedim. Darakutni sahih olduğunu söylüyor. Nasbur Ra'ya teyit ediyor dedim. Tirmizi'de var dedim. Ebu Davud'da var dedim. Muvatta'da var dedim. Buhari'de var dedim. Nese'i'de var dedim. Şimdi bu gözüne hadis Ebu Davud ve Tirmizi ikisinde bir de var dedim. Devam ediyorum. Hadis hem Sahih-i Buhari hem Sahih-i Müslim hem diğer kaynaklar hem Nese'yi de var dedim. Başlıklarını söyledim. Daha ne diyeyim? Yine Buhari'ydi, Müslim'di, Ebu Davud idi. Gözüme çarpanlar gidiyor. Süneyn-i Nese'ydi. Böyle. Evet, alıyoruz hem de hiç tereddütsüz alıyoruz. Yani bakınız, bir, Buhari'nin ölçüleri çok sıkıdır. Zayıf hadis süzülerek çıkılmamıştır. Müslim'inki de öyledir. Diğer hadislerde bulunuyor demek, Ebu Davud'da bulunuyor demek alınmayacak demek değildir. Ve Nese'yi de bulunuyor demek, İbn-i Mace'de bulunuyor alınacak demek değildir. Hadislerin zayıfının gibi bile kendine göre derece derece kıymeti vardır ve bize kıymet ifade ederler. Hangisiyle amel edilmeyecek daha önce söyledim, bu bir ihtisas işidir, evet. Ama Buhari ve Müslim'de olan delil gösterdiklerinde zaman zaman şöyle bir şey var. Bir sahabi bir kanaat belirtiyor, o kendi gördüğüne göre kanaat belirtiyor. Bazen bu kanaat doğru olmayabiliyor. Şu demek, bunun misalini verdim. Sahabi diyor ki, ben Allah Resulü'nden ilk defa telbiyeyi diyor, yaklaşık Medine'den 200 küsür kilometre bir mesafede bir yol kavşağı var. Orada duydum diyor. Şimdi siz düşünüyorsunuz, Allah Resulü nerede ihrama girmiş? Medine çıkışında Zülhuleyfe. Orası ne? 200 kilometre sonrası. 200 kilometreye ne? Kaç günde giderler? Diyelim ki 5 günde. 5 gün sonra duymuş. Allah Allah diyorsunuz. Doğru adamcağız doğru söylüyor. Çünkü orada görmüş, orada katılmış, orada katıldığı, ilk defa gelip kafileye orada yer aldığı bilgisi sana ulaşmamışsa, sen bunu bilmiyorsan ikisinin nasıl oluyor? Biri öyle diyor, biri böyle diyor. Şimdi bu nevi incelikler var. Bu nevi inceliklerin işin içinden çıkamıyorsak hadise suçlamak yerine diyor ya, kendimiz bilgi edinelim. Kendimizde var bir şey. Niye diye arayalım. Araştırma hakkına sahibiz. Evet. Ama yok hadis. Peygamber Efendimiz'e bir sahabi diyor ki, daha önce anlattım. Sahih hadis, Sahih Buhari'de yer alan bir hadis. Ey mescit ehli diyor. Kuba diyorum. Uhud yakınlarındaki bir mescit bu. İyiydi. Beni Harise mescidi. Ey mescit ehli diyor. Siz hala bakıyor ki mescit halkı Beytül Makdis'e, Kudüs'e doğru dönüyor. Allah Resulüne Mescid-i Nebi'de ayet indi diyor. Allah Resulü artık Kabe'ye dönüyor, Kabe'ye dönün diyor. İnsanlar da Kabe'ye dönüyorlar. Şimdi bu hadisin içerisinde iki tane bilgi var. Bir, artık ayetin nazil olup Peygamber'in Kabe'ye döndü. İki, bu ayetin Mescid-i Nebi'de nazil olduğu. Ayet Mescid-i Nebi'de nazil olmadığını anlıyoruz. Beni Harise Mescidi'nden nazil olduğunu anlıyoruz. Ha bu bilgi yanlış, bu hadis zayıftır. Değil. Adamcağız neyi zannediyor? Anlıyoruz ki Allah Resulü Medine'de bulunduğu zaman %90-99 Mescid-i Nebi'de namaz kıldırıyor. O gün Bera İbni Mağrur vefat etmiş. Beni Seleme yurduna gitmiş. Aileye başsağlığı dilemiş. Davetlerinde bulunmuş. Namaz vakti orada kıldığı için Beni Seleme Mescidi'nde namaz kıldırıyor. Ayette orada nazil olmuş. Adamcağız Allah Resulü, düşünseniz siz de, nerede Allah Resulü Mescid-i Nebi'de namazda saf değiştirdiğine dair nerede bilgi gelmemişse, ne olur Allah Resulü artık Kabe'ye doğru namazına da 3. 4. reketini biz Kabe'ye doğru kıldık dediyse bir tanesi, ne olur o da der ki Mescid-i Nebi'de namaz kıldı, artık Kabe'ye doğru, bildiği bilgisi doğru. Ama Mescid-i Nebi'de bilgisinde hata var. Bu insanın söylediğine ne kendini itham edebilirsiniz, ne şunu itham edebilirsiniz, o bir kanaat koyuyor oraya, kanaat bakıyorsunuz tutmuyor. Veya o bilgi kendine göre bir değerlendirme yapıyor, %1 de ihtimal olsa bakıyorsunuz o %1 tutuyor. Bu beşeriyet. Ne hadisi suçlayabilirsiniz, ne insanı suçlayabilirsiniz, sana düşen bu ayırımı sen yapabilmek. Ya diyeceksin, birisi Beni Seleme yurdunda oldu diyor, birisi Mescid-i Nebi'de oldu diyor, şöyle diyor, böyle diyor, arayacaksın, bakacaksın, tak bakacaksın. Neticeyi iten mütehassıs insan, araştırma buna deniyor. İnsanları da itham etmeden bunu yapacaksın. Doğru olan budur. Bir de şu var tabii, asıl şeyi durmadan Buhari'ye yüklenmelerin sebebi şu. Buhari'deki sahih olan hadislerde İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya döneceği var. Eğer Buhari'de hepsi hadis sahih derseniz bunlarla yüz yüze geliyorsunuz. Onun için Buhari'de de zayıf hadisler var demeniz lazım ki bunları da İsrariyet'ten geldi dışarıda bırakın diyebilelim. Bunlar çirkin üsluplar. Bunu da doğru bulmuyoruz. Evet, bu son soru buydu. İlim tahsil eden bir hanımın hayızdayken ayet yazması veya ayet yazdığı bir fıkıh kitabının o ayetlerin yazılı olduğu o ayetlerin sayfaya dokunur da ayetin kendine dokunamaz. Ayetin kendine dokunmamalı. Yine kendi yazdığı ayete de dokunmamalı. Yani kalemle yazmasında sıkıntı yok. Dokunmamalı. Bütününü de okumamalı. Şafii mezhebine göre teyemmüm azalarından birisinin sargılı olduğu zaman o süre içerisinde kıldığımız namazı kaza etmemiz gerekiyor. Hayır. Hayır. Bunun başka bir yolu var mı? Yok. Yani hayır. Hayır. Yani şey yapabilirsiniz. Teyemmüm ederek namaz kılabilirsiniz. Hanefi mezhebinde sadece mezhedip kazaya gerek yok diye biliyoruz. Bu konu hakkında budur yani. Buna gerek yok. Mezhep değiştirmeye gerek de yok. Kılabilirsiniz. Abdestsiz iken mezarlıklara girilebilir mi? Evet efendim. Dua da okuyabilirsiniz. Abdestsizken Kur'an-ı Kerim'i bir örtüyle tutmak doğru mudur? Evet yani onu söyledik. Eldivenle bir örtüyle kendi cilt kabı olmayan başka kılıflarla tutulabilir, açılabilir. Abdestsiz insan başkasının açtığı Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyabilir. Bakarak ayet okuyabilir. Abdestsizken, adetliyken demiyorum. Yani şu olarak okuyabilir. Adetliyken meal okunur mu? Yani kıyas okunmasını gerektiriyor. Çünkü biz meale başka dildeki tercümelerine ayet diyemiyoruz ifadesini. Okunabileceğini, buradan da okunabileceğini anlıyoruz. İttifakla tercüme edilen veya başka kelimelerle ifade edilen Kur'an-ı Kerim manası Kur'an değildir. Kur'an'a dokunmayın dendiğine göre buna dokunulabileceğini anlıyoruz. Evet. Yurt dışında doğdum ve büyüdüm. Orada Hristiyan arkadaşlarımın bir çocuğuna Kur'an-ı Kerim'i etmişimdir. Yani gayrimüslime Kur'an-ı Kerim'e hürmet edeceğine inanılıyorsa verilebilir. Yurt dışına Kur'an-ı Kerim ihanete uğramayacak, yani küçültücü tavır ve alaya alınır tavırlar sergilemeyecekse yurt dışına Kur'an-ı Kerim götürülür denmiştir, kaynaklarımızda var. Yalnız bunlar yüce kitaba normal kitap gibi muamele ediyorlar. İşte bu sıkıntılı biraz. Bunun bana bir vebali var mı? ona tembih ederek vermişseniz, sizin yanınızda da böyle bir muameleye izin vermiyorsanız, gerisini Allah biliyor, öyle davranmakta fayda var. Mübarek zatların kabirleri adetliyken kabir ziyaretinde mübarek zat ve mübarek olmayan zat diye bir ayrım yok. Hepsi duaya muhtaç. O da. Kazaya kalan sabah namazının sünnetini nasıl niyet eder? Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya diye. Hafızlık yapanın hafızlığını unutması büyük bir vebaldir dediğini, hafızlık yapan kişinin ezberlediklerini unutmaktan maksat ezberlediklerini tamamen unutmak mıdır? Evet, yani ikisi de birdendir. Yani okuyayım. Hafızlık yapan hafızlığını koruyacak. Çünkü günlük yaşamdan dolayı bu kelimeyi de kullanmayın. Hayat kelimesini kullanın. Dolayı ezberlendiği gibi hafızlık kalmıyor maalesef. Kopmayın. Hafızlık Cenab-ı Allah'ın bahşettiği büyük bir nimettir. Onu kaybetmeyiniz. Kıymetini biliniz. Ek bilgilerle, tefsiriyle, diğer İslami bilgilerle donatırsanız çok büyük hayır ve bereket getirir. Böyle bir üstünlüğü, böyle bir yüceliği, böyle bir kıymetliği kaybetmek gerçekten kadir bilmemektir. İhmale kurban etmeyiniz. 50 bin zikirden daha hayırlıdır. Onun zikri daha kıymetlidir ve daha değerlidir. Eğer zikirle yan yana, şunu da bununla yan yana yürütemiyorsanız, Kur'an tilaveti zikirlerin efendisidir, bunu unutmayınız. Bir de sözlü soru var, onu da alayım. Evet. Mesela ben de onu merak ediyorum. Şimdi ben de şuna hayret ediyorum. Buhari hadisine zayıf diyorlar ama işlerine gelen zayıfın zayıfı da olsa hemen onu yakalıyorlar. Hatta bir büyüğün sözü olsa bile ondan hemen istifade sırtından geçirmeye kalkıyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh'ın böyle bir bilgi, açık net bilgi bize gelmiyor. Ama İbn Abbas radıyallahu anh'tan bu nevi birçok rivayet, İbn Abbas Kur'an tefsiri kaynaklı bir insan olduğu için ondan çok nakil yapan var. Bu nakillerin hepsinin sizden gelmeye daha çok ihtiyacı var. Önünde bu kadar bilgi var. Niye? Canlar isteyince, tekrar ediyorum, isteyince zayıfın zayıfına tutunuluyor. Gönül istemeyince sahih hadis zayıfa dönüşüyor. Nasıl oluyorsa. Evet. Allah'a emanet olunuz. Ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin.
1: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
7: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
8: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah sözünü yerine getirenleri ve kötülükten sakınanları sever. Allah hainliği meslek edinenleri sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari Kitab-ı Mevakit-i Salah, namaz vakitleri ile ilgili hadisi şerifleri Sahih-i Buhari'den okumaya devam ediyoruz. 24. hadisimiz Kale İmamul Buhari rahimehullah ve rahimena ma'ah Haddesena Muhammed ibn Mukatil Kale akhbarana Abdullah Kale akhbarana Avf An Seyyar ibn Selamete kal. Seyyar bin Selame anlatıyor. Dehaltu ene ve ebi ala ebi berzetel estemi. Ben babamla birlikte değerli sahabi Ebu Berze el estemi'nin huzuruna girdik. Fekale lehu ebi, babam Allah Resulü'nün bu değerli sahabisine şöyle bir soru sordu. Keyfe kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yusallil mektûbete. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz farz namazı nasıl kılardı? Ne zaman kılardı? Anlamında. Fekâle Ebu Berze dedi ki kâne yusallil hecîra. Öğle namazını kılardı. Elleti ted'ûnehel ula. Sizin gündüzün ilk namazı dediğiniz öğle vaktini hine tedhadu'ş-şemsü güneş zeval vaktine erince kılardı. Güneş tam tepedeyken ve yusallil asra ve daha sonra ikindi namazını kılardı. Sümme yerci'u ehadduna ila rahlihi fi aksal medineti ve şemsu hayye. İkindi namazını kılma vakti bizden birimiz Medine'nin en uç köşesine gidip döndüğümüzde güneşi dipdiri canlı bir vakitte, canlı bir şekilde bulduğumuz bir vakitte kılardı. Yani ikindi namazını aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk vaktinde kıldırırdı. Ve nesitu ma kale fil bagrib, akşam namazı hakkında söylediğini hatırlamıyorum, unuttum diyor bu zat. Ve kâne yestehibbu en yuekkira el işâe ted'ûne el ateme, sizlerin el ateme ismini verdiğiniz yatsı namazını aleyhissalatü vesselam Efendimiz ertelerdi. Yatsı namazını gecenin üçte birine, gece yarısına kadar ertelerdi. وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا Yatsı namazını kılmadan uyumayı mekruh olarak görürdü. Özellikle yaz günlerinde yatsı namazının geciktiği zamanlarda zaman zaman yatsı namazını kılmadan yatmışızdır. Bu durumda bazen yatsı namazını kılmadan sabah ezanı okunabiliyor. Yorgunluk, sıcaklık ve benzeri sebeplerle. Dolayısıyla yatsı namazını kılmadan yatmak mekruh olarak görülmektedir. Saati ayarlasak da, birine tembih etsek de yatsı namazının kılınmaması ihtimaline binaen yatsı namazı kılmadan uyumamız mekruh. Vel hadise ba'deha, yatsı namazından sonra konuşmayı da, yatsı namazından sonra uzun uzun sohbetler yapmayı, hayırsız, faydasız, verimsiz

konuşmaları Aleyhissalatü vesselam Efendimiz mekruh görürdü. Yani peygamberimizin sünnetine aykırı, peygamberimizin metoduna aykırı, Aleyhissalatü vesselam Efendimizin çizgisine aykırı bir uygulamadır. Yatsı namazından sonra geç vakitlere kadar sohbetler ve benzeri konuşmalar mekruh olarak telakki ediliyor. Yatsı namazından sonra faydalı, verimli, hayırlı, ilmi anlamda dinimiz, dünyamız için yararlı konuşmalar ise mekruh görülmemektedir. وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاتِ الْغَدَاتِ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazından ayrıldığında حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ Kişi arkadaşını tanıyabilecek bir zamanda ayrılırdı. Yani Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu ve benzeri hadis-i şeriflerde sabah namazı kıldırdığı vakit güneşin doğmasından yarım saat öncesidir. Bir şöyle bir tarif de yapılıyor. Eğer cemaatle kılınıyorsa ikinci bir defa cemaat olabilecek kadar bir vakit de kalmalıdır. Güneş doğarken, güneşin doğmasına 5 dakika kala değil, güneş doğmadan yarım saat 40 dakika önce kılınması Hanefi mezhebine göre bu hadis-i şerifler Ebu Berze radıyallahu anh hadisinde tarif edilen şekil. وَيَكْرَعُ بِالسِّتِّينَ اِلَى الْمِئَةِ 60 ayetle 100 ayet arası aleyhissalatü vesselam okurdu. Şimdi bunun anlamı şudur. Yani Peygamberimiz sabah namazına erken başlardı. 60 ayet, 100 ayet okunması demek. Yani en az bir yarım saat 40 dakika bir namaz kılınmasıdır. Dolayısıyla Peygamberimiz erken başlardı ve güneş doğmasına yakın namazı bitirirdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şafii alimleri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin erken sabah namazını kıldırdığı şeklindeki rivayetleri esas almışlardır. Bizler de mesela Ramazan ayında sahur sonrası sabah namazlarını hem camilerde hem evlerimizde erken kılıyoruz. İmsak vakti girdikten sonra, sahurdan sonra sabah namazını kılıp yatıyoruz. Sabah namazını kılmadan yattığımız takdirde sabah namazını geçirme ihtimali vardır. Namazın geçirilmesi, ihmal edilmesi, zayi edilmesi bir Müslüman için en büyük felakettir. Günümüz insanı namaz konusunda tembel. Günümüz insanı namaz konusunda ihmalkar. Günümüz insanı işine, okuluna, görevine verdiği önemi maalesef namazına verememekte. Namaz eksenli bir hayat, namaz odaklı bir hayat tarih boyunca İslam dünyasında, İslam toplumunda, İslam devletinde yaşanan namaz merkezli bir hayat maalesef günümüzde yaşanmamakta. Sürekli namaza vurgu yapılmalı, sürekli namaz üzerinde durulmalı ve gençliğimize, gençlerimize namaz sevdirilmelidir ki bu ihmal ortamı ortadan kaybolsun. 25. hadisimiz İmam Buhari hadis-i şerif alimleri arasında Emirul Müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri, hadiste müminlerin başkanı lakabına layık alimlerden biri İmam Buhari Hazretleri'nin bu değerli eserini okuyoruz. İslam dünyasının neresine giderseniz gidin, en değerli, en makbul, en üstün hadis kitabı İmam Buhari'nin sahihidir. Süzerek, seçerek, titizlikle derlediği, binlerce, yüz binlerce hadis arasından derlediği bu mübarek eseri okumayı Rabbim nasip etti. Takip etmeyi, dinlemeyi sizlere nasip etti. İnşallah tamamlamayı da nasip eder. İnşallahü Teala Yüce Rabbimiz. Kalel müellif el-İmamul Bukhari rahimahullah ve rahimena ma'ah haddesene Abdullah ibn Mesleme an Malik'in Abdullah İbni Mesleme El-Kanebi
hocası Malik bin Enes'ten rivayet ediyor. İmam Malik, İmam Buhari'nin hocasının hocası. An İshak bin Abdullah bin Ebi Talhate an Enes bin Malik'in radiyallahu anhu. Kale kunna nusallil asra. Kendi namazını kılıyorduk. Sümme yahrucul insan. Sonra insan çıkıyordu ila Beni Amr ibn Avf. Amr ibn Avf oğulları Amr ibn Avf kabilesine fe neciduhum yusallunel asr. Oraya vardığımızda görüyorduk ki onlar ikindi namazını yeni kılıyorlar. Demek ki Mescid-i Nebevi'de ikindi namaz ilk vakitte kılınıyor. Mescid-i Nebevi'den çıkıp Medine-i Münevvere'nin öbür ucunda Amr ibn Avf kabilesine gidenler ikindi namazını cemaatle yeni kıldıklarını görüyorlar. Onların kıldığı vakitte yine sünnete uygun olan vakittir. Cebrail aleyhisselam sabah namazının ilk vaktini, son vaktini, öğle namazının ilk vaktini, son vaktini, ikindinin ilk vaktini, son vaktini, akşamın ilk vaktini, son vaktini, yatsının ilk vaktini, son vaktini bizzat kıldırarak aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e namaz vakitlerini tarif ettim. Evet, Amr İbni Avf oğullarının evleri Medine-i Münevvere'ye 2 mil uzaklıkta Kuba civarındaydı. Yani Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre mesafede ikindi namazını kılıyorlar. 5 kilometre mesafe yürüyorlar ve Amr ibn Avf oğullarının ikindi namazını yeni kıldıklarını görüyorlar. Dolayısıyla ikindi namazının vakti noktasındaki farklılığa Enes bin Malik Hazretleri işaret etmiş olmaktadır. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اَنَّهُمْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ عَنْ اَوَّلِ الْوَقْتِ İkindi namazın ilk vaktini değil de ikinci vaktini tercih ediyorlardı. Eşyanın gölgesinin iki misli oluşunu. لِأَنَّهُمْ كَانُوا عُمَّالًا فِي اَرَاضِيهِمْ وَحُرُوثِهِمْ Çünkü Amr ibn Avf oğulları arazilerinde, ekinlerinde, hurma bahçelerinde çalışıyorlardı. وَقَالَ بَعْضُهُمْ Bazı alimler diyorlar ki فَدَلَّ هَذَا الْحَد۪يثُ عَلَى تَعْجِيلِ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِصَلَاتِ الْعَصِرِ فِي اَوَّلِ وَقْتِهَا Bu hadis-i şerif aleyhissalatü vesselam Efendimizin ikindi namazını ilk vaktinde, erken vaktinde kıldırdığına delildir. Kıbrıs'a gittiğimizde Kıbrıs'ta İkindi namazı vakti oldu. İmamla görüştük. Biz dedi ikindi namazını asr-ı saniyede kılıyoruz. Asr-ı sani nedir? Eşyanın gölgesinin iki misli olduğu zaman, özellikle yaz mevsiminde ikindi namazının 45 dakika, 1 saat daha ertelenmesi şeklinde bir uygulama. İkindi namazının vaktini imameyne göre, İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed'e, İmam Züfer'e göre ikindi namazın ertelenmesi bu şekilde bir uygulama. Asr-ı sani Türkiye'de namaz vakitleri takvimlerde ikindinin asr-ı evvelde kılınması şeklinde, mesela saat 5'te İkindi namazını kılıyorsanız ileri saat uygulamasında asr-ı sani de saat 6'da olmaktadır. Ama ikindi namazının güneşin iyice sararması vaktinde, yani güneş batmasına yarım saat kala, 15 dakika kala kılınması ise aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesiyle tilke salatul münafikîn, bu münafıkların namazıdır dediği vakittir. Münafıklar diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz, bekler, bekler, bekler, tam güneş batarken ikindi namazını kılarlar. Rabbim namazlarımızı vaktinde kılmayı nasip eylesin. Münafıkların alametlerinden birini taşımak gerçekten çok ağır bir şey. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda, Cenab-ı Peygamber

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bizleri mahcup kılacak bir durum. 26. hadisimiz: Haddesene ibn-i Mukatil, kâle akbarana Abdullah, kâle akbarana Ebu Bekir ibn-i Osman ibn-i Sehl ibn-i Huneyf, kâle semi'tu Eba Umamete yekûl. Salleyna ma Umar ibn-i Abdülaziz, el-Zuhur. Ömer ibn-i Abdülaziz ile beraber öğle namazını kıldık. Sümme karecina hatta dekalna ala Enes ibn-i Malik'in. Sonra Enes bin Malik Hazretlerinin huzuruna girdik. Fevecednahu yussallil asr. Enes bin Malik Hazretlerini ikindi namazı kılarken bulduk. Fekultu ya ammi. Dedim ki amca, ma hâzihi s-salâtülletî salleyt. Bu kıldığın namaz ne namazı? Kâlel asr. İkindi namazı dedi. وَهَذِهِ صَلَاتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اَلَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ. Bu namaz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle birlikte kıldığımız namaz. Enes bin Malik Hazretlerinin evi mescide, Mescid-i Nebevi'ye komşuydu. Yani Mescid-i Nebevi'den çıkıp, yani biraz kendi namazından sonra tesbihatla meşgul olduklarını da düşünelim. Öğle namazından sonra. Buna rağmen çıkıp Enes bin Malik Hazretleri evine geldiğinde ikindi namazını kılar bulmaları gerçekten garip. Şimdi bu hadis-i şerifi nasıl açıklıyoruz? Daruhu kânet bi cembil mescid. Enes bin Malik Hazretleri evi mescide yakın idi. Mescidin yanı başında. Mâ hâzihi s-salâtu fî hâzel vakt vel işâra fîhî bi hasebi vakti tilke s-salâh lâ bi hasebi şahsiyâ. Ve kâlen nevevî. İmam Nevevi bu hadisi açıklamak üzere şöyle buyuruyor. Hazel hadis sarihun fit tebkir li salati'l asr fi evveli vaktiha. Bu açıkça göstermektedir ki Enes bin Malik Hazretleri ikindi namazın ilk vaktinde, erken vaktinde kılıyordu. Ve innema akharaha Umar ibn Abdülaziz. Peki Ömer ibn Abdülaziz bu namaz, öğle namazının için bu kadar tehir etti? Ala adetil umara'i, zamanındaki emirlerin adeti üzerine. Kable en teblugahu es sünnetu fi takdimiha kablehu, öğlen namazının daha erken kılınması şeklindeki sünnet henüz kendisine ulaşmamış olmalıdır. Ve yuhtemelu ennehu akharaha li uzrin arada lehu. Belki de Medine valisi o sıralarda Ömer İbn Abdülaziz bir özür sebebiyle, orada bir meşguliyet sebebiyle öğle namazını ertelemiş olabilir. وَهَذَا كَانَ ح۪ينَ وَلِيَ عُمَرُ الْمَد۪ينَةَ نِيَابَةً لَا ف۪ي خِلَافَتِهِ. Bu durum halifeliği döneminde değil, Ömer İbn Abdülaziz'in Medine valiliği döneminde. لِأَنَّ اَنَسَنْ تُوفِيَ قَبْلَ خِلَافَتِهِ بِنَحْوِ تِسْعِ سِن۪ينَ. Çünkü Enes bin Malik Hazretleri Ömer İbn Abdülaziz'in halifeliğinden yaklaşık 9 yıl önce vefat etmiştir. Burada şunu görüyoruz ki Enes bin Malik Hazretleri ikindi namazını ilk vaktinde kılmaya Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zamanında alıştığı şekliyle ilk vaktinde kılmaya özen gösteriyordu. Ömer İbn Abdülaziz'in bu öğle namazını İkindi namazına yakın bir vakte karşı kadar tehir etmesi durumu sünnet-i seniyyenin, bu konudaki sünnet-i seniyyenin kendisine ulaşmaması sebebiyle olabilir. Veya Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Öğle namazını yaz günlerinde serin vakte erteleyin. Şimdi yaz günlerinde, yaz sıcaklarında öğle namazının bir saat kadar, iki saat kadar ertelenmesi uygun. Ama demek ki bir iki saatten fazla ertelenmiş olmalı ki burada ikindi namazının vaktine yakın bir vakitte öğle namazı kılınmış olmaktadır. Evet, 27. hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddesene Ebul Yeman, kale akbarana Şuayb aniz Zühriyi, kale haddesene Enes ibn-i Malik'in radiyallahu anhu kal.
Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yussallil asra. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikindi namazını kıldırırdı. Veşşemsü murtefiatun hayye. Güneş yüksek ve canlı bir durumdayken. Hayye tabiri canlı. Henüz daha güneşin böyle batı tarafına doğru çok fazla meyletmediğini görüyoruz. Feyedhebu zâhibu ilel avali. Feyettihim veşşemsü murtefia. Yani avali tarafına, Medine'nin öbür tarafına, Medine avali tarafı, Medine-i Münevvere'nin doğu tarafına giden kimse gider ve dönerdi. Veşşemsü murtefiatün, ikindi namazından, ikindi namazını kılan bir kimse Medine'nin doğu tarafına gider ve gelirdi. Hala güneş yüksekte olduğu vakitte. Ve ba'du'l avali minel Medine ala erba'ati emyalin ev nahvehu ev nahvihi. Avalinin bir kısmı Mescid-i Nebevi'ye 4 mil. Yani burada Kuba Mescidi 5 kilometre 2 mil olarak tarif edilmişse avali denilen yer 4 mil yani 10 kilometre mesafe. 10 kilometre mesafeye gidip gelenler hala güneşi yüksekte bulduklarına göre yaz mevsiminde demek ki ilk vaktinde bu namaz Mescid-i Nebevi'de kılınıyordu. Tabi buradaki miktarlar, mesafeler, tarifler saatle değil yaklaşık olarak tarif edilmektedir. Günümüzde namaz vaktini geçirme konusunda mazeretimiz yok. Saatler, telefonlar, çalar saatler, ezanlar ve gerçekten namaz vaktine riayet etme noktasında meşguliyet, ihmal, uyku ve benzeri noktalar bir kenara bırakılırsa günümüz insanı namazlarını ilk vaktinde, en güzel vaktinde, en bereketli vaktinde, en sevabı bol vaktinde kılabilir eğer isterse, arzu ederse ve Cenab-ı Hak da ecrini kat kat verecektir Allah'ın izniyle. 28. hadisi şerifle devam ediyoruz. Haddeten Abdullah İbni Yusuf kâle akbarana Malik an İbni Şihab an Enes İbni Malik'in radıyallahu anh. İmam Malik Hazretleri çok değerli hadis-i şerif alimi İbni Şihab-ı Zühri'den rivayet ediyor. O da üstadı Enes bin Malik Hazretlerinden. Kal kunna nusallil asra thumme yedhebu zâhibu minna ila kubâin feyettihim veşşemsü murtefya. Bu defa Kuba Mescidine 5 kilometre mesafedeki dedik Kuba Mescidine bizden birimiz ikindi namazından sonra gidip geliyordu ve güneş hala tepede yüksekte bulunduğu bir zamanda. Şimdi bu hadis-i şerifleri gören, okuyan insanlar çok ince rivayet farklarına rağmen ne kadar hassasiyetle nakledildiğini görmektedir. Yani bunlardan bir tanesi yeterli olduğu halde İmam Buhari arasındaki 2 mil mi 4 mil mi Kuba mı Amr İbni Avf oğulları kabilesi mi avali mi bunların arasındaki farkları görmek ve göstermek için beyan ediyor. Enes bin Malik'ten İbni Şihab-ı Zühri rivayet ediyor ama İbni Şihab-ı Zühri'den sonra farklı raviler, farklı şekillerde bunları rivayet etmektedir. 14. bab hadislerine geçiyoruz. Babu ismi men fâtethul asr. Hâfizû alessalavâti vessalâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitî. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, namazlarınıza özen gösterin. Namazlarınızı muhafaza edin. Namazlarınıza devam edin. Hafizu alessalavat. Ve salatil vusta özellikle orta namaza önem verin. Beş vakit namaz arasındaki orta namaz hakkında ilk ve son namazlara göre farklı açıklamalar yapılmıştır.
Bu açıklamalar arasında en makbul açıklama Hazreti Ayşe validemizin açıklamasıdır. Orta namaz, sabah öğle, ikindi, akşam yatsı namazı sırasıyla baktığımız zaman ikindi namazıdır. Genellikle ikindi namazı yorgunluk, meşguliyet, yolculuk vaktine denk gelmektir. İş çıkışına, okul çıkışına, günün yorgun vaktine denk gelmekte ve ikindi namazının geciktirilmesi yaşanan bir vaka olarak hayatımızda görülmektedir. Dolayısıyla gerek ayet-i kerimede ve gerekse okuyacağımız hadis-i şerifte ikindi namazı noktasındaki hassasiyet üzerinde vurgu yapılmaktadır. Haddesena Abdullah İbni Yusuf kâle akhbarana Malik. İmam Buhari'nin yine Üstadı Abdullah bin Yusuf kanalıyla İmam Malik'ten rivayet ettiği hadis-i şerif An Nafi'in An İbni Umar'a radiyallahu anhüme. Malik Nafi İbni Ömer. Evet, hadis usulü ilminde İmam Buhari'nin altın zincir dediği hadis. Silsile zehebiyye. Malik Nafi İbni Ömer. Üçü de hafızası güçlü. Hadis-i şerif rivayeti noktasına kendisini vermiş. İmam Malik, İmam-ı Daril Hicra, Medine-i Münevvere alimi, Üstad-ı Nafi hem hadis-i şerif hem kıraat alimi, Abdullah İbni Ömer, sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyeye bağlılığıyla meşhur. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, ellezî tefûtuhu salâtul asr. İkindi namazını geçiren kimse, ki ennemâ vutira ehlehu ve mâlehu, sanki bütün ailesini ve malını kaybetmiş gibidir. Ailesi ve malını. Yani bir depremzede düşünün. Deprem olayı sonrası. Ailesinden kimse kalmış, ne de malından, mülkünden kimse bir şey bırak kalmış. İşte ikindi namazını geçirmek böyle bir felakettir. Kale Ebu Abdillah, burada İmam Buhari bir açıklama getiriyor. Yetirakum amalukum ve tertur racule ize kateltu lehu katilen ev akaltu lehu malen. Yani vetera ifadesi elinden malının, mülkünün alınması anlamındadır. Bu hadisin manası hakkında açıklamalar var. İmam Hattabi diyor ki nakasahu ve ehlehu ve malehu ve selebehum fe bakiye bila ehl ve la mal. Ailesini kaybediyor, malını kaybediyor. Yakınları kalmayan, malı mülkü tamamen yok olan kimse hüviyetindedir. Bu konuda şu hadis-i şerif yine bilinmektedir. Men tereke salatel asr habita ameluhu. İkindi namazını terk eden kimsenin ameli boşa gitmiş olur. İkindi namazı hassasiyet ve titizlik noktasında Kur'an-ı Kerim'de namazlara önem verin, özellikle orta namaza. Ve kumu lillahi kanitin, Allah için ibadet ve taatte devam edenlerden olun ayeti kerimesi ikindi namaz, namazlara önem vermemizi ama ikindi namazına apayrı bir önem vermemizi emretmektedir. Gerek ayeti kerimede gerek hadis-i şerifte bu vurgulanmaktadır. Namazlarımıza, özellikle ikindi namazına hassasiyetle, titizlikle önem verelim. Namaz müminin miracı, dininin direği. Namaz dindarlığımızın ölçüsü. Namaz Rabbimizle aramızdaki en güçlü irtibat vesilesi. Namazı olmayanın dindarlığından söz edilemez. Namaz, namaz, namaz diyoruz. Evladımıza, gençlerimize namazı sevdirelim. Namaz konusunda daha hassas, daha titiz olalım ki Rabbimizin huzuruna yüz akıyla, gönül huzuruyla varalım. Rabbim hayatımıza, ömrümüze, ilmimize, ailemize, işimize bereket
ve huzur nasip eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun efendim.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz!

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 22. cüz.

Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: اِنْ اِتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا.
1: Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: وَاَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَاَتِينَ الزَّكَاةَ وَاَطِعْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: فَتُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقَدُورًا
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
0: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça

0: Karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de O'nun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerime.
0: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا
1: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

0: ile.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Doğru.

0: fi kulubikum ve kânallâhu alîmen halîmâ.
1: Ey Muhammed! Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

0: yeminuk ve kânallâhu alâ kulli şeyin rakîbâ.
1: Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.

0: أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظ۪يمًا
1: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman,

0: Onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: اِنْ تُبَدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
0: Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de, şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: İnna Allah kana ala kulli şeyin şehide.
1: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
0: İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقَتِيلًا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
1: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر۪يبًا
0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا
0: Şüphesiz ki Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: اَطَعْنَا الرَّسُولَا.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

0: sebebiyle Rabbena atihim du'feyn min el-azabi ve'l-anhum la'nen kebira.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: de yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illah ve rasuluhu faqad faza fawzan azima.
1: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradna al-amanata ala's-semawati vel-ardi vel-cibali fe-ebeyne en yahmilnaha

0: رُسُلًا
1: Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdü fil-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ
1: Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ekber ve la ekberu illa fi kitabim mubin.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

0: sıratil azizil hamid.
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ
1: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?
0: Eftera

0: O, Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En i'mel sâbigâtin ve kaddir fissardi ve'melû sâlihen innî bimâ te'melûne basîr.
0: Davud'a demirden geniş sırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: İ'melû âle Davûde şükrâ ve qalîlum min ibâdiyeşşekûr.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: Kulû min rizqi rabbikum veşkurû leh. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafûr.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçe ile çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından, Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.

0: وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدَرٍ قَلِيلٍ.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini, ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.

Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرَ سِيرُوا ف۪يهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا آمِنِينَ
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
1: Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.''

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: fi şek ve rabbuke ala kulli şeyin hafiz.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ

Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.
1: قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ
0: De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.

İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler.

0: الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

0: Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ

Ey Muhammed! De ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
0: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

Melekler de, "Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi," derler.

0: O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz
1: suddakum قالوا ما هذا إلا رجل

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır, dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?''

0: Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
1: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
0: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a

De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her... De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: miydi?
1: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
2: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ
1: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
1: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ba'dih ve huvel azizul hakim.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nâsü zkurû ni'metallâhi aleykum. Hel min hâlikin gayrullâhi yerzukukum minessemâi vel ard. La ilahe illa huve fe ennâ tu'fekûn.
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ

0: وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

0: Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
1: وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ
0: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
1: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. Vallahi.

0: İnne zâlike alallâhi yesîr.
1: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömrü verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: يَعْلَمُونَ
1: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve

0: acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَد۪يدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.

0: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
1: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَا ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
0: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ve biz zuburi ve bil kitabil munir. Thumma ehadtu allazine keferu fe keyfe kâne nekîr.
1: Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: فَاَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
1: وَالَّذ۪ي

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ
0: İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: Onlar cehennemde, "Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim," diye feryat ederler. Allah onlara, "Öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur," der.
1: İnna Allah alimu gaybis semawati vel ard. İnnehu alimun bi zati's sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا.
0: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.
1: قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا

0: Bel in ya'idu'z-zalimun ba'duhum ba'dan illa gurura.
1: Ey Muhammed, de ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُولًا وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa, kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: أَقْدَامٍ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse, ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlihi.

0: تَحْو۪يلًا
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: kuvve ve ma kana Allahu liyu'cizehu min şey'in fis semawati ve la fil ard. İnnehu kana alimen kadira.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. O'nun her şeye gücü yeter.

0: bihi basira.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizirrahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Onları korkutsan da, korkutmasan da birdir. İnanmazlar.
1: İnnemâ tunziru men ittebe'a'z-zikre ve haşiyer-rahmâne bil-gaybi febeşşirhu bimeğfiratin ve ecrin kerîm.
0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
0: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de, onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: innakum ولا يمسنكم منا عذاب أليم.
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
1: Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 22. Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi! Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim! Ey bütün hikmetlerin sahibi! Ey en mukaddes, ey kebir, ey en yüce dostum, ey Rabbim! Şu koskoca dedikleri küçücük dünyadan yüzümü çevir benim. Kalbimi çevir şu yalan dünyadan. Nezdinde bir sinek kanadı kadar kıymeti olmayan dünyadan benim kalbimi çevir. Büyüklenip böbürlenenlerden eyleme beni. Cennete gireceğini müjdelediğin cana yakınlardan, hoşgörülü olanlardan, nefsine kıymet vermeyenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, ihsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken senin o büyük kebir adına sığınıp günahları affeden gaffar adına sığınıp günahları örten settar adına sığınıp merhamet eden rahman adına sığınıp lütfeden latif adına sığınıp tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

Müslüman, akraba, komşu ve ana baba hakları. A. Müslüman hakları. 1. Kendisinin beğenmediğini hiçbir Müslüman için de beğenmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminler bir beden gibidir. Bir uzvu acıyınca bütün uzuvları bunu duyar ve acır buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, cehennemden kurtulmak isteyen, ölüm gelince kelime-i şehadet üzere olmalıdır. Ve kendisine yapılmasını hoş görmediği şeyi hiçbir Müslümana yapmamalıdır buyurdular. Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'ya şöyle münacaatta bulundu. Ya Rabbi, kullarından daha adil hangisidir? Allah-u Teala, kendini başkalarından aşağı görenler buyurdu. 2. Elinden ve dilinden hiçbir Müslümana zarar gelmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman kime derler biliyor musunuz? Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah, Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir buyurdu. Mü'min kime denir diye sordular. Müslümanların bedenlerinin ve mallarının kendisinden emin olduğu kimsedir buyurdular. Muhacir kimdir dediler. Fena işlerden kesilendir buyurdu. Yine bir hadis-i şerifte, bir Müslümanı rencide eden bakış kimseye helal değildir. Bir Müslümanı korkutacak bir şey yapmak da helal değildir buyurdular. Mücahit radıyallahu anh diyor ki, cehennemde olanlara Allahü Teala öyle yaralar verir ki bütün bedenleri

sızıp akar. Yalnız kemikleri kalır. Sonra bir ses, "Bu nasıl bir elemdir?" der. Onlar, "Çok şiddetlidir." derler. Aynı ses, "Bu, dünyada Müslümanlara verdiğiniz sıkıntının karşılığıdır." der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Cennette istediği gibi dolaşan birini gördüm. O kimse, Müslümanlara eziyet vermesin diye yol üzerindeki bir ağacı kesmişti. 3. Hiç kimseye kibirlenmemelidir. Çünkü Allahü Teala kibirlileri sevmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala bana vahiy ile bildirdi ki tevazu et, kimse kimseye övünmesin." buyurdu. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dul kadınların, miskinlerin işlerini görünceye kadar uğraşırdı. Kimseye hakaret gözüyle bakmamalıdır. Çünkü o kimse Allahü Teala'nın veli kulu olabilir. Fakat o bilmez. Allahü Teala evliya kullarını herkesin gözünden saklamıştır. 4. Müslümanlar hakkında hiçbir dedikoduyu dinlememelidir. Adaletle konuşanın sözünü dinlemelidir. Söz taşıyan, dedikodu yapan ise fasıktır. Hadis-i şerifte, "Söz taşıyan cennete giremez." buyuruldu. Bilinmelidir ki, bir kimseyi senin yanında kötüleyen, seni de başkasının yanında kötüler. Böyle olan kimselerden uzak olmalıdır. 5. Bir tanıdığı ile 3 günden fazla dargın durmamalıdır. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durmak helal değildir." buyurdu. 2 dargının en iyisi önce selam verendir. İkrime radıyallahu anh diyor ki, Allahü Teala Yusuf aleyhisselama, "Senin dereceni ve ismini kardeşlerini affettiğin için büyük eyledim." buyurmuştur. Hadis-i şerifte, "Din kardeşini affedenin izzeti ve büyüklüğü artar." buyuruldu. 6. Karşısındaki ister iyi biri olsun, ister kötü biri olsun, elinden gelen iyiliği ona yapmalıdır. Hadis-i şerifte, "Elinden geldiği kadar herkese iyilik et. Eğer o buna layık değilse, sen layıksın." buyuruldu. Bir başka hadis-i şerifte ise, "İmandan sonra aklın esası, Müslümanları sevmek, müttaki olan ve olmayanlara iyilik etmektir." buyuruldu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir kimse müsafaha edip konuşsa, o kimse elini çekmeyince o da elini çekmezdi. Kimle konuşsalar yüzünü ona döner ve sonuna kadar beklerdi. 7. Yaşlılara hürmet etmelidir. Küçükleri sevmeli ve acımalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yaşlılara, büyüklere hürmet etmeyen, çocuklara acımayan bizden değildir." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, "Saçı sakalı ağarmış olanlara tazim ve hürmet, Allahü Teala'ya tazim ve hürmettir." buyuruldu. Diğer bir hadis-i şerifte, "Gençliğinde yaşlılara, ihtiyarlara hürmet edenlere Allahü Teala ihtiyarladıkları zaman gençleri hürmet ettirir." buyuruldu. 8. Bütün Müslümanlara güler yüzlü olmalıdır. Sert görünmemeli, sıkılır vaziyette durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala kolaylık gösteren güler yüzlüleri sever." buyurdu. Başka bir hadis-i şerifte, "Günahların affına sebep olan iyi amel, güler yüz ve tatlı sözdür." buyuruldu. Enes radıyallahu anh diyor ki, "İhtiyar bir kadın Resulullah'ın yoluna geldi ve seninle işim vardır." dedi. Peygamberimiz aleyhisselam, "İstediğin yerde oturalım, seni dinleyeyim." buyurdu. Kadın hemen oracıkta oturdu ve Resulullah
onu sonuna kadar dinle.

dedi. 9. Hiçbir Müslüman verdiği sözü yerine getirmemezlik etmemelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, 3 huy vardır. Bunlar kimde bulunsa, o kimse münafıktır. İsterse oruç tutsun. Konuşurken yalan söyleyen, sözünde durmayan ve emanete hıyanet eden buyuruldu. 10. Herkese derecesine göre hürmet etmelidir. Daha aziz olanı, herkesin arasında daha aziz ve üstün tutmalıdır. Güzel elbisesi, atı ve malı olan daha kerim ve aziz tutulur. Hazreti Âişe radıyallahu anha seferdeydi. Sofra kurdular. Bir fakir geçiyordu. "Şuna bir parça ekmek verin," buyurdu. Bir atlı geçiyordu. "Onu çağırın," buyurdu. Ona dediler ki, "Fakiri yolladın, zengini çağırıyorsun." Buyurdu ki, "Allahü Teala herkese bir derece verdi. Biz de bu derecenin hakkını gözetmeliyiz. Fakir bir parça ekmeğe sevinir. Zengine böyle yapmak ise ayıp olur. Onu da sevindirecek bir şey lazımdır." Hadis-i şerifte, "Bir halkın azizi yanınıza gelirse onu aziz tutunuz," buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üzerine oturmak için paltosunu kendisine süt emziren yaşlı kadına verip şöyle dedi: "Ey annem, rahat ol. Emret ve ne istersen iste vereyim." Resulullah ganimetten kendisine verilen malı ona verdi. O da bu malı 100.000 dirheme Hazreti Osman'a radıyallahu anh sattı. 11. Birbirine dargın olan iki Müslümanı barıştırmaya, aralarını bulmaya uğraşmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size oruçtan, sadakadan ve namazdan, yani nafile namaz ve oruçtan daha üstün bir şeyi haber vereyim mi?" buyurdu. "Buyurunuz," dediler. "Müslümanların arasını bulmak, onları barıştırmak," buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmuş tebessüm ediyordu. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Niye güldünüz?" dedi. Resulullah, "Ümmetimden biri alemlerin Rabbinin huzurunda diz çökmüş. Ya Rabbi, benim hakkımı ondan al. Bana zulüm etmiştir. Hakkımı isterim," diyor. Allahü Teala diğerine, "Bunun hakkını ver," buyurur. "Ya Rabbi, benim iyiliklerimi, sevaplarımı, hasımlarımın hepsi aldı. Bende hiçbir şey kalmadı," der. Allahü Teala mazluma, "Hiç sevabı kalmadı. Ne yapayım?" der. "Ya Rabbi, günahlarımı ona yükle," der. Böylece günahları ona verilir. Yine de zulmü bitmez," buyurdu. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki, "Bu, herkesin üzerindeki yükün kaldırılmasını istediği büyük bir gündür. Sonra Allahü Teala kendisine zulüm olunana, bak bakalım ne görürsün," der. "Ya Rabbi, gümüşten şehirler, altın süslemeli köşkler görüyorum. Hangi peygamberin, hangi sıddıkın yahut hangi şehidin olduğunu bilmiyorum," der. Allahü Teala, "Bunlar satılıktır," buyurur. "Ya Rabbi, bunların kıymetini kim verebilir?" der. Allahü Teala, "Sen verirsin," buyurur. "Ya Rabbi, ben bunu neyle alabilirim?" der. Allahü Teala, "Din kardeşini affetmekle," buyurur. "Ya Rabbi, onu affettim," der. Allahü Teala, "Kalk, elinden tut ve ikiniz de cennete giriniz," buyurur. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki, "Allahü Teala'dan korkunuz ve Müslümanları barıştırınız. Zira Allahü Teala kıyamet günü Müslümanların arasını bulur,
onları barıştırır. 12. Müslümanların bütün ayıplarını ve gizli şeylerini örtmelidir. Hadis-i şerifte, bu dünyada Müslümanların hallerini örtenlerin günahlarını Allahü Teala da kıyamette örter buyurdu. Ebu Bekir radıyallahu anh, hırsızlık yaparken, içki içerken gördüklerim hakkında da Allahü Teala'nın bu çirkin işlerini örtmesini isterim buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey dil ile iman edip kalplerine iman yerleşmeyenler, insanları gıybet etmeyin, gizli şeylerini araştırmayın. Çünkü bir Müslümanın sır perdesini yırtıp gizli şeylerini açığa vuranın, Allahü Teala da sır perdesini yırtar, isterse kendi evinde olsun, kötülüklerini meydana çıkarır buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Hırsızlıktan dolayı ilk defa el kesilecekti. Hırsızı Resulullah'ın huzuruna getirdiler. Birden Resulullah'ın rengi değişti. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, bu işe üzülüyor musunuz dediler. Resulullah, ne için üzülmeyeyim? Kendi kardeşlerime kötülükte nasıl şeytanın arkadaşı olurum? Eğer Allahü Teala'nın sizi affetmesini, günahlarınızı bağışlamasını ve örtmesini isterseniz, siz de Müslümanların günahlarını örtünüz. Çünkü sultanın huzuruna getirilince had cezası tatbik edilmek gerektir buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh gece nöbetçilerini denetliyordu. Bir şarkı sesi işitti. Hemen pencereye tırmandı. İçeride bir adam, bir kadın ve yanlarında şarap gördü. Pencereden içeri girdi ve "Ey Allah'ın düşmanı! Böyle bir günahını Allahü Teala'nın örteceğini mi zannettin?" dedi. O kimse, "Ey müminlerin emiri! Ben bir günah işlemiş isem sen 3 günah birden işledin." Allahü Teala Hucurat Suresi 12. ayetinin ortasında "Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın." buyurdu. Sen ise araştırıyorsun. Allahü Teala Bakara Suresi'nin 189. ayetinin sonunda "Evlere kapılarından gelin ve Allah'tan korkun ki kurtulasınız." buyuruyor. Sen ise pencereden girdin. Allahü Teala Nur Suresi 27. ayetinin başında "Ey iman edenler, kendi ev ve odalarınızdan başka evlere sahipleriyle alışkanlık temin edip izin almadan ve selam vermeden girmeyin." buyurdu. Sen ise izinsiz girdin ve selam vermedin. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh şöyle dedi: "Şimdi seni affedersem tövbe eder misin?" O kimse, "Elbette tövbe ederim. Eğer affedersen bu günahı bir daha işlemem." dedi. Hazreti Ömer affetti, o kimse de tövbe etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Müslümanlar kendi aralarında konuşurlarken, ne konuşuyorlar diye onları dinlemek isteyenlerin kulağına, kıyamet günü erimiş kurşun dökülür." 13. Töhmet altında kalınacak şeylerden kaçınmalıdır. Böylece Müslümanların kalplerini kendisi hakkında suizan etmekten, dillerini de gıybet etmekten korumuş olur. Çünkü başkasının günah işlemesine sebep olan, o günaha ortak olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Anasına babasına söven kimse hakkında ne dersiniz?" buyurdu. "Ya Resulallah, bunu kim yapar?" dediler. Buyurdular ki, "Başkalarının anasına babasına sövüp, mukabilinde anasına babasına sövdürenler, anasına babasına sövmüş olur." Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Töhmet altında kalmasına sebep olacak yerde duran kimse, kendisine suizan edeni ayıplamasın." buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Ramazan ayı sonunda, hanımı Safiye radıyallahu anha ile mescitte oturmuş konuşuyorlardı. İki şahıs oraya gelince, Resulullah tebessümle,
bu

Benim hanımım Safiye'dir buyurdu. Gelenler, ya Resulallah, bir kimse ne kadar suizan etse de size de edemez ya dediler. Resulullah onlara, şeytan insanın vücudunda kan gibi akmaktadır buyurdu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, sokakta kadınla konuşan bir erkek gördü. Erkeğe kamçıyla vurdu. Erkek, bu benim hanımımdır dedi. Hazreti Ömer, niçin kimsenin görmediği başka bir yerde konuşmuyorsunuz buyurdu. 14. Makam sahibi olan kimse, hiçbir Müslümandan yardımını esirgememelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına, bir ihtiyacı için bana gelenlere siz de yardımcı olun. Ben yapmayı murad ettiğim bazı işleri, sizlerin iltimasta bulunup ecir kazanmanız için biraz geciktiririm buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte dil sadakasından daha faziletli sadaka yoktur buyurdu. Bu nasıl olur dediler. İltimasta bulunmakla bu sayede kan davası önlenir, menfaat sağlanır, zararın önüne geçilir diye cevap verdiler. 15. Bir kimsenin bir Müslümana dil uzattığını, canına veya malına kıymak istediğini duyunca, o kimse orada yoksa, cevapta orada bulunmayan Müslümanın vekili olmalı ve o zulmü ondan gidermelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın kötülükle anıldığı bir yerde onu methederek ona yardımcı olana, Allahü Teala yardıma en çok muhtaç olduğu yerde yardımcı olur. Bir Müslümana yardım etmek istemeyip düşmanlık etmeye kalkarsa Allahü Teala yardıma en muhtaç olduğu anda onu yardımsız bırakır buyurdu. 16. Bir Müslüman kötü bir kimseyle arkadaşlık ederse ona iyi muamele etmeli ve kurtulması için uğraşmalıdır. Ona kötü bir söz söylememelidir. İbn Abbas radıyallahu anh Ra'd suresi 22. ayetinin sonunda kötülüğü de iyilikle savarlar. İşte bunlar adı geçenler var ya ahiret saadeti onlar içindir. Yukarıdaki ayetin manasını anlatırken kötü söze selam ve gülümsemeyle mukabele ediniz buyuruluyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına girmek için izin istedi. Gelsin, zira kavmi arasında kötü kimsedir buyurdu. O şahıs Resulullah'ın yanına gelince ona o kadar güzel ve insanca muamele etti ki Resulullah'ın yanında büyük bir kıymeti, hususi bir derecesi vardır sandım. Adam dışarı çıkınca fena insandır dedin ve böyle muamele ettin dedim. Buyurdular ki ey Ayşe, kıyamette Allahü Teala'nın indinde insanların en kötüsü kötülüğünden korkulduğu için hürmet görendir. Başka bir hadis-i şerifte kötü sözlülerin dilinden namusunu korumak için yapılan her şey sadakadır buyuruldu. Ebu Derda radıyallahu anh, çok insanlar vardır ki yüzlerine güleriz ama kalbimiz onlara lanet eder buyurdu. 17. Fakirlerle oturup kalkmalı, arkadaş olmalıdır. Her zaman zenginlerle oturmaktan sakınmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölülerle oturmayınız buyurdu. Ölüler kimlerdir dediler. Zenginlerdir buyurdu. Süleyman aleyhisselam kendi ülkesinde nerede bir fakir görse yanına gider oturur ve şöyle derdi. Miskinler miskinlerle oturur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve beni fakirlerle haşreyle diye dua ederlerdi. Musa aleyhisselam, ya Rabbi,